0: şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Normalde burası bizim en ciddi olduğumuz kısımdır. Ben mutfakta çok eğlenen bir insanım. Ama burada benim şeyim değişir. Bakış açım, liderliğim ve yöneticiliğim giriyor. Bu benim yemeğimdeki bu bölüm ilk defa saldım artık. Gülmekten karnıma ağrılar giriyor. Ama yani o ciddiyeti de senin sayende burada sonlandırmış oldum. Takabilirsin. Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Nefes alışverişinde problem mi var?
1: Yok, gayet güzel.
0: Elin ayağın titriyor.
1: Yok, titremiyor.
0: Vallahi titriyor gibi.
1: Yok be şef, dümdüz baksana.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: İndir o zaman ellerini aşağı. Açalım.

0: Dat is een chef.
1: Buradayım burada. Ne oldu be?
0: İrkildin biraz.
1: İrkildin mi? Ne yedin de irkildin?
0: Arkamdan bağırınca birden irkildim şef. Gözler
1: ayakların
0: de kapalı.
1: Ayakların da yere değiyor.
0: Emniyete aldım kendimi düşmeyeyim diye.
1: Hadi bakalım. Gelsin yorumlar.
0: Şef biliyorsun bizim hayatımız gurmede geçti. Gurmecilikle geçti. Şimdi ben kendi güllacımı burada şıp değene bulacağım. Nasıl buldum bunu? Bu en biraz da hislerime de güveniyorum. Ne yaptığımı da biliyorum. Şefim bu... Bu benim yemem değil.
1: Değil.
0: Değil.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 0.

0: Nasıl buldun yemeği? Peçeteyi indirelim elimiz aşağıya.
1: Şefim, zaten hepsinde malzemeler aynı.
0: Gurme gibi bir yorum yapar mısın?
1: Şimdi, bunu blenderda mı çektiniz bu cevizleri? Çok merak ediyorum. Blender kullanan olmadı ama. Bu narı bedava buldunuz herhalde. Kim bastı buna nar bu kadar be? Komşudan veresiye mi almış bunları? Çok nar var bunda şef. Heyecanlandım şimdi.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu Pınar Hanım'ın güllacı olabilir bu. Pınar Hanım'ın güllacı olabilir bu. Çünkü güllacı narı fazla koyduğunu gördüm bir taraftan. Öyle gözüm kaçtı o tarafa doğru. Biraz fazla koymuş gibiydi.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Biz hayata çıkmaz sokakta başladık zaten.
1: Açalım.
0: Gelsin yorumlar. Bütün tatlar alabildim şefim. Damla sakızı da. Nane de. Nar da. Ceviz de.
1: Beğendin mi yani? Vanilya kokusu falan aldın mı? Vanilya aldım. Tadı falan.
0: Güzel. Beğendim. Şefim bu benim bir güllacım olabilir be. Söylersem şimdi basacaklar gamatoyu sıfırı. Onun için kimseye tüyo vermek istemiyorum. Sıfır Cafize gelecek işte benden sonra.
1: Kim?
0: Sıfır Cafize.
1: O kim?
0: Nazarcı Nalan.
1: Peki.
0: Bu benim güllacım şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 10.
1: 10.
0: Elbet.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk? Son tadım. Finale giden, 10 bin liraya giden son tadım senin bu, için.
1: Bu benim olamaz. Her şeyin tadını alıyorum ama bir püf noktası var. Gördüm onu. Gördüm arkadaşımızı.
0: Kim o arkadaş?
1: Bu Serdar'ın olabilir. O arkadaşımızı çünkü göz ucuyla böyle bakmıştın.
0: Göz ucuyla. Göz ucuyla tabii. Bakarak anlıyor musun sen ya?
1: Anlarım ben. 4 kat filtre var bende. 8 kere zoomlayabiliyorum.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: 0.

0: içer misin? Oo. Her şeyden 4 tane vuracağım.
1: Bugün 5. gün ya. Bitti artık, yarışma bitti. Alışamadın mı hala?
0: Bu sefer biraz daha fazla sıktım gözlerimi.
1: Niye sıkıyorsun?
0: Beyinle bağlantımı koparmayın be. Konsantre oluyorum şefer.
1: Yerine geç hadi yerine.
0: Bakalım ne yaptık?
2: Gel bak, nasıl olmuş?
0: Göremiyorum ki hiçbir şey.

0: Oo, bak bulmuşum kendi yemeğimi.
1: Kemal, tebrikler. Kemal abi çok üzdün beni. Ben sana orada 8 verdim. Benim yemeğimi bildiğin halde 0 bastın.
0: Sen kendi yemeğin diye verdin onu. Sıfır. Sen bana günahını vermesin.
2: Evet. Nalin abla.
3: Efendim.
2: Hazırsan.
3: Hazırım şefim.
2: Kemal'le ne yapacağız biz böyle ya?
3: Vallahi bilmiyorum ki şefim ya. İlginç.
2: Tam film yıldızı olur mu?
3: Olur. Komedyen çok güzel komedyen olur.
2: Stand-upçı olur değil mi?
3: Olur.
0: Ağzına yürene sağlık babacığım. Ağzın
3: çok
0: güllaç yesin.
3: Komedyen olur.
0: Ağzın güllaç yesin.
3: İnşallah.
2: Hayatın film senin ya. Senin hayatına bir film yapmak lazım.
0: Oturup anlatsam 5 tane çıkar.
2: Ne çıkar?
0: Film.
2: Olur mu canım? Ne 5? Senden 100 tane film.
0: Ya, geri kalanını kitap olarak yayınlarız.
2: Hazır mıyız Nalan abla?
3: Hazırım şefim.
2: Evet. Tadım sırası Nalan Hanım'da. Bugün bu tadımı kim için yapacaksınız?
3: Çocuklarım için yapacağım tabii ki.
2: O zaman çocuklarınız için başlasın tadım.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, bunda sadece nane aroması çok geliyor. Vanilya ile damla sakızı çok alamadım. Zaten şekerleri aynıdır tahminim.
0: Peki, sizce kimin olabilir?
1: Serdar arkadaşımın olabilir bu.
0: Puan gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Vanilyası, damla sakızı, nanesi, fındık, ceviz, fıstık.
1: Şefim güzeldi.
0: Süt, aroma nasıl?
1: Gayet iyiydi, beğendim, güzel. Damla sakızını da aldım. Tadı da yerinde. Vanilyası güzeldi. Damla sakızı güzeldi. Beğendim yani. Ya bir öncekiyle aynı, şeker, süt aynı olunca anca damla sakızını, vanilya

0: sınav.
1: Geliştirdiğiniz strateji falan varsa.
0: Şef, bu benim tabağım ya.
1: Puan gelsin.
0: 10 veriyorum. Battı balık yan gider.

0: Devam edelim mi?
1: Edelim şefim ama bir bardak su alabilir miyim ya?
0: Aç adam. Gelsin yorumlar.
1: Şefim bu da fena değil. Hep birbirine benziyor zaten lezzetler. Bunun da yani hepsini tek tek alabildim.
0: Sen de olabilir mi?
1: Aa, olabilir şefim. Lezzetler hep aynı çünkü. Şekeriyle, damla sakızıyla, gül suyuyla. Hepsi aynı yani kıvam olarak da hep aynılar. Ama ben onu vermiştim. Şans, kader, kısmet buna sıfır.

0: açalım. Evet, hazırsak gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun narı çok olmuş. Acayip nar olmuş. Yani sırf nar yedim. Çok lezzet alamadım, çok narlıydı. Fazlasıyla var yani, çok konmuş nar içine. Lezzet olarak dediğim gibi hiçbir üründen fark yok. Hepsini tek tek alabiliyorum lezzetlerini zaten. Ama narı çok yoğun bunun. Nar bana çok yoğun geldi.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Zannediyorum Pınar'ın olabilir bu. Çünkü Kemal arkadaşımız da demişti narı fazla. Evet, hakikaten ağzıma çok nar geldi. Bu Pınar arkadaşımızın olabilir.
0: Puanın?
1: 0.
0: Peki, çıkartalım gözlüğü.
1: Bitti mi?

0: Yap bu işi.
1: Ağlama ya. Ağlarsan bak ben de ağlarım.
0: Yok yapmayın. Hakikaten mi? Kendime sıfır mı verdin?
1: Kemal'e 10 verdin. Gel lan al abla.
0: Sıfırcı diyordu bana değil mi?
1: Gitti.
2: Artık bir şey demem sana. Namkörüm ben tabii.
0: Namkörsün be ya.
2: Gel şahesine.
0: Kısmet ya. Ne yapayım? Ne yapayım?
1: Kemal'e nasıl 10 verdin sen ya?
2: Ben bile şaşırdım ha. Ben bile şaşırdım mı? Neredeyse yuvarlanacak bir de burada.
0: Nazar nazar dedi şefim. Asıl nazarı o değdirdi. Bir türlü kendi yemeğimi bir kere buldum ya.
1: Git bak bakayım bulmuş musun? Kemal'e kaç
2: puan? Vallahi teşekkür ederim.
1: Ablacığım. Gel lan abla gel.
2: Sağ ol olduk 80 puan senin sayende. Bak bakalım şaheserini de gör.
0: Ay inanmıyorum. Ay. Oh, ikinci buldum ilk defa.
2: Hem de şeyde Şüttaş'ta değil. Hem de Güllaş'ta.
1: Çocuğa bir dünya laf söyledim bir de burada.
2: Aldın günahımı benim güle güle kullan.
0: Özür dilerim.
2: Günahımı
0: hakkını helal et
2: lütfen. Zaten. Ben artık cennetlikim.
0: Hakkını helal et.
2: Günahımı ala
0: ama sen de bana çok söyledin. Ne nazarım kaldı ne sıfırcılığım kaldı. Hep ben sana verdim büyük
2: puanları. Alıcı
0: puanlara.
2: Sevdiği alıyı yerden yere vurmuş şef.
0: Değil mi?
2: Tabii.
1: Evet Serdar. Günün son tadımı. Ve son yarışmacısın. Hazır mısın?
3: Hazırım şefim ama inanılmaz heyecanlıyım.
1: Nar gibi kızardın ya. Panik mi?
3: Ya gerçekten hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bismillah.
1: Vallahi kızardın ha.
3: Şefim inanılmaz bir heyecan bastı beni.
2: Al al mor mor oldu.
1: Başlayalım mı?
3: Başlayalım şefim.

0: açalım.
1: Paniği aramasını aldım şefim. Nane araması çok alamadım ama burada bir şeyi fark ettim. Bu tadımda en büyük etken sanki bedava vermişler gibi narı doldurmuşlar. Diğer yorumları da dinlediğim için kimin yaptığını tahmin edebiliyorum.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Vallahi ben bu kadar nar koymadım, ondan eminim zaten. Çünkü narım o kadar kalmamıştı zaten. Diğer yorumları da dinlediğim için arkadaşlarım hep Pınar'ı işaret etti bana. Ben bunu Pınar'ın yaptığını düşünüyorum şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Hamuru, sütü güzel emmiş. Vanilya tadını aldım. Cevizi aldım. Fıstık tadı çok az geldi. Damla sakızın da yani orta derece, ne fazla ne bir şey. Ama burada bir tadın baskın olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben kendi yemeğimi de yaparken açıkçası yani öyle olur mu diye hiç bilmiyorum. Çünkü bunu ilk defa yaptım şef. Yine inşallah arkadaşlar ters köşe yapmazlarsa onların yorumlarına göre bir tahminde bulunacağım.
0: Kimin olabilir?
1: Nane aromasını fazla aldım. Ben gerçekten bilmiyorum kendine tatlımda nane fazla mı oldu diye. Onlara güvenerek ve kendim olduğunu düşünerek 10 puan vermek istiyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız şefim. Burada biraz tereddüte düştüm. Tatları değerlendiriyorum. Hamur sütü iyice emmiş. Vanilya aromasını aldım. Damla sakızını aldım. Bunun da bana nanesi fazla gibi geldi. Kendim de olabilirim. Bunları o kadar ekledim mi diye... ...o kadar kaldı mı diye anımsamaya çalışıyorum şu an. Çünkü toplam 3 kere sardım. En güzelini çıkartmaya çalıştım. Emin olamıyorum. Artık bir karar vereceğim.
0: Evet, bekliyoruz.
1: Artık kısmetimde varsa kendi tabağımı bulurum. Bir kere onu verdim. Ben de aynen Nalan abla gibi varsa devam edeceğim. Bu tabağında puanımı hazırladım.
2: Puanın gelsin.
1: 0.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Ben bir yerde hata yaptım mı diye şu an çok tedirginim. Hamur sütü emdi. Yalnız bunda bir şey var. Cevizler çok büyük geldi bana. Ben de kendi cevizlerimi iyi dövdüm diye düşünüyorum. Nane de yine çok geldi. Bende mi bir sorun var anlayamadım şu an. Bir kere onu kullandım.
0: Bir daha kullanabilirsin canım. Sıfırdan ona kadar hakkın devam ediyor. Risk.
1: İlk verdiğime gidecek o zaman. Vermeyeceğim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Evet, gözlüğü çıkartabiliriz.
1: Vallahi şu an şefim...
0: Yerimize geçelim, bak bakalım...
2: Biraz beyazlamış.
0: Kime ne puan vermişsin?
2: Oturmak iyi gelmiş, biraz beyazlamış.
3: Oh, şükür.
1: Şefim, son iki tabakta... Yani gerçekten ben... Yani ya damağım artık heyecandan gitti... Hepsi, nane aromasının hepsinde fazla olduğunu düşünmeye başladım. Hiç emin olamadım.
4: Hepsinde fazlaydı.
2: Hepsinde var.
1: Sizin hepsi yorumlarınıza yani. Göre dediniz ya ben benim tabağıma gelince herkes dedi ki nane aroması fazla, nane aroması fazla. Ben ilk nane aromasını tadınca verdim onu.
0: Bu lezzetleri tatmak için artık strateji, mutrateji hepsi kaldırıldı, rafta duruyor. Pınar. Senin elin lezzetli, ilk seninle başlamak istiyorum.
5: Başlayın şefim, buyurun, afiyet olsun.
0: Bol narlı, bol porsiyonlu maşallah.
5: Elim boldur şefim. Gerçekten bunu elin söylerler.
0: Elinin lezzetini biliyorum.
5: Çok heyecanlandım şu an.
0: Bol nar. Dünkü tantuni kadar umarım lezzetlidir.
5: Umarım.
0: Süt fazla kaynamış. Fazla kaynadığı için damla sakızını vanilyayı uçurmuşum. Ön planda olan tek bir şey var. Muhteşem bir fresh nane tadı var. Ama ben damla sakızı da vermiştim. Ben güllaçta süt beklerim. Sütün içerisinde bir güllaç olması lazım. Hamur, aşırı hamur. Lezzetli. Ama sadece şu an güllaç yerine ben... Gülsü'yü zaten unuttuk. Gülsü'yü hiçbirinde olduğunu zannettim. Çünkü hiçbiriniz Gülsü'yle ilgili yorum yapmadınız. Güllaç'ın ismi Güllaç.
5: Evet.
2: Gülsü'nün.
0: Ve Gülsü'yü çok önemlidir. Gülsü'yü çok önemlidir. Seninkinde gül tadı gelmiyor. Tek güzel olan şey... Nane. Naneyi de nasıl aromasını bırakır? Süt çok fazla kaynadığı sürece... Nane baskın bir tattır. Gül suyu baskındır. Damla sakızı baskındır. Damla sakızı kaynadıkça uçar. Vanilya kaynadıkça uçar. Değil mi Nalan ablacığım?
4: Evet.
0: Sonradan vanilya evet. Eklenir.
4: Evet.
0: Vanilya tadı öne gelir.
4: Evet.
0: Burada nane çok ön planda. O yüzden eline sağlık.
5: Afiyet olsun şefim.
0: Sana puanım.
5: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Gelelim Nalan ablaya. İçinde fıstık nerede bunun? Toz fıstığı hiç görmedim içinde. Sadece ceviz, nar. Önemli bir etken mi? Değil. Çünkü ben fıstığı ister içine koy, ister dışına koy. Çok önemli değil. Fıstık sonuçta var.
4: Üste serptim bolca.

Sunum muhteşem. Porsiyonlama tam istediğim gibi. Seninkinde de sadece vanilya alıyorum. Çok az, çok az. Bir sakız tadı alıyorum. 10 numara mı? Değil. Ama güzel.

0: muhteşem değil. Güzel. Sana puanım. Yedi.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Gelelim Kemal'e. Ben normalde güllaç, Ramazan'da güllaç dediğin zaman bol sütün içerisinde olan bir güllaç çok severim. Ben değil toplumda böyle severim. Güllaç dediğin bol sütün içerisinde gül suyuyla muhteşem aroma katan bir Ramazan sofralarının baş tacı olan bir tatlı. İlk önce suyundan yani sütünden. Güzel. Sadece güzel ama.

0: damla sakız hiç yok. Nane eh. Sadece gül suyu geliyor baskın. Sütü çok kaynatmadın galiba. Niye?
1: Beceremedim.
0: Bu hayatta en çok neyi becerdin?
1: Gülmeyi güldürmeyi.
0: Baban hiç güldürdün mü?
1: Çok. Ağlayıncaya kadar güldürdüm.
0: Vallahi. Duygusal bağın var mı babanla?
1: Babamla da çok var, annemle de çok var. Yani baba deyince ben babamı erken kaybettim. Çok
0: kaç
1: erken kaybettim.
0: Kaybettin?
1: 54 yaşındaydı babam benim.
0: 54 yaşında. Neden kaybettin?
1: Mahalle arasında silobaz kamyon ezdi babamı.
0: Ney?
1: Kamyon ezdi, tır.
0: Nasıl?
1: Mahalle arasında tır ezdi geri gelirken.
0: 54 yaşında kazaya kurban gitti yani.
1: Evet. Ve bu adamın 27 yıllık bir işçilik hayatı var. Sağlık karnesi hala duruyor. Bir tane aspirin yazdırmamış. O kadar sağlıklı bir adamdı. Gülen, neşeli, olduğu yere neşe saçan. Hayatta böyle somurtkan göremeyeceğiniz bir insan.
0: Bu insanları güldürmenin sebebi babandan almış olduğun enerji mi?
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Öpülecek eller toprak altında kaldı.
0: Pınar. Pınar.
2: Kesebilir miyiz?

0: Baba deyince ben çok...
1: Bugün benim 54 yaşında arkadaşlarım var.
2: Kemal, seninle aynı kaderi paylaşıyorum ben aslında. Ben de 54 yaşında babamı kaybettim.
1: Ben düğünüme çok kısa bir süre kala kaybettim babamı.
2: Ben de askere gitmeme 3 hafta kala kaybettim.
1: Oğlum gel dedi, yemek işlerini halledelim. Davetiyeleri ben bastırdım dedi. Yani parasını verdim, basılacak dedi. 3 tane örnek verdiler bana dedi. Hem onlara bakarız, biraz bilardo oynarız dedi.
2: Şu an babalığı annen yapıyor galiba.
1: Annemi daha 2 ay önce kaybettim.
2: Of. Ailene hem babalık hem annelik yapıyorsun.
1: Evet. Dünyalar tatlısı kız kardeşim var. Dünyalar tatlısı eşim var, çocuklarım var.
2: Allah geride kalanlara sabır versin.
1: Amin inşallah. Ama hayat her şekilde devam ediyor. Babam annem bana hep söylerdi yani, rahmetli babam. Hatta bana ölmeden çok kısa, çok çok çok kısa bir süre önce böyle bileğimden tutup... ...üzülme evlat dedi, insanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler dedi.
2: Özlüyor musun? Hem annen hem baban.
1: Gölgesini görsem sarılırım. Çok gülüyorum ben ama çok aslında üzülüyorum yani.

0: Hayat bu. Acımasız.
1: Mücadeleye devam edeceğiz. Babam annem sağ olsa da öyle isterdi. Yani bir kenara çekilip pısma şansımız yok. Evlatlar için onlar nasıl gözünü karartıp bizler için canlarını ortaya koydular. Canları yettiğince.
0: Hem insanları güldürüyorsun. Benim gibi bir adam, ben de ağladım. Ah, Nalan abla da ağlıyor.
2: Aynı şekilde 57 yaşında babam öldü, annem de, benim de aynı kaderdeyiz.
0: Bunlar da ağlıyor.
1: Acıya gülmeyi öğrendim aslında, çok gülmem ondan. Yani çok gülmenin çok mutlu olmakla bir alakası yok, onunla konuda bir anlaşalım.
0: Çok teşekkür ederim, yerini alayım seni.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Anne baba deyince akan sular duruyor.
0: Peki. Bu muhteşem tatlıya vermiş olduğum puan 5. Elin emeğine sağlık.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Gelelim lidere.
3: Afiyet olsun şefim.
0: Porsiyon çok. Çok pişmiş bir süt. Hamur. Güllaç yemedim ben.
3: Güllaç yedim de şefim hiç yapmadım.
0: Güllaçtan ziyade bol nane aromalı bir güllaç yedim. Bol nane aromalı bir güllaç.
3: Aslında soğutmaya çalıştım sütü ama karıştırarak. Belki soğuk suya koyup altına biraz daha soğutsaydım.
0: Ya bir porsiyon çok büyük. İki aşırı hamur. Aşırı hamur. Üçüncüsü damla sakızı. Gül suyu. Hiç ön planda değil. Yani yok. Sütün tadı bile yok. Sen de Pınar gibi çok kaynattın. Çok kaynattığın için en çok aroma nanede. Bir de sıcak aldın. Soğutmaya çalıştın. Keşke soğumasını biraz bekleseydin.
3: Biraz daha bekleseymişim. Belki kurtarabilirdim.
0: Yani sen genelde yemeklerini yapınca muhteşem yapıyorsun. Sona gelince ne oluyor ben anlamıyorum. Bunu tavukta yaşadık. Tantuni'de yaşadık. Bugün bunda yaşadık. Hep yaşıyoruz.
3: Son böyle şefim siz 10 dakika, 5 dakika deyince herhalde ben orada panik yapıyorum. Tecrübesizliğime veriyorum bunu artık.
0: Bunun bir süresi var. Bu bir yarışma. Porsiyon büyük ve çok nane aroması var. Sana puanım maalesef 5.

Şimdi 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak. Bakalım kim 10 bin liranın sahibi oldu. Şimdi puanlarınızı açıklıyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Hazırız şefim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: İşte bu. Haftanın ilk dördüncüsüyle başlayacağım. Haftanın dördüncüsü. 40 puanla Pınar, eline, emeğine sağlık.
4: Afiyet olsun şefim.
0: Muhteşem lezzetler. Gerçekten çok iyi yemek yapıyorsun. Sadece çok iyi yaptığın yemeği bulmakta zorlanıyorsun.
4: Evet.
0: Haftanın üçüncüsünü açıklıyorum. Haftanın üçüncüsü... ...51 puanla... Kemal Agabey'e. Kemal, eline emeğine sağlık. Bizi çok eğlendirdin.
2: Ne demek şefim?
0: Karnıma kramplar girdi.
2: Ben sayende. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir program. Bir sürü arkadaş edindim.
0: Babanın oğlu Kemal. Instagram adresimiz. Doğru mu?
2: Doğrudur. İki U'yla.
0: Babanın oğlu. İki U'yla.
2: Evet.
0: Çok güzel anılar. Muhteşem böyle güldüren komediler.
2: Yaşadık.
0: Güzel renk kattığın için eline emeğine sağlık. Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim şefim. Çok şey öğrendim. Çok da güzel bir program. Çok da güzel günler geçirdik hep beraber. Çok, benden yana
1: çok mutlu oldum.
2: Ben hakkımı helal ediyorum. Herkes
4: helal olsun. Helal olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Allah senden razı olsun. Güldürmeye devam et insanları.
2: Full.
0: Nalan ve Serdar, sizi ön alalım. Bir adım öne. Evet. Haftanın şampiyonunu açıklıyorum. Hazır mısınız?
4: Hazırız şef.
2: Hazırız şef.
0: Haftanın şampiyonu... ...10.000 liranın sahibi... Arada sadece 2 puan fark var. Benim yemeğimde bu haftanın kazananı... ...ve 10.000 liranın sahibi... ...kazanan... Serdar!
2: Lider başladı, lider bitirdi çocuk. Helal olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Serdar, 54 puanla bu haftayı sen kazandın. Eline emeğine sağlık, 10.000 liranın sahibi.
1: Ben teşekkür ederim şefim.
0: Sen oldun ve Nalan ablacığım 52 puanla
4: evet.
0: Sen de benim yemeğimin ikincisi oldun. Serdar, bir sevinmek falan yok mu ya?
1: Ya şu an elim ayağım titriyor. Düşüp bayılacağım diye korkuyorum. Ya şu an siz böyle oynuyorsunuz gözümde, öyle söyleyeyim.
0: Öyle
1: bir
0: mi?
1: Sağa bir sola gidiyorsunuz.
2: Su verin arkadaşlar.
0: E gelsen de şu çekini falan alsan diyorum. Bir arkadaşlar seni tebrik etse.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Güle güle kullan. Güle güle
1: çok
4: kullan.
1: Teşekkür ederim.
0: Gel.
1: Şefim.
0: Şöyle
1: çok mutlu ettiniz beni.
0: Rica ederim. Çocuklarına oda yaptıracaksın
1: kesinlikle
0: galiba.
1: Kesinlikle evet. Size de resmini göndereceğim. Öncesini ve sonrasını. Bakalım beğenecek misiniz?
0: E sen güzel yemek yapıyorsun. Sen biraz daha yemek yapmayı öğrenirsen muhteşem bir şef adayı olabilirsin.
1: Çok isterim şef.
0: Bu 10.000 lirayı güle güle harca.
1: Sağ olun.
0: Değerli arkadaşlar, Kemal, Pınar ve Nalan ablacığım. Sizlere de...
2: Birer tane benim... kek kalıbı.
0: Ne?
2: Kek kalıbı.
0: Yok. Benim özel 6 kişilik porselen yemek takımımı...
4: Çok teşekkürler ediyorum.
2: Çok teşekkür
0: alın,
2: ederiz.
0: Güle güle.
2: Şefim.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Serdar'cığım, yerine geçebilirsin. Eline emeğine sağlık.
1: Sağ olun şefim.
2: Gel bakalım King.
0: Elinize emeğinize sağlık. Muhteşem yarıştınız.
4: Teşekkür ederim.
0: Adil oldunuz. Bazen kopyalar çekildi, stratejiler evet. Geliştirdi.

0: İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.
1: Batoneya.
2: Battaniye de diyebiliriz.
1: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
2: Ne yapıyor bunlar bizi?
1: Evet.
2: Bunlar ne ya?
1: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
2: Bu antika bir kent.
1: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
2: Kent değil ama.
1: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
2: Evet, orası başka türlü bir şey.
1: Küçükçekmece Havzası ve Havza'nın Küçük Liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
2: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer.
1: Şimdi çok güzel değil mi?
2: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok. Ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada evet. Eskiden.
1: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
2: İstanbul işte yani tabii. İnanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
1: Mega çirkin yapılar
2: bunlar
1: görünüyor.
2: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil. O evet. Ağaçlık bölge de şurası da değil tabii.
1: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa nefis sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
2: İstanbul'un değil, insanlığın,
1: insanlığın
2: neredeyse.
1: Değil mi? Yani paleolitik çağ, avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
2: Evet.
1: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
2: Evet, Batoneya dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
1: Evet.
2: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana
1: evet,
2: sahip
1: antik
2: olması.
1: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa

0: Sonea olur diyen Semai Eyici Hoca.
1: Öyle mi?
0: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa

0: Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk biz burada. Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
1: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
2: Yani
1: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
2: Tabii İstanbul deyince şimdi bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
1: Evet.
2: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Yani Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
1: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
2: zaten
1: içinde.
2: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi yarımada.
1: Evet.
2: Yani şimdiki Sultanahmet'in
1: evet.
2: olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
2: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
2: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
2: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önceden
2: bir tarihi var evet. buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
2: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur.
2: Yerleşke ama liman vasıtasıyla
1: evet.
2: da
1: tamamen ticaretin yer. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
2: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
2: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
2: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
2: Burası bayağı büyük bir liman.
1: Evet,
2: hatta
1: evet,
2: bunun
1: evet.
2: yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar.
1: Evet.
2: Geçerken gelmiyorlar evet. yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
2: Ona açılan bir sürü tünel var,
1: tünel,
2: su yolu var
1: evet.
2: filan. Şimdi onlara bakacağız. Ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
2: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış.

0: burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Daha
1: bilimsel veriler işin içine girince...
0: Evet. Mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir,
0: yükseldiği zaman kayboluyor. Alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
2: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
0: onlara
2: da gösteriyor.
0: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
2: Evet,
0: yani.
2: Evet.
0: Çok hikaye var.
2: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
0: Evet.
2: Antik limandan uzayalım.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte
1: havza
0: o kadar her
1: yani.
0: Şey üst üste gelmiş ki kent, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj, hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
0: Hem de bizim için bir avantaj.
1: Hem de biz program yapan için
0: daha kolay yapıyoruz. Evet.

Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler güzel. Tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi hocam. Gibi evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışması.

0: binaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir şey, kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğiniz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik çeşmenin olduğu tahmin ediliyor üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da taşlardan da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya, tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük, büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre, 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu,
0: ana geçim kaynağı,
1: büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyılda.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle
1: tuğlar ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Tonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur, orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini, her dönem yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2. binli yıllara, 1. binli yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: Söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir yapı olarak...
1: Meydanı
0: diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistik'i doğruluyor.
2: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı da mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
0: Orayı
2: mesela
0: göstereyim mi oraya gidip?
2: Evet tabii
0: seyirciler
2: ki
0: daha rahat
2: ve
0: anlasın.
2: Ve bir de kemerli bir yapı
0: evet
2: olduğu söyleniyor.
0: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde,
2: evet,
0: değil mi? Şöyle.
2: Evet.
0: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili olan.
2: Bravo, suyla ilişkili bu çevre.
0: Aha.
2: Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
0: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10 evet metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda evet dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın evet orada, küçük limanın orada
2: balık
0: anlattınız.
2: Balık havuzu.
0: Balık havuzu burası oluyor.
2: Büyük bir balık havuzu.
0: Evet.
2: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve
0: evet
2: ticareti yapılıyor.
0: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergiler.

0: Ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarihte yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
1: Okuyamıyorum.
0: 1900'lü yani, bir tarih var ama orada.
1: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
0: Evet. Hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam
1: tamam,
0: baksanıza.
1: Tamam fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet. Belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık
2: bir
0: tarih
2: ihtimal.
0: İnsan, biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle bu, buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşeceğim oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada şık ufak suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Hı hı. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik. Hı
0: hı. Balık havuzundan
2: bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: E burası Osmanlı diyoruz. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağı var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldırıyoruz.
2: Evet yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale
0: getiriyor.
2: Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş. Meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş. Keşke daha az talim olsun. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam. Oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten evet, gene. Şimdi mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir apsis görüyoruz.
0: Apsis ama neyin içinde bir apsis? Ya apsis dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.
1: Evet
0: bir
1: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
0: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
1: İçinde.
0: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
1: Roma, geç Roma.
0: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
1: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
0: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu
1: bir depremle yıkılıyor.
0: Depremle yıkılıyor. Şimdi
1: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
0: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
1: Ortası.
0: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
1: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
0: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
1: yıkıldıktan sonra
0: şurada bir alan oluşuyor.
1: Evet. Nekropol alanı.
0: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
1: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
0: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
1: Sonra Adli Tıp Kurumu tarafından inceleniyor. Hani
0: öyle mi?
1: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
0: Evet.
1: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
0: O halde Adli Tıp Kurumu incelemiyor da
1: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
0: Evet, arkeolog yani bu şeyle evet. Dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batena'ya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batanya arkeolojik kazısında yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzelce mi?
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet. Dişin ucunda bir kırık
1: uzaktan
0: var.
1: Kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde, hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
0: düşünüyorum. Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
1: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
0: Evet.
1: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
0: aşındırmış. Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
1: Şimdi
0: anlayabiliyor muyuz?
1: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
0: Evet.
1: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı-hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini. Olasılığı var. Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
0: Nereden anlıyoruz bunu?
1: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
0: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
1: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
0: Savaş zamanı.
1: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulanma yapılmış olabilir.
0: Tıbbi olarak.
1: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir
0: açılmış yani orada.
1: Nasıl diyeyim?
0: Bir delik var.
1: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
0: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız size.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngül hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde, evet, çıkan bir tanrı ve tanrıça heykelci.
0: Ya.
2: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O buranın, çünkü bayağı böyle şeye falan, yayınlara geçmiş.
3: Eserlerinden bir tanesi,
2: evet,
3: buradan,
2: evet, bunlar
3: çıkan.
2: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
3: Ayrıca o işte, evet, hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak o çıkan yer biraz karışık.
2: Karışık
3: bir yer. Yine bir, evet, böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında, evet, müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
4: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti ve o apsisin altında. Bu heykelciye önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama milattan önce 2000'e ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan, yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci. Ama demirden olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Selam, kolay gelsin. Bir çalışma var galiba. Boynunuzda bu asılı, yerde bir laptop var ve kazı alanının içindesiniz.
1: Valla biz 3 kişilik bir grupla bu tüneli araştırdık.
0: Burada bir tünel mi var?
2: Evet, şu anda tünelin üstündeyiz. Biz şurada tünelin üstündeyiz. Altımız boş yani.
0: Hocam tünel varmış ya burada. İyi ki uğradık o zaman sizin yanınıza. Yoksa böyle bir tünelden haberdar değildik biz.
1: Şimdi oradan su var, çeşme var. Evet. O çeşmenindeki suyun nereden çıktığını tespit etmiş olduk. Burası bilinmiyordu daha.
0: Kanal. Nasıl peki? Uzun bir kanal mı? Yüksekliği, eni, boyu nasıl bir şey? Girdiniz mi kanala?
2: 68 metre. Evet. Uzunluğu 168 metre.
0: Bayağı büyük ya.
2: Buradan başlıyor, yukarı doğru ilerliyor. Sonra biraz sağa dönüp aşağıda bitiyor. Ya da bizim bitti dediğimiz yer orası.
0: Orası belki bir pınar olabilir mi peki?
1: Yer altındaki suyu
0: evet,
1: yeryüzüne çıkartmak için açılan bir tünel. Yani sadece amacı oradaki çeşmeden suyun akmasını sağlar.
0: Temiz su mu?
1: Temiz su, pırıl pırıl. Su, içme suyu kalitesi.
3: Bu tek kanal bir şey mi yoksa bir sistem var mı bunlar?
1: Bu bir sistem yani, böyle bir tünel ilerliyor, sonra ikiye üçe ayrılıyor.
0: Takribi evet, hangi tarihe denk geliyor?
1: İşte milattan sonra 5. 6. yüzyıl arası.
0: Yani Bizans mı?
3: Bizans başlamış.
1: Tünelin içinde de su var. Bazı yerleri çok dar. Orada bayağı zorlandık yani geçmek için. Hatta bir keresinde gittik. Bir dar bir yer var. Burayı nasıl geçeceğiz diye. İşte Gülşen dedi ki biz burayı kertenkele gibi yan geçelim.
0: Sizin fiziğiniz de müsait vallahi
3: girebilmek için. İncecik dal gibisiniz. Ve geçtiniz o. Yani geçtik, oraya girdiniz.
1: Ve devam ettiğini tespit ettik.
0: Boynunuzda duran şey nedir? Ya
1: biz bugün bir ölçümleri kontrol ettik. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde bilgisayarda da burada görebilirsiniz.
0: Alabilir miyiz elimizi?
1: Tabii tabii. İlk yaptığımız ölçümde
0: çeşme tüneli diye.
1: Evet, çeşme tüneli. Bacaların üzerinde bayağı yüksek bir miktarda toprak birikintisi olduğunu tespit etmiştik. Acaba hakikaten öyle mi? Çünkü bayağı fazla bir toprak var. 4-5 metre kadar.
0: Baca dediğiniz suların havalanması için mi?
1: Yok, tünelin yapılması sırasında toprağı çıkartmak için yapılan çalışma bacası gibi bir şey.
3: Anladım.
1: Yani bu bacalar tünel yapıldığı zaman inşa edildi. Şimdi de onlar toprağın 5-6 metre altında kalmışlar.
0: İçi ne dediniz? İçi ne kaplıydı?
2: Tünelin içinde kiremit yapılar var. Taş yapılar var yani, bazı yerde.
0: Tabanı taş mı?
1: Tabanını göremiyoruz. Toprak su akıyor. Duvarları taş, üstünde kiremit yarım yuvarlak, yarım kubbe gibi. Kapalı.
2: Değiş edebiliyor. Bazı yerler kiremit devam ederken baktığınızda çıkma taşlardan da duvarlar olabiliyor. Hani başka çıkma taşlar dediğimiz başka yapılardan olduğu belli olan taşlar değişebiliyor.
1: Size teşekkür ederiz.
3: Çok kolay teşekkür gelsin. Ederiz.
0: Kolay gelsin.

0: kentindeyiz ve bu antik kentte bir sualtı arkeoloji çalışması var ki bu buranın arkeolojik anlamda farklı disiplinlerle çalıştığını da gösteriyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Hangi üniversitedensiniz? Titrinizi bir öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Hakan Öniz, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda üniversitenin sualtı araştırmaları merkezi müdürüyüm. Bir sualtı arkeoloğuyum yaklaşık 8 senedir Çekmece Gölü'nde limanların ve göl içerisindeki arkeolojik kalıntıların çalışmasından ben sorumluyum. Ekibimiz de uzun süredir bu ekibin bir parçası niteliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kocaeli Üniversitesi'nden
1: evet.
0: Hocalarla birlikte burada ortak bir çalışma yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam siz bir şey sormak ister misiniz?
2: Evet. Şimdi tabii su altı arkeolojisi ve karadaki arkeoloji sanki dışarıdan farklı farklı yöntemler ve hatta disiplinlermiş gibi geliyor. Bunların ikisinin bir arada olması mutlak bir gereklilik midir yoksa tercihe bağlı bir şey midir? İlk önce bunu sorayım.
1: Teşekkür ederim. Bu aslında oldukça önemli. Bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. Esasen disiplinler bir temelde birbirinin aynısı. Yani arkeoloji tek ama yöntemler farklı. Çünkü sonuçta biz denizin ya da gölün içinde çalışıyoruz. Teknolojimiz farklı, uygulamalarımız farklı ama sonuç olarak işin özünde yapmış olduğumuz iş ve bilim dalı aynıdır. Özünde aynı. Bugün ülkemizde ya da dünyada, limanda ya da kıyıda çalışan tüm kazıların mutlaka sualtı arkeolojisiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sualtı arkeolojisi olmadan yapılan liman kazıları mutlak yarım

0: çalışılmış, yarım kalmış demektir. Yani mutlaka. Evet, şuradan yola çıkalım. Biz henüz kazı başlamadan önce yüzey araştırması kapsamında göl kıyısında inceleme çalışması yaptık. Ve göl kıyısında yapılan incelemelerde suyun içinde, kısmen su altında, kısmen su üstünde kalmış yapı kalıntıları ve akabinde suyun 50 santimetre altından çıkartılan bir ungüertaryumla buranın arkeolojik öneminin yüksek olduğunu düşündük. Akabinde su altı ve kara kazıları çalışmaları başladı.
1: Küçük bir parçadan bahsediyoruz.
0: Küçük bir ungüertaryumla bugün dünyanın en önemli ecza üretim yerlerinden, evet, antik ecza üretim yerlerinden bir tanesi ortaya çıktı.
1: Sizin su altı arkeolojisi olarak bulmuş olduğunuz bir yapı var mı? Ya da tarihlendirdiğiniz bir yapı grubu var mı?
0: Şimdi bundan 7 sene önce suyun içerisinde insanların minare olarak nitelendirdiği bölgede muhtemelen fener olduğunu düşündüğümüz bir yapıyı ortaya çıkartmıştık. Bunun çizimini gerçekleştirdik ve bu sonar çalışmaları sırasında da bu yapıların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak göl suyu şu an dalış için uygun değil. Yani henüz Çekmece Gölü maalesef biraz kirli. Dolayısıyla sonar çalışması sırasında ortaya çıkarttığımız görüntüler üzerine dalış yapmadıkça net tarihlemelerini yapmak bugün mümkün değil.
1: Biraz şimdi önümüzde yandan taramalı sonar aleti,
0: evet,
1: değil mi? Yani
0: evet.
1: Kulağa hoş geliyor.
0: Evet, evet.
1: Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?
0: Bu cihazla deniz dibine yolladığımız ses sinyalleri grafik formlara dönüşüyor. Ve bütün bu görüntüleri koordinatlarıyla birlikte cihazın hafızasına kaydediyoruz. Ve hem cihazın hafızasında hem de bilgisayarlarımızla bunların üzerinde aynı kahve fanına bakar gibi inceleme yapıyoruz.
1: Geleceği görebiliyor musunuz?
0: Geleceği olmasa da deniz dibini net olarak görebiliyoruz ve arkeolojik formları takip ediyoruz. Arkeolojik formları ayrıca kaydediyoruz. Elimizde koordinatları da olduğu için ister bugün ister 5 sene sonra onun üzerine dalış yapabiliyoruz. Umarım Çekmece Gölü bir an önce temizlenir. 5 sene beklemek zorunda kalmayız tabii.
1: Yani su altındaki yapıların tamamını bu alet sayesinde,
0: evet,
1: nerede olduklarını, evet, boyutlarını görmüş olduk.
0: Evet, yalnızca yapıların değil, örneğin varsa gemi batıkları, gemilere ait çapalar, bu tip malzemeleri de bu cihaz sayesinde görebiliyoruz. Şu an Küçükçekmece kazıları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi Çekmece Gölü'nün tamamının, kıyılarının tamamının deniz dibinin fotoğrafını çekmiş durumda.
1: Antik döneme ait bulduğunuz bir kalıntı, çapa örneği veya bir, evet, gemi parçası var mı?
0: Henüz gemi batığı tespit edemedik çünkü Çekmece Gölü'ne 3 akarsu akıyor. Bunların getirdiği alüvyonel dolgu deniz göl dibini örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede 2 tane gemi çapası tespit ettik ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz adlandıramadığımız başka kalıntıları da sonar cihazlarımıza tespit etmiş durumdayız.

Hoppa. Hocam, arkeolojik kazı çalışmalarında ikinci bölge olarak adlandırılan bir su sarnıcının, büyük su sarnıcının içerisindeyiz. 11. 12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu zamanında yapılmış.

0: 2012 yılında arkeoloji kazı ekibinin yapmış olduğu çalışmalarda burasının yüzey araştırması sırasında bir kamusal alan, bir sarnıç alanı olduğu tespit edilmiş. Yapıya baktığınızda kuzey-doğu, kuzey-güney, doğu-batı ekseninde kare yapı değil de yapı böyle oval bir şekilde inşa edilmiş ve ayrıca yine böyle içlerinde pişmiş topraktan oluşmuş künklerle bir takım yapı grupları tespit edilmiş. Bunların arkasına gidildiğinde arkasının tamamen kapalı olduğu ve yine yapılan araştırmalarda bunun sarnıcın içerisindeki suyun basıncını emmek için yapıldığı tespit edilmiştir. Ama sadece bu değil, yine yapının kuzey ve güney tarafında nişli ve tonozlu yapılara da rastlanmış. O nişli ve tonozlu yapıların yukarıdan gelen basıncı emmek adına mimaride böyle uygun bir şey olarak tespit edildiği de görülmüş. Birinci Konstantin zamanında yapılsa da oğulları zamanında genişletilerek ve büyütülerek yapımın devamına öngörülmüş.
1: Evet.
0: Burası da Batonea'nın en büyük kamusal yapılarından bir tanesi. Ayrıca bir bilgi daha var hocam. Yine kuzey yönünden sarnıcın içine giren büyük bir kanal tespit edilmiş. O kanalında Konstantinopolis'e su sağlamak amaçlı yapıldığı ya da limana yanaşan gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak adına yapıldığı da yine yapılan kazılarda ve arkeolojik buluntularda kanıtlanmış ve ispatlanmış.
2: Evet, doğru. Yani bir tane büyük kanal var. Fakat bir de deniliyor ki ya da yazılıyor ki bu kanallara da açılan ya da bu kanalla birleşen pek çok kanal var ve bütün bu yerleşimin ya da yerleşkenin ne deniliyorsa doğrusu neyse altını bu sistem sarmış durumda.
0: Özellikle kamusal yapılarda su mimarisinin ön planda olduğunu görüyoruz.
2: Evet. Bir bakalım şöyle biraz da tepeden.
1: Tepeden bakalım.
0: Şaka maka yapının içi 7000 metre küp
2: müthiş.
0: Ton su alıyor.
2: Sen şimdi söyledin bu delikleri anlatırken buraya açılan. Hı hı. Tabii buranın neredeyse full olduğunu düşündüğümüzde
0: evet.
2: O muazzam bir basınç yapıyor tabii evet. O bu duvarlara. Yani tam bilmiyorum ama benim tahminim işte o deliklerin o büyük basınca ulaştığında o suyun tahliye edilmesi bir parça.
0: Evet, evet.
2: Fakat şu da var, yine senin söylediğin şeyden hareket ederek düşünebiliriz bunu. Mesela orada tonozlar var.
0: Evet, o da yukarıdan oluşan basıncı.
2: Ve burası
0: kemerli tonozlar.
2: Aslında bir deprem ve bir heyelan bölgesi.
0: Ve çok da büyük.
2: Şimdi mesela İstanbul'un ya da Konstantinopol'ün ya da işte Bizantiyon'dan başlayan dönemleri de düşünürsek daha eski sınır yani şimdi İstanbul diye düşündüğümüz sınır o zamanlarda işte tam burada bitiyor.
0: Evet.
2: Burası o bölgenin dışı, o kentin dışı. Evet. Başka bir yani banliyö gibi bir yerleşme burası.
0: Doğru.
2: Ya da bir liman bölgesi, o şehrin liman bölgesi.
0: Evet.
2: İşte diyelim ki ilk aklıma gelen Atina var ve Atina'nın bir de liman bölgesi var, Pire. Onun gibi düşünmek lazım herhalde. Şimdi yalnız heyelan ve deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüz zaman buradaki hani daha önce de söyledik Ayasofya'nın işte o 6. yüzyılın ortalarında yıkılışı o büyük 558. depremle filan evet ve işte buradaki bazilikanın da aynı zamanda yıkılışı hı hı. İşte sürekli olarak bu
0: doğal afetlere
2: maruz kalıyor burası.
0: Evet.
2: Bu yüzden işte bütün bu önlemler bu büyük sarnıca ve diğer yapılara bu yüzden alınıyor. Şimdi buradan şeye gidebiliriz.
0: Yavaş şimdi. Yavaş saray kalıntısı olduğu düşünülen evet. Bir yapı daha var aşağıda. Oraya da gidebiliriz.
2: Eczane falan var.
0: Aa evet. Evet. Ungantarium'da.

0: bir saray olduğu düşünülen kompleksin içerisindeyiz. Evet. Ama
1: birkaç tane mekan görüyoruz değil mi? Evet. Karşıdan buna bağlı başka binalar var demek ki.
0: Evet, yerleşkenin güneyine konumlanıyorlar. Evet. Şimdi Martirion. Yani Martirion'un karşılığı şu. Geç Roma döneminde Bizans'ın ilk dönemlerinde Hristiyanlığı yaymak için bazı misyonerler Geç Roma dönemindeki imparatorlar tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü için ve bunlar Hristiyanlığı yaymak için bir nevi kahraman oluyorlar.
1: Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için Pagan Roma tarafından
0: öldürülüyorlar. Pagan Roma tarafından öldürülüyorlar. Onlar da gelip buraya gömülüyorlar. Gömüldükten sonra buranın içerisinde onlara ayin yapıp toplu dua ediliyor.
1: Aslında bu kompleks ya da bu yapı grubu sadece Martirion'dan ibaret bir şey değil. Bu sarayın içinde bir işte o dini kahramanlara ait bir bölüm var sadece.
0: Bu bölümde onu çok net görebiliyoruz hocam. Benim elimde de var olan Martirion'ların yapı şekilleri var. Böyle yonca yaprağını andırıyor. Buraya da böyle tepeden baktığınızda aynı böyle yonca yaprağını andıran oval bir yapı grubunun olduğunu.
1: Yani bu sarayın içine mescit yapmak gibi bir şey mi?
0: Ha evet, aslında ki bugünkü İslamiyet'teki karşılığı türbe. Bir de dikkat ediyorsanız tabanı mermer ve mermerin üstünde de böyle geometrik biçimler var.
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Ve hatta yapının alt grubunda böyle tonozların içerisindeki tuğlalarda da Bizans dönemine ait işaretler var.
1: Yalnız mesela o güzel söyledin onu, şimdi aklıma geldi. O mermer döşemedeki
0: taban,
1: farklı şeyler,
0: motifler,
1: biçimler birbirleriyle yani işte bir bütün oluşturmuş o biçimler aslında Helenistik'te de var.
0: Hah.
1: Yani şimdi burada demek ki bu yapı aslında tamam Bizans, yani milattan sonra 4 ve 5 işte geç Roma erken Bizans dediğimiz şey, ama bir Helenistik yapı üzerine kurulmuş olduğu intibarını da bize bırakıyor.
0: Yaşamın kesintisiz olarak süre geldiğinin en büyük kanıtı oldu.
1: Bir şey daha var dedik o mozaik döşemeden sonra. Burada bir takım tuğlalar.
0: Evet, tuğlalar.
1: O tuğlaların üzerinde ne yazıyor?
0: Bizans dönemine ait imparatorların isimleri yazıyor.
1: İmparatorun ismi yazıyor.
0: İmparatorun ismi.
1: Konstantin'in ismi yazıyor.
0: Evet, Konstantin'in ismi. Ondan sonra süre gelen oğulları.
1: Neden acaba devam. Değil mi? Yani o da aslında tam çok belirgin aslında bir şey değil.
0: İyi ki de yazılmış çünkü biz onu arkeoloji bilimi olarak sonradan tarihlendirmiş.
1: Doğru, iyi ki yazılmış ama istersen şurada var galiba bir tane, ona bakalım. İyi ki yazılmış ama aslında da enteresan. Yani bir imparatorun ismi
0: o da niye yazılmış,
1: neden yazılsın?
0: Şimdi düşünsenize, yeni bir yapı yapılıyor. Cumhurbaşkanının adını yazdık. Ama kamusal yapı ya, belki kamusal yapıdan dolayı yazılıyordur.
1: Acaba bütün basit şeyler, yapılarda filan da bu tuğla var mı? Yoksa sadece böyle büyük sarayımsı yerlerde ya da kamu binalarında mı kullanılıyor?
0: Şöyle bir akıl yürütebiliriz
1: onu
0: aslında.
1: Onu bilemiyoruz aslında.
0: Evet, pişmiş toprak olduğu için yani sivil mimaride kullanıldığını hiç düşünmüyorum ben bunu. Daha çok kamusal mimari.
1: Şurada görüyoruz.
0: Şurada değil mi?
1: Evet. Konstantin armalı bir tuğla ve bütün tuğlaların üstünde bu varmış. Evet. Hatta bazılarında işte Konstantin'in oğullarının ismini yazdığı söyleniyor.
0: O da yapının her dönemde farklılaştığını ve yapı grubunun genişlediğini gösteriyor.
1: Evet, bunun nedenini de tam olarak bilemiyoruz.
0: Evet.
1: O da enteresan bir detay buradan. Şeye gidelim.
0: Ha, o mozaiğin ayrılan taban mozaiğinin ve mermerlerinin oraya.
1: Martirion meselesine de orada tekrar bakarız.

0: Hocam, yaban hayatın İstanbul içindeki son durağı burası olmalı. Bence.
1: Yani buraları benim tahminimden de daha büyük yani.
2: Evet, evet.
1: Şimdi hele ki burayı görünce bayağı da bu açma genişletilmiş, ortaya çıkartılmış.
0: Evet, çok 2012 yılında şurada bir sütun var hocam. Sütunun hemen kenarında büyük bir açma var.
1: Sütun defineciler, ne tarafta?
0: Şurada hemen karşı alanda.
1: Evet, kendi başınadır.
0: Evet, kocaman bir çukur açmışlar define arayıcıları. Burası da tabii ağaçlıklı bir alan olduğu için hemen arkeolojik kazı ekibi geliyor. O açmayı büyütüyor ve böyle kocaman bir yapı sinsilesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burayı bir saray kalıntısı olarak değerlendiriyorlar ama...
1: Bir şey diyeceğim.
0: Henüz isimler...
1: Arkeolojiye definecilerin yani hırsızların, soyguncuların...
0: Farkında olmadan
1: ilk
0: katkıları.
1: İlk defa bir katkı yaptığını...
0: Evet, görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Şimdi hocam, söyledik yani yaban hayatın İstanbul'da geldiği son nokta diye. Siz bundan önceki durakta buranın endemik bitki yapısından, 357 tür kuştan ve göçmen kuşların ortak noktası dedik.
1: Özel kelebek türlerinin de olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum tabii nasıl şeyler
0: evet.
1: olduğunu.
0: Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, burayla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri, antik dünyanın ezza deposu olarak da değerlendiriliyor.
1: Çok ilginç işte.
0: Çok ilginç. Küçük böyle ungantaryumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte. Bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası, Firuzköy tarafından. Gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu. Ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
1: da. Teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
0: Ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantaryumların ölü gömme sanatında mesela ölülerle birlikte gömdüğü söyleniyor.
1: Ölü gömme ritüelinde diyelim.
0: Ritüelinde evet. O ungantaryumlar onların mezar başlarını ya da ayak uçlarını...
1: Çünkü onlar çok amaçlı şişeler
0: evet.
1: ya da tüpler.
0: Evet.
1: Yani onları...
0: İçinde parfüm de olabiliyor, ilaç
1: da olabilir. İşte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu... çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak, evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
0: Tabii. Mesela, ben onu şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
1: Tabii
0: o
1: elbette.
0: Gemilerle birlikte
1: elbette.
0: Yani taşınmış olabilir.
1: Yani işte...
0: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
1: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman...
0: Burada üretiliyor diyemeyiz.
1: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
0: Ama 600 tane ungantaryum şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
1: çünkü
0: söz konusu diyebiliriz.
1: Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
0: kanıt
1: yok.
0: Ve bilgi
1: kanıt
0: ve bilgi
1: yok.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika ya.
1: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
0: devam.
1: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkıyor.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte yani böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı baktal boy bir...
1: Seramik ve cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel.

0: Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
1: Evet.
0: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
1: favoriniz o mu oldu?
2: Yani çok kullanılmış hocam. Yani.
0: Geç tabii, Roma ya da işte Bizans.
2: Camın içinde de böyle bir şey var. Ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
0: Evet onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak evet. lazım. Evet bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
2: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Ama biz de Batone'ye veda edelim mi hocam artık?
0: Evet Batone'ye veda edelim ve bu şehrin şehir değil bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
2: Evet.
0: Yani bu çok yeni bir kazı hep söylediğimiz gibi ve bu kadar şey bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
2: yolcu yolunda gerek.
0: Buranın sonuna geldik ve gidelim.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batonea'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

0: %100 Türk formatı. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta ve yeni yarışmacılarımız.
1: Merhaba, benim adım Cumhur Şenol Karakoç. 29 Ekim 1985 İstanbul doğumluyum. Pendik'te yaşıyorum. İletişim mezunuyum. Fenerbahçeliyim. Kadar.
0: Söylediklerinizi daha önceden ezberlediniz mi?
1: Hayır, ezberlemedim.
0: Çünkü bir anda bir çırpıda çıkıverdi.
1: Tabii öyle.
0: Hangi isminizi kullanıyorsunuz?
1: Şenol.
0: Şenol. Peki Aycan Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Aycan Erim, 89 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum, çevre mühendisiyim. Bu şekilde.
0: Ve Ayşe Gül Hanım.
3: Merhabalar, ben...
0: Arada...
3: Valla eskiden birleşikti ama şimdi nasıl ayrıldı ben de bilmiyorum ama adım Ayşegül Okumuş. İstanbul'da yaşıyorum. Bir tane kızım var.
0: Allah bağışlasın.
3: 4 aylık kayınvalideyim. Ondan sonrasında emekliyim. Şu an hobilerimle uğraşıyorum. Galatasaraylıyım.
0: Güzel. Bir tarafta Fenerbahçe, de, bir tarafta Galatasaray.
3: Ben de işte böyle bir güzel bir yarışmaya katılmak istedim. Siz de olmayı...
0: Teşekkür
3: İnşallah
0: ediyoruz. Hoş
3: şekilde.
0: Geldiniz. Başarılar olun, diliyorum. Ve Orhan Bey, kaçıncı evet. kez bizimle birlikte olduğunuzu hatırlıyor
4: bu
0: musunuz?
4: 5. kez şu anda.
0: Son finalist.
4: Evet. Bakalım bu hafta veya bu yarışma ne olacak?
0: Ve yine yeni haftada bizimle birlikte. Bakalım yeni rakipleriniz size karşı nasıl performans ortaya koyacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. 4 yarışmacımız hazır. Ve hemen yeni yarışmacılarımız için, aynı zamanda izleyicilerimiz için formatla ilgili çok

kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. 4 soru yönelteceğim sizlere. Her biri 1000 puan değerinde ve eğer bir kişi bilirse çarpı 2 yani 2000 puan kazanacak. İkinci etaba geçtiğimizde bu kez dikkat etabı olacak.

0: takdirde 6000 puan kazanarak belki de yarışmanın kaderini değiştirebilir. Toplam 12 soru final öncesinde ve finalde de en çok puanı alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana sorunuz var mı?
1: Yok.
0: O zaman birinci etapla başlayalım. İşte ilk etabın sorunun konu başlığı geliyor.

Kendisi uçmayı başaran ilk Türk. Padişah 4. Murat döneminde İstanbul'da yaşadı. Sürekli fen ve bilim alanlarında deneyler yapardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde verdiği bilgilere göre ünlü bilgin Galata Kulesi'nin en yüksek tepesine çıktı. Uçarak Üsküdar Doğancılar Meydanı'na indi. 4. Murat ona bir kese altın bahşetti. Ancak daha sonra onun korkulacak bir kişi olduğu kanaatine vardı ve kendisini Cezayir'e sürdü. Yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Dünyada uçmayı başaran ilk Türk'ün adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi dedi. Aycan Hanım.
2: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız. Peki son finalistimiz?
3: Ben Hazarfen Ahmet Çelebi olarak biliyorum.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız Orhan Bey.
4: Ben
0: ve
4: Hazarfen
0: Ayşegül
4: Çelebi.
0: Hanım?
4: Hazarfen Çelebi.
0: Hazarfen Çelebi evet. olarak yazdınız. Şimdi Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Ve Hazarfen Çelebi var. Aslında aynı kişiyi anlatmaya çalıştınız ama harflerle ilgili olarak bazı sıkıntılar var. Eğer cevap doğru ise ben harflere çok fazla takılmadan ne demek istediğinizi hem izleyicilerimizi ben de çok iyi anladığımdan dolayı doğru olarak kabul edeceğimi şimdiden söyleyeyim. Görelim mi cevabı? Buyurun ilk sorumuzun cevabı geliyor. Hazarfen Ahmet Çelebi doğru cevaptı.

0: İkinci sorumuzun detayları şöyle. İtalya'nın Roma şehri içerisinde bir başka ülke yer alıyor. Devlet başkanı Papa. Papa'nın sözleri ülkede yasa hükmünde sayılıyor. Dünyada Katolik mezhebinin yönetim merkezi. 0.494 kilometre kare ile dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi. 11 Şubat 1929 tarihinde İtalya'dan bağımsızlığını kazandı. Sorumuz gelsin. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi neresidir? 20 saniyeniz başladı. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesini soruyoruz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Vatikan.
0: Çok emin bir şekilde yüzünüzde güzel bir ifadeyle evet. Kaldırdınız cevabınızı. Evet. Aycan Hanım.
2: Vatikan. Video izlerken de o şekilde düşündüm.
0: Orhan Bey.
3: Vatikan.
0: Aynı cevabı siz de verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Vatikan.
0: Dört aynı cevap. Az önceki gibi ama bu kez tüm harfler aynı. Herhangi bir tereddüt yok.

0: Vatikan cevabı acaba doğru cevap mı? Buyurun görelim. Doğru cevaptı tabii ki Vatikan ve yarışmacılarımız ilk iki soruda cevapları doğru. Puanlar 500 oldu. Var mı Roma'ya ya da Vatikan'a giden?
1: Kız kardeşim gitti, ben gidemedim.
0: Dünyanın en eski ordusuna sahip olduğu belirtiliyor. Hmm. Ve dünyanın en küçük ordusu aynı zamanda. Çok ilginç bir hikayesi de var bu anlamda. Ve Sistina Şapeli vardır. Orada dünyaca ünlü Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı ile ilgili olarak bütün her tarafta olağanüstü eserleri söz konusudur. Ben de bundan iki sene önce gidip gezdim, dolaştım. Gerçekten gez gez bitmeyen muazzam bir yer. Birçok görülesi yerleri var. Özellikle o sanat eserleri tabii ki dünya çapında. Turizm konusunda da müthiş bir ilgi görüyor Vatikan şehri. Evet. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Konu başlığımız Nikah Masası. Nikah Masası şarkısı 1980'li yıllarda girdi hayatımıza. Ünlü sanatçı bu şarkıyı Islak Mendil isimli filmden etkilenip tam 20 dakika içinde yazdı. Bu da hayatının dönüm noktası oldu. 1982 yılında şarkının adını taşıyan film de çekildi. Ünlü sanatçı Banu Alkan'la birlikte filmde başrolü oynadı. Hatta sanatçının ismi bu şarkıdan dolayı İzmir Konak Belediyesi tarafından bir nikah salonuna verildi. Sorumuz gelsin. Nikah Masası şarkısı hangi ünlü sanatçının eseridir? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Ümit ediyorum ki yarışmacılarımız bu soruda çok da zorlanmamışlardır. 4 cevabı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Ümit Besen.
0: Aycan Hanım.
2: Ümit Besen.
0: Orhan Bey.
3: Ümit Besen.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Ümit Besen.
0: Ümit Besen 4 cevapta aynı isim ve soyad yazılı. İlk 2 soruya doğru cevap verdiler. Acaba 3'te 3 ile mi gidecek yarışmamız? Buyurun cevabı görelim. Tabii ki Ümit Besen'di. Şarkıyı da herhalde bilmeyen yoktur değil mi?
2: Evet, adeta bu soruyu benim için sorsanız olurdu.
0: Eyvah.
2: Ümit Besen çocukluğumdan beri çok büyük bir hayranıyım. Birkaç sene önce konserine de gittim, hatta resim çektirdim. Öyle bir hayalimi gerçekleştirdim. Soruyu da burada görünce ayrıca mutlu oldum.
0: Değerli sanatçı Ümit Besen'e buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim ve ilk etabın son sorusuyla yolumuza devam edelim. İşte konu başlığımız.

Sahada kalp krizi konu başlığımız. Tüm futbol severler büyük bir özlemle Euro 2020'yi yani 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle bir yıl ertelenen şampiyona nihayet başlamıştı. Yer Kopenhag, tarih 12 Haziran. B grubu mücadelesinde ev sahibi ülke ile Finlandiya karşılaşıyordu. Her şey yolunda gidiyordu aslında. Maçın 43. dakikasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ev sahibi ülkenin oyuncusu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Neyse ki korkulan olmadı ve oyuncu kalp masajı sonucu hayata döndü. Maç taraftarın talebiyle yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam etti ve mücadeleyi de Finlandiya 1-0 kazandı. Sorumuz geliyor. Christian Eriksen hangi ülkenin milli takım formasını giymektedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir başka deyişle az önce Finlandiya'nın rakibi acaba hangi ülkenin takımıydı?

0: 5 saniyeniz kaldı. Süremiz sona erdi. İşte ilk etabın son sorusu. Yarışmamızın 4. sorusunun cevapları. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Ben Tottenham sempatizanıyım Türkiye'de. Bizden gitti diye çok üzülmüştüm. Geçmiş olsun. Sanırım aşıyı kaldıramadı biraz vücudu. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Danimarka.
0: Danimarka dedi Şenol Bey. Ve Aycan Hanım.
2: Arjantin. Çok emin olmayarak.
0: Arjantin. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor mu?
2: Emin olmayarak çünkü futbolla hiç ilgim yok, yalan söylemeyeyim.
0: Öyle mi?
2: Hiç yok yani.
0: Peki Orhan Bey?
3: Danimarka.
0: Danimarka yanıtını verdi Orhan Bey, son finalistimiz. Ve Ayşegül Hanım?
4: Ben biraz uydurayım dedim, Hollanda.
0: Uydurayım dediniz.
4: Evet, komşularını seçmiş.
0: Şimdi bir Arjantin, bir Hollanda, iki Danimarka yanıtı var. Ya bir yarışmacımıza çarpı iki, ya iki yarışmacımıza puanları böldüreceğiz veyahut da hiç kimseye puan veremeyeceğiz. Dördüncü sorumuzun yanıtı geliyor. Danimarka doğru cevap olacaktı tabii ki. Umarız en kısa sürede tekrar sahalara geri döner Christian Eriksen. Puan durumuna bakıyoruz şimdi. İlk etabı geride bıraktık çünkü dört tane sorumuzun sonrasında 1250'şer puanı var Orhan Bey ve Şenol Bey'in. Ve onlar şu anda 4'te 4'te gidiyorlar. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım ilk üç soruya doğru yanıt verdiniz ama 4. soru olmadı. Ve şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. İkinci etapta bakalım sorumuzun konu başlığı ne?

Dinozorlar konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Dinozor Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Dinozorların yaklaşık 150 milyon yıl yeryüzünde hakimiyet sürdükleri düşünülmektedir. Gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardı. Örneğin Argentinosaurus büyüklüğü kanıtlanmış dev bir ot oburdu. Uzunluğu başından kuyruğuna kadar tam 36,5 metreydi ve 100 tondan daha ağırdı. Yaşayan en büyük etçil dinozor T-Rex'ti. Sadece kafatası 1 metreden uzundu. Uzunluğu 14 metre, ağırlığı 7 ton civarındaydı. Dişlerinin boyu 20 santimi geçiyordu. Dinozorların dev bir meteorun dünyaya çarpması sonucu yok olduklarına inanılıyor. Sorumuz gelsin. Dinozor kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Dikkat etabı. 2000 puan değeri var bu sorunun yanıtı. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Korkunç kertenkele.
0: Korkunç kertenkele. Aycan Hanım.
2: Korkunç kertenkele.
0: Aynı yanıtı verdiniz ve Orhan Bey.
3: Korkunç kertenkele.
0: Üçüncü yarışmacımız da korkunç kertenkele dedi. Ayşegül Hanım.
4: Korkunç kertenkele.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Hep beraber el ele kol kola aynı yanıtlarla devam ediyoruz. Korkunç kertenkele acaba doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Dinozor Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Cevap soruda. Tabii ki korkunç kertenkele dinozorun Yunanca'da hangi anlama geldiğini böyle ifade etmiştim. Aslında görüntüye bakılırsa o çizgi filmlerle, özellikle o 1990'larda Jurassic Park filmiyle, Steven Spielberg'in filmi, onunla beraber böyle sevimli hayvanlar olarak görünüyor ama dönemin karadaki en büyük ve en tehlikeli hayvanlarından olduğunu söylememiz lazım. Evet, ikinci etabın ilk sorusuydu bu. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi ve konu başlığımızı görelim.

0: Kot pantolon, konu başlığımız. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden blue jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir pantolon üretti. Türkiye'de ilk kot üretimini yapan Muhteşem Kot, 1940'da Fransa gezisinde blue jean'le tanıştı. Türkiye'ye döndüğünde kumaşı üretti ve Kot adıyla markalaştırdı. 1960'larda 20 liraya satılan kotlar günde 200 adet üretime ulaşmıştı. Ancak Turgut Özal zamanında yabancı markalar pazara girdi ve Kot markasına da rağbet azaldı. Satışları düşen firma 1992 yılında üretimi durdurdu. Sorumuz gelsin. Kot pantolonu ilk üreten kişi nerelidir? Hangi ülke vatandaşıdır? Başladı 20 saniyeniz. Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatli dinlemişler. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Fransa.
0: Fransa yanıtını veriyor Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Almanya.
0: Almanya dedi. Ve Orhan Bey.
3: Fransa.
0: Siz de Şenol Bey gibi aynı yanıtı verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Siz biraz daha farklı bir yanıt verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan çıktınız yani.
4: Çıktım ben, oraya gideyim.
0: Buyurun, ben ne demişim acaba, cevabı görelim. Cevap soruda. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden blue jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir pantolon üretti. Cevap soruda. Almanya doğru cevaptı ve tek bir yarışmacımız yani Aycan Hanım böylelikle 4000 puan kazandı. Bir kişi doğru cevap verdiği için çarpı 2, 5250 puana ulaştınız Aycan Hanım.
2: Kendimi alkışlayabilir miyim?
0: Alkışlayabilirsiniz. Hatta hep beraber alkışlayalım. Evet, etap etap yolumuza devam ediyoruz ve şimdi kottan yani blue jean'den, kot pantolondan geçiyoruz yeni sorumuza. Konu başlığımızı görelim.
5: Ben ki yedi iklim, üç kıtanın sultanı, cihan padişahı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Sultan Süleyman Hanım. Siz cümle Osmanlı mülkünde yaşayan herkes gibi benim tebaamsınız.
0: Osmanlı'nın hüküm sürdüğü devletler, 7. sorumuzun detayları geliyor. 3 kıtada 6 asır hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, günümüzde varlığını sürdüren 50'den fazla devlete hükmetti. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova'da 539 yıl hüküm sürdü. Romanya ve Moldova 490 yıl boyunca Osmanlı egemenliğindeydi. Arnavutluk 435 yıl Osmanlı topraklarının bir parçası oldu. Afrika kıtasına da uzanan Osmanlı Devleti, bugünün Libya'sı olan Trablusgarp'ta 397 yıl hüküm sürdü. Osmanlı adıyla Habeş olan Etiyopya'nın bir kısmında ise 350 yıl egemenliğini devam ettirdi.

0: Asya kıtasında Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün topraklarında 400 yıldan fazla hüküm sürdü. Kuveyt ise 381 yıl egemenliği altında kaldı. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre 545 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde olan devlet hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Şenol Bey.
1: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanıtını verdi. Bulgaristan dedi. Bakalım Aycan Hanım ne demiş?
2: Libya.
0: Libya diyor Aycan Hanım. Orhan Bey.
3: Bulgaristan.
0: Bulgaristan sizin de cevabınız. Ve Ayşegül Hanım.
4: Bulgaristan.
0: 3 Bulgaristan var. Az önce 4000 puanı alan Aycan Hanım'ın cevabı Libya. Ya aynı başarıyı yeniden elde edeceksiniz veyahut da puan alamayacaksınız. Acaba ben ne demişim? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Cevap soruda. Bulgaristan olacaktı tabii ki ve 3'e bölündü böylelikle puanlar. Şenol Bey, Orhan Bey ve Ayşegül Hanım puanları aldı. Yeşil yandı. Aycan Hanım size puan veremiyoruz. 7. sorumuzun cevabı Bulgaristan'dı. 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. 8. sorumuz demek 2. etabın son 2000 puanlı sorusu demek. Önce konu başlığımızı görelim. Misler gibi kokan gülün anlamları, gerçi eskisi gibi artık o güzel kokulu gül bulabilmek de çok da kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Acaba sorumuzun içeriğinde neler var? Beni dikkatle dinleyin lütfen. Aşkın simgesi kırmızı gül seni seviyorum anlamına gelir. Beyaz gül aşkın masumiyetini ve saflığını simgeliyor. Sarı gül sevgiliye verildiğinde kıskançlık ifade ederken dostunuza verildiğinde sağlam bir dostluğu temsil ediyor. Mercan rengi gül, sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Pembe gül, gönlüm sende anlamına geliyor. Ayrıca minnettarlık, takdir etmek, hayranlık ifade ediyor. Suyuna mavi renkli bir madde katılarak yapılan mavi gül, eşsizliği ve ilahi aşkı temsil ediyor. Bu gülün kokusunun unutkanlık yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Hangi gül sevgiliye duyulan özlemi ifade eder? 20 saniye süreniz başladı. Bu kadar renk cümbüşü içerisinde bakalım beni hangi yarışmacımız ya da yarışmacılarımız dikkatli bir şekilde dinledi. 5 saniye kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şenol Bey.
1: Mercan.
0: Aycan Hanım.
2: Mercan.
0: Orhan Bey.
3: Mercan.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Mercan.
0: 4 mercan yanıtını gördük. Tıpkı başlangıçlarda olduğu gibi yine aynı cevaplar 4 yarışmacımızdan da. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Mercan rengi gül, sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Cevap soruda. 4 tane aynı cevabı veren yarışmacımıza da puanları veriyoruz tabii ki. Sizlerin renk olarak tercih ettiği gül hangisidir acaba? Ayşegül Hanım, sever misiniz gülü? Yoksa başka bir çiçek midir acaba gönlünüzdeki?
4: Benim adımdan ötürü zaten en sevdiğim çiçek güldür. Güldüm. Ondan sonrasında kırmızı gülü çok severim.
0: Kırmızı gülü çok seversiniz. Çok Orhan Bey?
3: Valla ben de kırmızıyı çok severim. Beyazla birlikte olduğu zaman güzel bir uyum sağlar.
0: Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız?
3: Biraz düşünebilirim.
0: Eyvah!
5: Eyvah!
3: Pardon.
0: Keselim mi burayı?
3: Hayır, hayır.
0: Keselim mi?
3: 13 Ekim'de doğum günü vardı, o zaman aldım.
0: 13 Ekim'de?
3: Evet.
0: Güzel. Gül mü aldınız peki?
3: Düşünmem, biraz düşünebilirim. Yok, orkide aldım.
0: Orkide aldınız. Evet. Gülden geçiyoruz 3. etaba ama 3. etaba öncesinde tabii ki son puan durumunu hatırlatmak istiyorum. Aycan Hanım önemli bir avantaj elde etmişti

0: 4000 puanlı ki o avantaj zaten kendisini liderlik koltuğunda tutuyor. 5750 puana sahip. İkinci sırada Şenol Bey ve Orhan Bey görüyorum. Aynı puanları var, 2950 ama çok az bir farkla Ayşegül Hanım. Belki dördüncüsünüz şu anda ama 2450 puanla diğer yarışmacıları da takip ediyorsunuz. 8 sorumuz geride kaldı. Aldığınız puanlar ortada ve yeni etap, her bir sorunun değeri artacak tabii ki. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: İşte 3. etap. Üçüncü etap demek, akıl oyunu etabı demek. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde doğru cevabı 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Ve akıl oyununda hem beni dikkatli dinleyeceksiniz, belki bazen işlem yapacaksınız, bazen o verdiğim detayların içerisinde bambaşka bir ipucuyla doğru cevaba ulaşacaksınız. Yine 4 soru yönelteceğim bu etapta da. İşte yeni sorumuz, yeni etabın konu başlığı.

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı döneminin ünlü saraylarından biridir. Yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmıştır. Aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında Hicri 1119, Miladi 1784'te tamamlanmıştır. 7600 metrekarelik saray iki kattan oluşur ve 366 odası bulunmaktadır. Saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci teşkilat saray sistemidir. Lale devrindeki son büyük anıt sayılmaktadır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve şaheser örneklerindendir. Sorumuz gelsin. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı acaba kaç yıl sürmüş? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Şenol Bey.
1: 99.
0: 99 dedi Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Ben çok başka rakamlara gittim.
0: Aycan Hanım, siz ne yaptınız? Neyi neyden çıkardınız?
2: İki tane yıl kalmıştı aklımda. Onları birbirinden çıkardım. Söylediklerinizden aklımda kalanlar.
0: Orhan Bey.
3: Ben tarihleri karıştırdım. 14 olarak yazdım. Muhtemelen yanlıştır.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de 45 yazdım ama tarihleri hiç aklımda tutamadığım için.
0: Yine salladınız Hollanda gibi. Salladım. Peki. 45 yıl, 14 yıl, 666 yıl ve 99 yıl. 4 tane farklı yanıt görüyoruz yarışmacılarımızdan. Ya bir yarışmacımız 6000 puan alacak ya da hiçbir yarışmacımıza puan veremeyeceğiz. Çünkü 4 tane farklı yanıtla karşı karşıyayız. Acaba İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? İşte cevap. 99 yıl sürmüştür tabii ki İshak Paşa Sarayı. Ve 6000 puan aldı Şenol Bey. Ağrı'ya da selamlarımızı iletelim. İshak Paşa Sarayı'nın bir özelliği vardır. Buradan da ben Ağrı'ya gidip gezme fırsatı bulduğumdan dolayı söyleyeyim. Her bir odada, her bir odada kuyular vardır böyle. Ocak daha doğrusu. Ve toprak borularla beraber dünyadaki ilk kalorifer tesisatı aslında orada yapılmıştır. Soğuktur oralar. Evet. Isınmayı da bu şekilde kaloriferli bir saray yapmışlar. Ve zamanında ilk defa da böyle bir şeyi üretme, yani daha doğrusu inşa etme başarısına ulaşmışlar. Bu yönde de farklılığı var tabii ki. Ağrı'dan bakalım yeni acaba rotamız neresi olacak? İşte konu başlığımız.

Elvis Presley konu başlığımız. Rock and roll'un öncüsü, babası ve kralı. 1935 yılında Amerika Mississippi'de doğdu. Aslında tek yumurta ikizi vardı ama o doğumdan 6 saat sonra hayatını kaybetti. Elvis hayatı boyunca ölen kardeşinin ruhuyla konuştuğuna inandı. Çocukluğu ve gençliği maddi zorluklarla geçti. Kamyon şoförlüğü bile yaptı. 1977 yılında son konserinden sonra kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Son yıllarında obeziteye yakalanmıştı. Öldüğünde 114 kiloydu. 42 yıllık hayatına 148 albüm ve single, 33 film sığdırdı. 3 Grammy, 3 platin plak ve 35 altın plak ödülü kazandı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Elvis Presley toplam kaç ödül kazanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. 10. sorumuzdu bu. Acaba yanıtlar ne durumda? Buyurun lütfen.
1: Benim cevabım yok, kaçırdım ben.
0: 10. sorumuza yanıt vermedi Şenol Bey. Şu anda lider durumda, 8950 puanda. Aycan Hanım?
2: 17 dedim, emin olmamakla beraber.
0: 17 dediniz.
2: Kaçırdıklarım olabilir.
0: Orhan Bey?
3: 51.
0: 51 yanıtını verdiniz. Ayşegül Hanım?
4: 104.
0: Evet, bir boş cevap var. Ve diğerleri birbirinden farklı. Acaba yine 6000 puan mı vereceğiz bir yarışmacımıza? Yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir an olabilir. 10. soru demek. Final öncesindeki aynı zamanda bitime 2 soru var demek. 4 yarışmacımız. Ve işte 10. sorunun doğru cevabı geliyor. 41 olacaktı doğru cevap ve ilk defa 4 yarışmacımıza da puan veremiyorum ben 10. soruda. Şenol Bey, siz doğum tarihi, evet, ölüm tarihi falan derken asıl sorunun ne olduğunu da kaçırdınız.
1: Ama olsun, herkes penaltıyı kaçırdı. devam, oyuna devam.
0: Elvis Presley, yani rock'n'roll kralı.
1: Çünkü 5 dedim. Ondan sonra 42 yaşında öldüğünü biliyorum. Bir de 77'de vefat etti deyince Allah Allah dedim. 32'ye düştü rakam. Yaşını sonra derken öteki de bilgileri gitti. Olsun, VAR'a gitmeye gerek yok. Devam.
0: Yani 42 yıllık hayatına çok şey sığdırmış.
1: Kamyon
0: çok şoförlüğü değerli
1: yaptığını biliyorum. Evet. Çok fakir olduğunu biliyorum.
0: Yani bu kadar albüm, aynı zamanda müzikleri ve onun taklitlerini yapmakla neredeyse hemen hemen her yarışmada gördüğümüz, biliyorsunuz, evet, değil mi? Fotoğraflara bir bakalım. Elvis Presley'nin şöyle hayatında acaba neler var? İşte az önce kot pantolon sorumuz vardı ya. Blue Jean zamanında Elvis Presley tarafından da giyildiğinde, aa, zenginler de, ünlüler de, sanatçılar da kot pantolon giyebiliyormuş. Sadece asi gençlik değil, önemli bir reklam figürü olmuştur sahnede. Zamanında bir tane gitarla birlikte işte müzik hayatına başlıyor. O gitar bütün hayatını değiştiriyor. Son dönemlerinde yavaş yavaş kilo almaya başlamıştı ve o fazla kilolarla mücadele ediyordu. Türkiye'de de birçok sanatçının saygı duyduğu ve hatta onun o sahnedeki duruşundan feyz alarak, etkilenerek, şarkılarından feyz alarak, etkilenerek kendi sanat kariyerine de muhakkak ki bir etkisi olan sanatçılar da vardır.
3: Erol Büyükburç.
1: Erol Büyükburç.
0: Erol Büyükburç değil mi?
2: Evet.
0: Rahmetli Erol Büyükburç.
4: Allah rahmet
0: eylesin. O da çok değerli bir sanatçıydı. Ve Erol Büyükburç da sahnedeki o duruşuyla, şarkılarında, konuşma stilinde çok beyefendi bir kişiydi. Bir yarışma dedik yani, bir yarışma programında da hatta enteresan üyesiydi. Bir çıkışıyla birlikte bir anda bütün herkesin konuştuğu bir insan olmuştu.
1: Ben saksı değilim ben.
2: Saksı değilim.
0: Var mı arkadaşlar o?
1: En çok bana soracak.
0: Değerli usta Erol Büyükburç'un o yarışma programındaki o olağanüstü, efsane, tarihe damga vuran çıkışlarından o söylemi.
5: Sayın Erol Büyükburç, bana bağırdınız, sinirlendiniz.
6: Ama ben, olmuyor.
5: Hayır, ben bir şey söyleyeceğim.
6: Olmuyor.
5: Ben bana bir büyük bağırıyorsun, sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür, Müjdat Gezen'in.
6: Evet.
5: Ser sesi, ser sesi, uzaktan gelir keser sesi.
6: Evet.
5: Sizin gibi ustalar meclisinde benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Şimdi, ve bunu fazla uzatmayacağım.
6: Sana tabii. Bravo,
5: size
6: bravo.
5: Saygımdan dolayı.
6: Hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um.
5: Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar edemez.
6: Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyükburç'um. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben saat 6 saatten beri, kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte.
0: Erol abimizi bir alkışlayalım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Son puan durumu 8950 Şenol Bey. Aycan Hanım ikinci sırada yer alıyorsunuz. Orhan Bey son finalistimiz, 2950 puanı var. Ve yine tıpkı Şenol Bey ve Aycan Hanım gibi bugünkü yeni yarışmacılarımızdan Ayşegül Hanım'ın da 2450 puanı bulunmakta. Geçiyoruz şimdi 11. sorumuza, işte konu başlığımız.

0: İcatlar konu başlığımız. İlk gözlük 1280 yılında İtalya'da yapıldı. Teleskop 1608 yılında icat edildi. Topuklu ayakkabı Fransızlar tarafından ilk olarak 600 yıl kadar önce sokaklardaki pisliklere basmamak için giyilmeye başlandı. İlk yürüyen merdiven New York'ta turist çekmek için kuruldu. William Röntgen 1895'te X ışınlarını buldu. İlk televizyon görüntüsü 1926'da iletildi. Türkiye'nin ilk resmi televizyonu TRT 1968 yılında yayına başladı. Şemsiyenin icadı günümüzden binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Mısır'da icat edildiği düşünülen şemsiyeler, seçkin devlet ve din adamları tarafından güneşten korunmak amacıyla kullanılırdı. Sorumuz gelsin. İlk televizyon görüntüsü iletildikten kaç yıl sonra Türkiye'de televizyon yayını başlamıştır? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye kaldı. Süremiz bitti. 11. soru. 3000 puan değerinde bir soru. 3. etaptayız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 1968'den 1926'yı çıkardım. 42.
0: 42 yanıtını buldunuz. Aycan Hanım.
2: Aklımda sadece doğru söyleyeyim 1968 kalan kısım. Önceki kısmı unuttum.
0: Orhan Bey.
3: 38 dedim ama yanlış olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Diğer iki cevabı duyduktan sonra mı?
3: Evet, 26'yı hatırlıyorum. Öbürünü 68 değil de işte 64 gibi aklımda kaldı.
0: Siz 38 yazdınız. Evet. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben ne için yazdığımı bilmiyorum.
0: Ne yazdınız?
4: Yok, 21 yıl yazmışım da niye yazdığımı ben de bilmiyorum.
0: O sağ taraftaki 19 ne?
4: 1900'le başlayan bir şey yazacaktım. Devamını getiremedim. Ondan sonra 21 iyi rakamdır dedim.
0: Bir çıkarma işlemi yapayım dediniz ama oraya kaçırdınız demek ki.
4: Evet.
0: Peki 42, 50, 38, 21. Şu anda 4 tane yarışmacımızın da farklı farklı cevaplarını görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki ya hiç puan olmayacak ya da bir yarışmacı belki de yarışmanın kaderini değiştirecek. İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. 42, 1968, 1926 hatırlamanız gereken tarihlerdi. Ve Şenol Bey 14.950 puan aldınız. 11. soruda böylelikle finale çıkmayı garantilediniz Şenol Bey.
1: Teşekkürler.
0: Yani şu anda matematiksel olarak diğer yarışmacılarımızın size yetişebilme şansı artık ortadan kalmıştır.

0: kalktı. Çünkü sadece final öncesinde bir sorumuz kaldı.
1: Soru mezun olduğum bölümden geldi. Birinci sınıfımızın dersiydi. Buradan da fakülteme selamlar, Beyazıt'a.
0: Doğru cevabı bildiniz. Finale çıktınız. Evet. İlk kez katılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Final öncesindeki son sorumuza geldi sıra. Hem gideni belli edecek hem de kalanları belirleyecek bir soruyla karşılaşacağız belki de. İşte konu başlığımız.
2: Senden adalet istiyorum.
3: Bana gelip diyorsun ki Don Corleone bana adalet ver. Ama bunu saygıyla istemiyorsun. Dostluğunu önermiyorsun. Bana baba demek bile aklına gelmiyor. Kızımın düğününün olduğu gün bana gelip cinayet işlememi istiyorsun benden. Para için.
0: Sinema tarihinin efsane bir filmi, Baba filmiyle devam ediyoruz. Baba film serisinin ilki 1972 yılında çekildi. Filmde New York suç örgütlenmesi içerisinde en güçlü ailelerden biri olan İtalyan kökenli Corleone'lerin geçirdikleri değişim anlatılıyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşıyor. Film, yapımcı firma başarısından emin olmadığı için 6 milyon dolar gibi oldukça düşük bir bütçeyle çekildi. 3 Oscar, 5 Altın Küre, 1 Grammy aldı. Film, dünya genelinde 245 milyon dolar gişe yaptı. Baba filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan Marlon Brando ödülü almayı reddetti. Gerekçesi Amerika'nın Kızılderililere karşı uyguladığı ayrımcılıktı. Serinin ikinci filmi 1974 yılında, üçüncü filmi 1990 yılında gösterime girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Baba filmi toplam kaç milyon dolar kâr etti? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Sinema tarihinin en ünlü repliklerinden bir tanesidir tabii ki. Ve cevaplarınıza göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 20.
0: 20 dediniz. Aycan Hanım.
4: 251.
0: 251, 245 artı 6. 251 yanıtını bulmuşsunuz.
4: Duydum rakamlar.
0: Orhan Bey.
5: 184 dedim.
0: 184 dediniz.
4: 245 bin.
0: Sizin yanıtınız da 245 bin olarak. Farklı farklı yanıtlar görüyorum yine. Acaba kaç milyon dolar kâr etti diye bir soru yönelttim size. 12. sorunun yanıtını hep birlikte görüyoruz.

0: 239 olacaktı.
1: Çok üzülüyorum şu an. Şu an çok üzülüyorum.
0: Ya üzülmeniz de tabii ki haklısınız. Üzülmeniz lazım.
1: Heyecanıma kurban oldum şu an. Aceleyle topladım. Yani, çağır kısmını duymadım.
0: Çıkarsaydınız eğer doğru yanıtı verecektiniz.
1: Evet, çok yıkıldım şu an.
0: 245 dediniz Ayşegül Hanım. Siz de biraz yaklaştınız belki ama sadece o hasılat kısmıyla ilgili olarak rakamı yazdınız. Teşekkür ediyorum. İndirebilirsiniz. Herhalde yani baba filmini izlemeyen var mıdır aramızda?
2: Yok. Yok, bayağı güzel.
0: Hepimiz izledik değil mi? Evet. Yani yıllar geçse de aradan her zaman tekrarı ekrana gelen, tekrarı ekrana geldiğinde de yine ilgiyle izlenen filmler serisi baba filmi The Godfather. Şöyle biraz gidelim mi Al Pacino'ya, Marlon Brando'ya?
3: We've sold the casinos. We have no interest in anything illegit. The church owns the large corporation.
4: Worth $6 billion.

0: Corleone. This deal can make you one of the richest men in the world.
1: Friends, our business together is done.
2: Your old partners, they're unhappy. They think you abandoned them.
1: Just when I thought I was out, they pull me back in.
3: Mr. Corleone, we have a problem.
1: I said we make him dead. You give me the order, I'll take care of it.
4: It's not personal, Godfather. It's only business.
5: You're the only one left in this family with my father's strength.
1: Call yourself Vincent Corleone. Our true enemy has not yet shown his face. When they come, they'll come at what you love.
6: Baba filmi Coppola'nın çekmiş olduğu, Mario Puzo'nun da yazdığı bir filmdi ki ilk etapta aslında Al Pacino yerine Sylvester Stallone'yi oynatmak istemiş Mario Puzo ve sonrasında da farklı tercihlerle birlikte yeniden Al Pacino bu filmin başrollerinden birisi haline gelmiş. Yıllar geçse de unutulmayan bir film. Şu anda dört yarışmacımızdan Şenol Bey ilk kez bizimle birlikte oldu bu akşam ve adını finale yazdırmış da biraz önce. Ayşegül Hanım, siz bizimle yine bu akşam Şenol Bey gibi ilk defa yarıştınız ama maalesef 2450 puan aldınız ve en az puan alan yarışmacımız. Bu yüzden size veda ediyoruz. İyi ki geldiniz.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Teşekkür ediyoruz. Sizinle tanışmak çok güzeldi.
7: Sizlerle de tanışmak çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.
6: Ailenize selam ve saygılarımızı
7: iletelim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
6: Son finalist Orhan Bey. Bugün kötü bir performans.
8: Bugün evet. Beklediğimiz gibi geçmedi kendi adıma. Ama yarışmacı arkadaşlarım iyi performans sergilediler. Bakalım yarın devam edeceğiz.
6: Yarın yine devam edeceksiniz. Evet. Siz bir rekora doğru gidiyorsunuz.
8: Abi beni kadroya alırsanız.
6: Sizi
8: kadrolu yarışmacı. Yani
6: Bodro çıkarmaya başlayacağız herhalde.
8: Tamam.
6: Orhan Bey 2950 puanla yarışmamızın üçüncüsü oldu. Yarın bizimle birlikte Aycan Hanım bir kez doğru bildiğiniz o 4000 puanla birlikte yarışmayı ikinci olarak tamamladınız. Yarın yine sizinle birlikte olacağız.
9: Evet, çok mutluyum.
6: Tebrik ediyorum.
9: Sağ olun.
6: Ve Şenol Bey. Finalde baş başa olacağız. Size reddedemeyeceğiniz bir teklifle geleceğim.
10: Tamam. Ben de düşüneceğim.
6: Cevap soruda yarışması final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final etabındayız. Ve karşımda tek bir yarışmacımız kaldı. Cumhur Şenol Karakoç. Şenol. Seni biraz daha yakından tanıyalım istersen. Ne iş yapıyorsun şu anda?
10: Şu an sürekli bir işim yok ama seyyar olarak bitkisel ürünler satıyorum.
6: Bitkisel ürünler?
10: Evet.
6: Sen hep böyle güler yüzlü müsün?
10: Öyleyim genelde eğer bir şey
6: yani
10: olmazsa.
6: Yani sadece yarışmaya özel bir şey mi yoksa?
10: Yok genelde güler yüzlüyümdür. Yani şaka falan yapmayı severim, dinlemeyi de severim.
6: Peki biri bir şey söylerken ya da konuşurken takıldığın anda hemen anında böyle müdahale etme durumun var mıdır?
10: Her zaman değil. Bazen çok kendimi tutmaya çalışıyorum ondan sonra. Bazen şey yapıyorum.
6: Hangi burçsun?
10: Akrep.
6: Akrep burcusun.
10: 29 Peki. Ekim doğumluyum. Akrep burcuyum.
6: 29 Ekim?
10: Evet. Türkiye ile aynı burcum.
6: Aa harika. Ne güzel bir günde doğmuşsun. Peki yakın tarihte de sonuçta
10: evet,
6: doğum
10: evet.
6: gününü kutladın.
10: Evet.
6: Türkiye Cumhuriyeti gibi.
10: Evet. Ben 36. Türkiye yıl 98. inşallah nice 98 senelere Cumhuriyetimiz ilelebet devam eder.
6: İnşallah.
10: Atamızın dediği gibi.
6: Evet, final etabına geldik. Finalde bir soruyla karşılaşacaksın. Birazdan detayları aktaracağım tabii ki ama sadece soruyu değil, aynı zamanda seçenekleri de konuşalım istersen seninle. 5000 lira para ödülümüz var. Eğer soruya doğru cevap verirsen 5000 lira kazanacaksın ve yarın yeniden seninle birlikte burada olacağız. Cevabın eğer yanlış olur ise tıpkı Ayşegül Hanım gibi sana da veda edeceğiz. Ama bir başka seçeneğim var.

0: sorumuzu gördükten ve süre bittikten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. O zaman 1000 lirayı kasaya koyacağız ve yarın yeniden seninle birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Bu seçeneklerimizi sana söyledikten sonra eğer hazırsan final sorumuzun konu başlığını rica edeceğim ben.
1: Hazırım.
0: O zaman gelsin.

Yeni haftada final sorumuzun konu başlığı Amazon ormanları. Dünyanın akciğerleri. Bu ormanlar dünyanın oksijen ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Yaklaşık 6.1 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı, yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Ormanlar dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri'ni de içinde barındırıyor. Yapılan son araştırmalar Amazon Nehri ile ilgili ilginç bir durumu da ortaya çıkardı. Şu anda batıdan doğuya doğru akan nehir yaklaşık 145 milyon yıl önce bunun tam tersi yönde akıyordu. Final sorumuz gelsin. Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? 20 saniye süren başladı Şenol.

0: Sonuç. 20 saniye sona erdi. Şenol, parmak hesapları yaptın.
1: Ülkeleri saydım
0: benim
1: ama...
0: Benim sanırım söylediğim ülkeleri hatırlayabilecek misin diye ben de merakla bekledim. Evet. Bir şeyler yazacak mısın diye.
1: Hatırlıyorum ama eksik olabilir. Yani hatırlıyorum.
0: Sessiz sayabilirsin şu anda.
1: Brezilya. En büyük zaten orada. Peru, Kolombiya, Ekvador, Surinam, Guyana dediniz. 6 sayıyorum.
0: Bulduğun 6 oldu.
1: 6 oldu. Bir de Venezuela var. 7.
0: Buldun, 7'ye çıktı.
1: 7.
0: O zaman şunu soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misin? Yoksa 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksın?
1: Ya 7 diyeceğim ya cevap vermeyeceğim. Emin değilim. Arada bir tane kaçırmış olabilirim. Çünkü Orta Amerika'yı ve Brezilya'yı koydum. Aslında haritayı çok iyi bildim. Yani şu an Amazon falan hepsi. Arjantin yok. Çünkü Arjantin'de Ant Dağları var. Arjantin demediniz zaten. Cevap vermeyeyim. Emin olamıyorum 7'den çünkü. 7 ise de canımız sağ olsun. Yarış bir gün daha yarışırız sizde. Sizi tanımak güzel sonuçta. Yarışmak da güzel. Yapacak bir şey yok.
0: Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde diye bir sorumuz oldu. Ve ilk kez bugün bizimle birlikte olan Şenol aynı zamanda finale de adını yazdırdı. Ve 5000 lira para ödülü sorumuza kafasında bir tahmin var. Ve cevap vermeme hakkımı kullanacağım. 1000 lirayı kasaya koyup yarın sizinle birlikte olmak istiyorum dedi. Acaba ben ne demişim? Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. 8 olacaktı Şenol. Sen 7'yi buldun.
1: Buldum.
0: Ama senin dikkatinden kaçan %63'ü Brezilya sınırları içerisinde

0: yer almaktadır diye bir de o cümlenin devamında bir cümle söyledim.
1: Evet, evet. Brezilya'yı i̇şte... kafadan koydum. En büyüğü dedim Brezilya'da zaten. Kuzey Brezilya. Ama gerisinde bir rakam hatası yaptım. Şey olabilir, Bolivya olabilir. Bolivya'yı kaçırmış olabilirim.
0: Kolombiya'yı çünkü... kaçırdın.
1: Kolombiya'yı söyledim. İkinci Kolombiya. Ben Bolivya'yı kaçırdım
0: ama
1: bence.
0: Ama o kadar çok saydın ki aslında evet. 200 sefer
1: hatta
0: tekrar ettin. Ben Kolombiya'yı duymamıştım.
1: Bolivya'yı kaçırdım. Rakımı en yüksek ülke.
0: Bolivya.
1: Evet. Herkes orada yenilir. 4000 kaç bin 4000 küsur rakım evet. var. Bütün herkes orada yenilir. Önce
0: Bolivya,
1: gitmesin
0: Arjantin
1: ama.
0: Bolivya Arjantin 6-0 mağlup etti.
1: Evet. Orada. Şey oranın Erzurum'un yani oranın Erzurum'u.
0: Doğru evet evet. Hatta FIFA orada maç oynanmasına evet. da bir dönem yasaklamıştı. Başkent, yüksek rakım olduğundan
1: başkent
0: dolayı
1: La Paz.
0: Oksijen konusunda sıkıntı yaşıyor çünkü.
1: Başkenti La Paz.
0: Evet. Peki Şenol doğru cevabı senden alamadık. Yanıt da alamadık. Kendince bir tahminde bulundun. Evet. 7 demiştin. Eğer cevap verseydim 7 diyecektin. Ama 7 de doğru yanıt değildi. Evet. Yarın tekrar birlikte olacağız. 1000 lira kasada duruyor. Bakalım bugünkü performansını yarın da aynı şekilde ya da daha iyi şekilde bize gösterebilecek misin?
1: Bakacağız.
0: Hep birlikte göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: Şimdilik hoşça kalın. Cevap

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Modla müziğin yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Kolay mı sandın Tuğba? Bu kadar basitmiş.
1: Beceremedim.
0: Bana arkadan nasıl gülüyorlar? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım? Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir dijital baskı atölyesine geldik. Bugün burada tabela yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? Hiç bilmiyorum. Hiç vakit kaybetmeden o halde kolay mı sandın başlıyor. Peki beni bugün kim yönlendirecek, kim ustalık yapacak? Sinan Bulam değil
2: evet.
0: mi? Merhaba, hoş geldiniz
2: Merhaba,
0: programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Dedim soyadınızı ben doğru söyleyemeyebilirim. O yüzden beni
2: uyarın. Sinan, Sinan değil.
0: Sinan mı diyeyim sadece?
2: Evet, Sinan değil.
0: Biz bugün böyle rap yapacağız. Ben sizi görünce dedim ki direkt herhalde böyle bir olaya gireceğiz ama tabela yapacağız.
2: Yo, aslında rap yapacağız. Tabelayı iptal edeceğiz.
0: Valla tarzınızı beğendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben de bugün böyle tulumumla geldim. İş başı yapacağım, çalışacağım. Zor mu, kolay mı, nasıl?
2: Aslında bilmeyen bir insan için biraz zor olabilir. Ama biz size yardımcı olacağız. O yüzden sizin için çok da zor olacağını düşünmüyorum.
0: Öyle mi? Evet. Zaten ben her işi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Elimden
2: geldiğince. Yani yaparsınız.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim bence. Hemen işimin başına ben geçeyim. Ne dersiniz?
2: Sen buyurun.
0: Buyurun. Şimdi dijital baskı makinesinin yanına geldik. Ben nasıl bir şey yapacağım? Şimdi, yani tabela derken ne yapacağım ben?
2: Şimdi siz gelmeden önce biz sizin logonuzu hazırladık. O logonuzu plexi'de kesip tabela haline getireceğiz.
0: Plexi nasıl bir şey?
2: Şeffaf plastik bir parçadır.
0: Cam gibi ama plastik değil mi? Tamam evet. Şimdi hatırladım.
2: Evet. Onun üzerine sonra folyo sıvaması yapılacak. Bu aşaması da o plexin üzerine sıvanacak folyonun baskı aşaması. Burada sizin yapmanız gereken birkaç takım şeyler var.
0: Evet.
2: Bayağı da kolay.
0: Ama bunu bayağı bir zorlandınız mı yaparken?
2: Yani tasarım süreci tasarım süreci çok zamanımızı almıyor ama yaparken tabii birazcık ufak tefek şeylere, detaylara dikkat ediyoruz.
0: Evet.
2: Yapmanız gereken ilk önceki şey makinemizin startını vermeniz ve bunu çalıştırmanız.
0: Tamam.
2: Şuradaki düğmeyle
0: buradan mı?
2: Evet, şu düğmeyi çevirerek...
0: Ha, öyle mi?
2: Evet, makineyi açmış oluyorsunuz.
0: Açtın mı şimdi?
2: Komple çevirin. Tamam.
0: Tam tur.
2: Bakayım, kontrol edelim.
0: Onu bile açamadım.
2: Evet, tam tur çevirdiniz. Ondan sonra programımızdan print dediğiniz zaman artık makinemiz çalışmış olacak. Evet, şu an makine...
0: Çalıştı mı? Arkadan gülüyorlar bana.
2: Bekliyor.
0: Beklerken
2: şu an çalışmaya başladı.
0: Aa, ne güzel.
2: Şu an baskı aşamasındayız.
0: Ha, burayı aktardık komple
2: tabii,
0: bu şimdi
2: evet,
0: baskı
2: tasarımı
0: olacak.
2: Aktarıp,
0: bu kadar basitmiş.
2: Sonra şuraya getiriyoruz. Evet, aslında biraz basit. Her şeyi makine yapıyor.
0: Ay ben bilmiyordum böyle olduğunu. Bilseydim daha zor bir iş mi bulurdum kendimi?
2: Bunun bir
0: yok, bundan sonraki aşamaları
2: evet, bir sonraki aşamalar
0: bir hayli
2: daha
0: zor. Gitgide zorlaşıyor böyle etap etap. İlerleyen dakikalarda göreceğiz hep birlikte sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi programımızın ismi print makinesinden çıktı. Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi bu işi buradan ayırıp aşağıdaki bir sonraki...

0: Onunki aşamaya geçeceğiz.
1: Böyle mi çıkaracağım?
0: Hayır, tabii şuradan kesmeniz gerekiyor. Falçatayı size vereyim.
1: Tamam.
0: Şu boşluktan, yani falçatanın ucunu şu boşluğa alıp sonra buraya, sonuna kadar kesmeniz gerekiyor, evet.
1: Hadi bismillah.
0: Son.
1: Bir şey gitti ama.
0: Halledeceğiz.
1: Ortadan bir şey uçtu ama.
0: Sonra bunu alacaksınız. Ve aşağı ineceğiz.
1: O halde hadi buyurun. Bir alt kata inelim. Evet. Orada çalışmamıza devam edelim. Efendim, Sinan Bey ile birlikte bir alt kata indik. CNC makinesinin yanındayız şu anda. Hı-hı. Burada...
0: Plexi malzemesi.
1: Plexi'nin kesimi olacak.
0: Evet.
1: Ben bugün burada böyle sanki yabancı turist gibi. Bu neydi, şu neydi, bu neydi derken böyle şey, çok yabancı oldum buraya. Çünkü kolay değil. Her gün bir yerdeyiz efendim. Her gün bir işi yapmaya çalışıyoruz. Bir anda da her şeyi anlamamı beklemeyin tabii ki sevgili seyirciler. Zaten bu işi biliyor olsaydım burada daima çalışıyor olurdum,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çok laf uzatmadan. Bu cihaz şimdi bunun kesimini yapacak. Evet. Sonrasındaki birkaç aşaması daha var.
0: Evet.
1: Ve bu kolay mısandın tabelası olacak.
0: Şimdi burada yapmamız yapacağımız işlem kolay mısandın işinin kenarlarını kesmek olacak. Plexi de bunu ayırdıktan sonra sonraki etapta bunu üzerine sıvamamız olacak. Bu makine bizim kesmemize yardımcı oluyor. O yüzden isterseniz şimdi startını verelim. Makinemiz pleximizi kessin.
1: Startını verelim, koşu evet, başlasın.
0: Size evet, kumandasını vereyim. Yapmanız gereken şey, biz genel ayarlamalarını, yine ölçülerini, mesafelerini falan ayarladık.
1: Çünkü bana bırakmak istemediler o işi. Bu arada burası bayağı soğuk.
0: Evet,
1: bizden kapşonumu geçirdim.
0: Evet. Yapmanız gereken tek şey şu start tuşuna bastığınızda makinemiz işleme başlayacaktır.
1: Öyle mi? Hı-hı. Aa, çok heyecan. O zaman basıyorum.

0: böyle bir çerçeve oluşturdu bizim için makine. Hı hı. Tabii bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız?
1: Şimdi ikinci aşama tabakadan malzeme ayırmamız olacak. Onun için makinenin ucundaki uç kısmını değiştirmemiz gerekiyor.
0: Tamam, ve bunu da sizden
1: rica edeceğim.
0: Ben mi değiştireceğim?
1: Evet, siz değiştireceksiniz.
0: Hayda, şimdi.
1: Size şöyle göstereyim.
0: İlahi tuğla.
1: Bunları alın.
0: Tamam.
1: Şöyle gelin. İlk önce makinenin o değil, bununla makinenin şeyini tutacaksınız.
0: Evet. Ne derler ona? Tırnak mı?
1: Tırnaklarıyla. Bu ilk önce makinenin dönmesini engellemeniz için onu takıp sonra bunu uç çıkarmanız için takacaksınız. Tabii şöyle biraz aşağıdan oturtmanız gerekli. Bu ucu öteki tarafa dayayın. Elinize dikkat edin. Şuna.
0: Tamam.
1: Sonra onu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Ama şöyle bunu en dibe dayayın. Elinizi çekin. Şimdi bunu bu tarafa doğru, kendinize doğru çekin.
0: Şimdi ben solağım ya, yine kafam tersten çalışıyor.
1: Şimdi açtınız.
0: Tamam.
1: Ucundaki, ucun düşmesi gerekiyor.
0: Düşmediğine göre kapatamam.
1: Evet, şu an düştü.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdiki şu kutu...
0: Bana arkadan nasıl gülüyorlar?
1: Şimdi tabii kutunun içerisindeki...
0: Tabii yapamam ben. Hı-hı. Bunu bıraksam korkuyorum.
1: Evet, evet,
0: korkuyorum.
1: Olur. Tamam. Şimdi kutunun içerisindeki ucu alacaksınız. Yuvaya yerleştirip tekrardan sıkma işleminiz var.
0: Evet efendim. Şimdi,
1: evet, o uç tarafı, arka tarafını
0: burayı.
1: Evet, yuvaya oturtmanız gerekiyor. İlk önce yuvaya oturtturup elinizle bir sıkın ucunu. Hayır, o kadar yukarı değil. Şurayı ilk önce bir sıkın elinizle, yani burayı tutup elinizle de burayı şöyle bir sıkın.
0: Böyle mi?
1: Evet, üstü de tutmanız gerekiyor.
0: Aa, bir dakika.
1: Şöyle.
0: Ha, oldu mu?
1: Hı-hı.
0: Tamam, oldu.
1: Biraz daha tabii aşağı indirmemiz lazım. Şimdi oldu. Bunu tabii şimdi sıkma işlemim var. Demin yaptığınız işlemin aynısını tam tersi olaraktan
0: tamam.
1: Yapacaksınız. Evet, ilk önce onu oturtturun. Elinizdeki işlemi tam tersine çevirin. Hayır, şimdi değil. Siz de pek beceremediniz.
0: Ya kolay mı sandın işte?
1: Bunu tam tersine bu tarafa
0: böyle.
1: Şey yapmanız lazım, evet.
0: O zaman elimi değiştireceğim.
1: Evet. Sonra onu geçirdikten sonra sıkacaksınız. Evet, şimdi onu da
0: bu yöne
1: sola doğru, evet. Bir tur daha. Beceremedik.
0: Bilen birisi mi yapsa acaba? Evet. Az önce bana gülen beyefendi.
1: Evet.
0: Sizi sahneye alalım. Herkes gülüyor.
1: Herkes size gülüyor.
0: Bilen birisi yapsın ya. Ben daha fazla kurcalamak istemiyorum. Evet. Az önce bana gülüyordunuz orada. Böyle kolay mı sandın diyor. Buyurun, sahne sizin. Nerede hata yaptım onu merak ediyorum.
2: Bunu burada ters tuttunuz. Buradan elinizi içeriden sokup bunu da tuttuğunuz tarafa doğru.
0: Ha. Oldu mu şimdi?
1: Şu an sıkıldı.
0: Tamam ustacığım, teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Bir şey olursa biz sizi yine çağırırız. Şimdi, o zaman devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi kesme işlemini hazır.
0: Tamam.
1: Demin yaptığımız kumandadan startını vermemiz gerekiyor.
0: Tamam.
1: İşte yine vereyim. Ve
0: tamam.
1: Ve start'a bastığınızda makine çalışmaya devam edecek.
2: Hayır, orijini almadım da orijini almamız lazım.
0: Orijin ne?
2: Orijin makinenin başlangıç noktası. Derviş açtığı için bir tane daha kesim, yani tabakayı çıkartmak için yeniden şey yapmamız lazım.
0: Tamam, beni niye uğraştırıyorsun o zaman? Hey, neden uğraştırıyorsun beni?
1: Evet dostum.
0: Hey dostum, neden uğraştırıyorsun?
1: Sen bunu ayarlamış olsaydın.
0: Biz şimdi bitirmiştik bunu.
2: Uç değişim olduğu için şey yapmamız lazım.
0: Ben başkalarına suç bulmakta çok başarılıyım. Değil mi kameraman arkadaşım? Mahmut Portakal. O hep der ki bir suç, bir şey olduğu zaman direkt kendisini suçladığımı söylüyor ama değil. Seviyorum kendisini.

0: Oh yani. Bayağı aşaması varmış aslında. Evet. Bana dediler ki hayır Tuğba Hanımcığım, işte plexin üzerine yapıştıracağız böyle çift taraflı bant gibi açacağız dediler. Kandırıldım
1: her zaman. O aşamaya geçtiğimiz zaman o zaman hünerlerinizi göreceğiz. Orası daha bir zor.
0: O zaman o aşamaya mı geçelim biz?
1: Evet, ona geçeceğiz. Şimdi bunu buradan ayırdıktan sonra oraya geçeceğiz.
0: O zaman geçelim, hadi.

0: Efendim, şimdi tabelamız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Böyle bir çerçeve yaptık ki 3 boyutlu olsun. İçine isteğe bağlı olarak ışık da konulabilsin diye, değil mi? Şimdi en son artık, sondayız. Bunu buraya yapıştırmak. Maharet işte burada. Nasıl yapacağımı ben de tam olarak kestiremedim.
1: İlk önce tabelanın şeyin üstündeki
0: ben diyorum ki neden bu kirli
1: ciletini
0: gibi?
1: Ciletini almanız gerekiyor.
0: Böyle. Şimdi Sinan Beyciğim, ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunun üzerine artık uçlarından oturtturup tamamen sıvaması var.
0: Böyle.
1: Evet, ama tabii bunu ilk önce buradan açacağız. Bunu böyle açıp.
0: Tamam. Yapışkanlı mı arkası?
1: Tabii yapışkanlı.
0: Tamam. Oradan başlayacağız, buraya doğru geleceğiz. Evet,
1: bunu bu şekil yapıştırıp sonra güzel bir şekilde üstüne sıvamamız gerekecek.
0: Uçlarını tutturayım derken. Şöyle çekelim.
1: Geliniz yine bunda olsun.
0: İki elimi senkronize kullanamadım bugün. Tamam.
1: Yapıştıracaksınız. Hiç baloncuk yapmadınız.
0: Aa, değil mi? Evet. Şurada sadece küçücük bir tane var.
1: Evet, onu da alırız.
0: Ya ustam.
1: Artık sen de usta oldun.
0: Yani estağfurullah da işte elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir günde usta olunmuyor. Şöyle ve sona geldik artık.
1: Evet, yine devam edeceğiz.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Sona doğru geliyoruz.
1: Kabarcık.
0: Yani nazar değdiniz Sinan Bey. Gerçekten şimdi nazar oldu.
1: Tamam. Hı. Şimdi geliyor. Burayı son olarak çekeyim, bitireyim.
0: Orada küçük bir baloncuk
1: bir
0: oldu.
1: Daha buraya.

0: Tamam.
1: Oh. Şimdi bir sonraki aşama da kenarlarını temizlemek olacak.
0: Şöyle.
1: Hayır.
0: O zaman ben... O zaman ben ne yapayım? Şöyle mi?
1: Evet, uçlarından.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa'da dijital baskı yapan çok güzel bir yere konuk oldum. Sinan Bey bize yardımcı oldu. Cevat Beyciğimiz de bize bu izni verdi.
1: Bugün Tuğba Hanım bizim ajansımıza geldi, bizi ziyaret etti ve tabela öğrenmek istedi. Biz de ona tabelanın aşamalarını nasıl yapacağını gösterdik. Biraz zorlandı, biraz bizimle beraber iş yaparaktan tabelayı yapmaya çalıştı. Ama neticede güzel iş çıkardık.
0: Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bugün kendime böyle bir tabela yaptım. Evet. Yani tabela yapımı nasıl oluyor bunu görmek istedik hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum ilginize ve gerçekten bana göstermiş olduğunuz sabra karşı. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı.

0: sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Piratin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: Biz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Şiden ben. Avcılar'da yaşıyorum İstanbul'da. İki çocuk annesiyim. 42 yaşındayım. Bu kadar.
0: Hoş geldiniz Şiden
1: Hanım.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben hemen rakibinizi geçmek istiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
1: Evet, komşuyuz.
0: Komşusunuz. Avcılar'dan.
1: Avcılar'dan.
0: Gezer misiniz hep böyle birlikte?
1: Ara sıra.
0: Ara sıra.
1: Nadiren,
0: bugün nereleri gezdiniz mesela?
1: Bugün mesela nereye gittik? Kartal'a gittik. Kahvaltı yaptık
0: orada.
1: Üsküdar'da kahve içelim dedik. Böyle karşılaştık
0: yani. Siz bir aylık gezmişsiniz sanırım gerçekten. İyi bir... Yorulmadınız mı ya?
1: Yani yok, yorulmadık. Zaten arkadaşım yurt dışında çalışıyordu. Yeni geldi. 6 aydır ayrıydık.
0: Komşular kavuştu diyelim.
1: Aynen.
0: Ben hemen komşunuza yani rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Adım Sabriye. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Arkadaşımla
0: komşuyuz.
2: Evet, kapı komşuyuz. Tabii ki sürekli beraberiz.
0: Siz
2: ama ilk defa...
0: efendim?
2: Ben Elazığlıyım.
0: Elazığlısınız.
2: Evet.
0: Nerede çalışıyorsunuz yurt dışında?
2: Ben Arnavutluk'ta çalışıyorum. Sezon olarak çalışıyorum. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Şöyle bir arkadaşımla İstanbul turu bir yapalım dedik.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz ve sizler bu iki tatlı komşu bugün rakip efendim. Şimdi efendim size böyle mikrofonumu yöneltmek istiyorum. Rakibiniz 2 yıllık komşunuz.
1: Evet.
0: Sizce kim kazanır? Siz mi?
1: Tabii ki de ben.
0: Şanslı
1: tabii
0: bile yok diyorsun.
1: Yok tabii ki de.
0: Hadi bakalım, güzel iddialar geliyor.
1: Ben evet. De sorun kültürü sıfır.
0: Peki sizce kim kazanır?
1: He, bence arkadaşım kazanabilir yani.
0: Öyle demeyelim. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki güveniyorum.
0: O zaman siz
2: kesinlikle
0: kazanırsınız. Diyelim mi?
2: Bence hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın. Evet. Güzel bir iddia diyelim. Efendim o zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Sıkıntılarını geride bırakarak rahatlayan insanların genellikle nasıl bir oh çektiği söylenir. Tek ses geldi.
2: Oh be.
0: Oh be. Evet yani nasıl bir oh çekti bu arkadaşımız sıkıntılarından, dertlerinden. Kurtulmuş artık. Rakibe geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
1: Geçin rakibe.
0: Geçtim rakibe.
1: Oh be der.

0: Oh be dedik.
1: Oh be yani nasıl bir...
0: Nasıl bir oh çekmiş olduk?
1: Derinden bir
0: derinden
1: oh çektik.
0: Derinden oh. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş. Oh lan lan.
2: Ohlar kaldı bende Allah kahretsin.
0: Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. İçi çikolata ya da fındık kremasıyla doldurulmuş İzmir'e özgü tatlı çeşidinin adı nedir? Çift ses geldi.
1: İzmir bombası.
0: İzmir bombası. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Komşunuz bilemedi. İzmir'e gittin mi daha önce?
3: Ben İzmir'de büyüdüm.
0: İzmir'de büyüdüm.
1: İzmir'de büyüdüm. Yani bilmez olur
0: muyum? Peki nasıl cevaplayamadınız?
1: Ama önce bastım.
0: İlk önce basmak çok önemli. Tam da sizin size göre soru gelmiş.
1: Evet.
0: Olsun sağlık olsun. Sever misiniz bomba?
1: Şu oh olay gelseydi yok. Seydi.
0: Olsun sağlık olsun diyelim efendim. Şu anda kaça kaçız bire birlik bir eşitliğimiz var. Geldik üçüncü soru. Aa,
1: tabii.
0: Evet. Doğru özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Az kalsın rakibe gidiyordu
1: ya,
0: puanda.
1: Ya, evet.
0: Sen biraz uyanıksın herhalde.
1: Uyanık değil de hırslı diyelim bu konularda.
0: Gerçekten hırslısı. Bakalım üçüncü soru kime gidecek efendim? Sorum geliyor. Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür? Neresi gıcık? Butona basarak cevap verin çünkü rakibiniz söylerse... Aha.
3: Cuma.
0: Cuma mı? Dünden önceki gün Perşembe?
3: Dünden önceki Perşembe.
0: Yarın hangi gün? Cuma önceki... yanlış cevap rakibe geçti.
1: Bir dakika dünden önceki gün...
0: gün Perşembe.
1: Cuma ise. Cuma ise?
0: Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür?
1: Allah Allah çok kafam karıştı. Dünden önceki gün Perşembe.
0: Dünden önceki gün Perşembe. Dünden önceki. Dün var, dün önceki var. Perşembe olmuş.
1: Çarşamba.
0: Şimdi dünden önceki gün Perşembe.
1: Ve bir gün öncesini mi soruyoruz?
0: Yarın, yarın. Yarın hangi gün?
1: Cuma.
0: Cuma değil. Yanlış cevap geçti.
1: Cumartesi.
0: Cumartesi yanlış cevap.
1: Olamaz ya. Pazar.
0: Pazar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Çiğdem Hanım'a.
2: Aşkını atlattın. Pazara geçtin.
0: Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Elendim.
1: Aa! Olamaz.
0: Rakibin seni öyle bir hırslıydı ki 3-0 yendi. Sen bir tane bile bilemedin.
2: Beyni çalışmadı, şey bilmedi. Ta nerede nereye gitti ya? Cuma'dan pazara gitti.
0: Ama pazar da doğru cevaptı.
2: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Gayet keyif aldım.
2: Arkadaşımın canı sağ olsun. Güneş vurdu ya. Onun için çalışmaya.
0: Gerçekten çok neşelisiniz. Allah neşenizi bozmasın diyelim. Amin. Efendim. Bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte, sizler de yanıma gelince anons yapalım.
3: Tabii.
0: Bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Çiğdem Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Çiğdem Hanım tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim rakibinize 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek ama istersiniz? Gerçekten çok hırsızsın bu arada.
1: Aynen, oyun dedi mi bende yani.
0: Evet. Bu etabımızda seneler bekliyor. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda akı sözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Bilmecelerimiz olacak. Bilmemiz gereken her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir süresi var. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazır olur. Hazırsan başlayabiliriz. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta bizde. Her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Ben söylüyorum şu an.
0: Sesi de söyleyebilirsin. Bizler de duyalım.
1: Ben söylemem. Para bizde, şöhret bizde.
0: Para bizde, şöhret bizde. Bir kez daha söyle sürene bir durdurdum. Sana bak yardımcı oluyorum. Sesli bir şekilde söylersen bunu bulabilirsin. Para
1: bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. Vallahi gelmiyor kızım.
0: Kandalın ferdi gibi oldu. Sözleri de yanlış söyledim.
1: Öyle mi?
0: Efendim süremizde artık durdurmak durumundayım. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde.
1: Hayat bizde.
0: Olsun. Neyse, sağlık olsun.
1: Sağ olun.
0: Gayet keyifliydi. Çok eğlendik. Çok da neşeli bir etap oldu diyebiliriz.
1: Ha, bitti mi yarışmamız?
0: Eğlendik
1: mi? Tamam, olsun.
0: Söyleseydin ne olacaktı, her şey güzel. Bari ya, öyle uğurlayalım seni. Sen nasıl söylüyorsun? Senin söylediğini duymak istiyorum.
1: Teşekkür ederim valla.
0: Peki sana. Efendim o zaman. Hoşça kalın.
1: Ben
0: kendinize dikkat edin.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Evet, merhabalar, hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim, merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Ali, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Malzeme mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım, Tokat'ta.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Ali, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: İkra, ben Diyarbakırlıyım. İstanbul'da okuyorum.
0: Ne okuyorsun İkra?
4: Pilotajcılık.
0: Pilotajcılık. Peki, bu kadar mı İkra?
4: Evet, bu kadar.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etapta 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte ben bir üst etaba geçiyorum ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlıyor diyelim efendim. Ali, İkra'yı dinledin, evet. Rakibini. Sence kim kazanır?
5: Yani benzer alanlardayız. Pilotaj okuyor. Alanlarımız benziyor birbirine. Ben de mühendislik öğrencisiyim. Yani uygun alanlar gelirse mühendislik tarafında alabileceğimi düşünüyorum açıkçası.
0: Diyorsun.
5: Evet.
0: Peki şans diliyorum.
5: Tabii ki. Başarılar diliyorum.
0: Peki hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim İkra, rakibini dinledin. Sence kim kazanır?
4: Başarılar diliyorum. Hak eden kazansın.
0: Bu kadar mı?
4: Evet.
0: Sen kazanmayacaksın.
4: Kazanacağım. Kazanırım. Bakalım.
0: Önce kendine inan İkra.
4: İnanıyorum.
0: Süper o zaman. Hazırsak efendim, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Burnumda tütüyorsun diyen kişi hangi duygu içindedir? Tek ses geldi, tek ses.
5: Özlem.
0: Özlem. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. İka.
4: Basamadım.
0: Başaramadım.
4: Basamadım. Erken basamadım.
0: Erken basman, evet. Gerekiyor çünkü rakibin her an kazanabilir. Evet. Diyelim efendim, gelelim ikinci sorumuza. İnsan yüzünün yandan görünüşüne ne ad?
4: Profil.
0: Verilir profil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Eşitliğimiz var şu anda. Sen Ali,
5: hızlı
0: geç
5: davrandı,
0: kaldın.
5: Evet.
0: İkra bu sefer öcünü aldı.
5: Evet, kesinlikle.
0: Diyebiliriz İkra, öyle mi?
4: Evet.
0: Peki, geldik üçüncü sorumuza. Bilgisayarlarda dosyaların bir arada tutulduğu birimlere ne ad?
4: Klasör.
0: Klasör. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 2-1 olduk.
5: Bazen çok teknik düşünmek olmuyor. Yani zip dosyası vesaire diyecektim. Klasör daha hızlı davrandı.
0: Daha basit düşünce doğru cevabı da ulaşabiliyoruz. Hızlı da basmamız gerekiyor butonlara efendim. 2-1'iz. Gayet hızlı cevaplıyor şu anda İkra. Senin de biraz daha atik davranman lazım. Çünkü her an seni yenebilir. Dördüncü sorumuzdayız efendim. Arıların yaşadığı yere ne ad verilir? Kim ses geldi?
4: Kovan.
0: Kovan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 3.
5: Birim ben galiba. Ya yetişemedik.
0: Ali maalesef yetişemiyoruz. Uğramak durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
5: Teşekkür ederim. Eğlenceliydi, keyifliydi.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Bizler İkra ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, İkra ile birlikte ikinci etaptayız. İkra, rakibini 3-1'lik galibiyetle Ali'yi yendin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
4: Yani mutluyum.
0: Bakalım
4: ikinci etabı bekliyorum.
0: İkinci etabı da geçeceğim diyorsun.
4: Bakalım.
0: Bakalım.
4: Geçebilecek miyim?
0: İkinci etapta sevgili izleyenler, İkra'yı neler bekliyor? Kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız, atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, hatta bilmemiz gereken bilmeceler olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorunun toplamda 10 saniyesi bulunmak sevgili izleyenler ve ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. İkra, hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
4: Evet.
0: Süper. O zaman ilk sorum geliyor. İlk sorum bir şarkı sözü. Bu geçici hevesin tadını çıkar. İkinizden birisi yarın bıkar. Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma. Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar. Biliyor musun bu şarkıyı?
4: Tadını çıkar. Biliyorum da kimse öyle hatırlamıyor. Onu mu soruyorsun?
0: Kimin söylediği çok önemli değil. Boşluğu doldurmamız gerekiyor. Süren geçiyor.
4: Sonu
0: daha
4: neydi?
0: Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma.
4: Gözlerinin kamaştığına.
0: Gözü,
4: Gözünün kamaştığına
0: gözünün
4: sakın.
0: Gözünün kamaştığına sakın.
4: Aldanma.
0: Doğru cevap. O sırada süremi durdurmuştum. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Hocamın alkışlarımızı

0: İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Bu bir hayvan.
1: Ay varken uçar, gün varken...
0: Gezileri çıkar bu hayvan.
1: Baykuş.
0: İşte süren geçiyor.
1: Yarasa.
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de İkra bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın, yani ikinci etabımızın son sorusunda, eğer bu soruya da doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaba geçecek anahtar artık elinde olmuş olacak. İkra, sorum geliyor. Adamak kolay, nokta nokta güçtür.
1: Adamak kolay, kolay güçtür.
0: Nokta nokta güçtür, bu bir deyim.
1: Kurban adamak. Para.
0: Para.
1: Adamak.
0: Kolay. Ne güçtür?
1: Ne güçtür? Vermesi güçtür. Saat,
0: neyi verirsin
1: zaman.
0: Mesela parayı aldın, ne oldu bu?
1: Ne oldu?
0: Süremiz bitti İkra. Ödemek güçtür sevgili evet. İzleyenler. Adamak kolay, ödemek güçtür demiş atalarımız. Olsun, sağlık olsun. Gayet evet. İyi ilerliyorduk ama son soruda sanki birazcık...
1: Zorlandım.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim tekrardan. Sevgili izleyenler, ödülünü de şöyle takdim etmek istiyorum. İki sorumuzu bildin ve iki sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Bizlere bir şeyler söylemek istersin İkra.
1: Teşekkür ederim, çok keyifliydi.
0: Gerçekten keyif aldım.
1: Evet, keyif aldım.
0: Yüzünden de anlaşılıyor diyelim. Hoşça kal İkra.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba canım.
0: Sefalar getirdin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz efendim.
2: Sefalar getirdik, teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyalım.
2: Davut Hacı Bayramoğlu. Hı hı.
0: Bu kadar mı? Davut abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Kaç yaşındasın Davut abi?
2: 67.
0: 67, emeklisin.
2: Emekliyim.
0: Nereden emeklisin? Ne iş yapıyordun?
2: Sigortadan.
0: Sigortadan. Evet. Hoş geldin. Neresi?
2: Of.
0: Of. Of dedin of.
2: Onu da de ha. Yok of.
0: Ben hemen rakip. Tanışıyor musunuz?
2: Evet, tabii çok. Samimi arkadaş. 40 yıldır.
0: 40 yıllık arkadaşsınız.
2: Evet.
0: Rakip oldunuz mu daha önce?
2: Hiç olmadık. Rakip olmadık. İyi bir dost.
0: Dur, senin rakip çok konuşuyor. Rakip. Bir döneyim. Rakip. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım.
2: Mutlu.
0: Olmaz olsaydık mutlu. 40 yıllık arkadaşım.
2: Rakip olacağız mecbur. Rakip şimdi. 40 yıllık arkadaşım ama seni olmaz olsaydı.
0: Dur, seni bir tanıyalım önce.
2: Mutlu.
0: Mutlu abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
0: Neden söyle. 40 yıl arkadaş olmaz olsaydın dedin?
2: Ya yeter de 40 yıldır sırtımda taşıyorum. Dur, biraz da başkasıyla şey yapalım. Hep onunla mı arkadaş olacağız?
0: Yok mu başka Bıktım. Arkadaşın?
2: Var da bu bırakmıyor, peşimi bırakıyor.
0: Doğru mu?
2: Dur. Doğrudur ya. Doğrudur.
0: Sen de her şeyi onaylıyorsun.
2: O da benim peşimi bırakmıyor. Yıllardır.
0: Tabii, sen de onun peşini bırakmıyorsun.
2: Yok, öyle bir şey yok.
0: Yalan. Ama hala birliktesiniz.
2: Ya bıktım da arıyorum işte, abonesinin sayenizde bırakırım inşallah.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Evet. Ve rakip olduğunuz için de ben bir iddia duymam gerekiyor efendim. Sence kim yener?
2: Ben yenerim.
0: Sen yenersin. Ben tabii sen yenersin ya. Rakibinin şansı var mı?
2: Var tabii ki, %20.
0: %20'lik. Nasıl hesapladın bunu?
2: Yıllardır arkadaşım, tanıyorum. Işte.
0: Evet, tamam, 40 yılda hesapladım. Hemen böyle, sana geliyorum. Bir,
2: ya ben yenerim, o boş konuşuyor.
0: Diyorsun.
2: Tabii. Ya.
0: Şansı ama var mı şansın rakibinin?
2: Rezil olmuyor, hiç şans vermiyorum.
0: Hiç şans vermiyorum. Sana %20'lik şans verdi ama.
2: Ben ona %5.
0: %5. Güzel %5. Hesaplamalar. %20, %5. Evet, o zaman ben hazırsak artık başlamak istiyorum.
2: Bizi birbirini bir daha düşürmeyin ha.
0: Sen zaten kurtulmak istemiyor musun?
2: Hep de kavga ederiz ondan sonra.
0: Yok, ben ayrılırım.
2: Bilmem
0: ben
2: artık.
0: Peki. Hazırsak başlayalım. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım. Birinci etap başlıyor efendim. Teyyare ne demektir? Tek ses geldi.
2: Uçak.
0: Uçak, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler.
2: Bunu yakar dedim. Evet.
0: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Dursun abi.
2: Davut
3: karıştırma.
0: Davut abi.
2: Evet, dinliyorum.
0: Biliyor muydun uçağı?
2: Ne olur mu canım?
0: Basamadın ama dur. Mutlu abi de. Senden hızlı davrandı.
2: Onun kulakları daha sağlam.
3: Ben her zaman hızlıyımdır onlar.
0: Hızlı
2: her
0: mısın?
2: Her zaman hızlıyım.
0: Peki, ne kadar güzel. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Masal sonlarında tekrarlanan tekerlemeye göre gökten hangi meyve düşer?
2: Nar. Yok.
0: Nar, yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
3: Hangi meyve?
2: Hayır. Gökten armut.
0: Armut.
2: Elma, hangi meyve?
0: Armut, yanlış.

0: cevap. Elma.
1: Elma.
0: Elma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Kocaman alkışlarımızı Davut abimize göndermiş olalım. Armut'un iyisini ne dedin az önce?
1: Davut yer.
2: Hayır. Davut yer.
1: Görüyorsun. Ben kibar adamdır.
0: Evet. Efendim, bu şekilde birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Evet efendim, üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir?
2: Mimar Sinan.
0: Çift Mimar ses Sinan geldi. Mimar Sinan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Davut. Davut abimize göndermiş olalım.
1: Sonradan bastı ya.
0: Önce o bastı. Önce o çift ses geldi. İki birlik bir puan tablomuz var. Davut amca senin önüne geçti.
1: Onu alırız, arkaya alırız.
0: Haydi bakalım. Evet efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuza geliyoruz. İyi dinleyin. Geliyor bak soru.
1: Şöyle.
0: Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses. Kaç
1: bir.
0: Kez? Bir yanlış cevap.
1: Cevap yok.
0: Geçtim.
1: Oğlum de bu şey daha cevap yok ya. Öyle oğlum. İki.
0: İki. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muslu abimize göndermiş olalım. Bak.
1: Sırayla geliyordum. Bir iki.
0: İki ikilik bir beraberlik var şu anda. Artık son sorumuzdayız sevgili izleyenler. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak.
1: Ne güzel. Para kazanmaya geldik zaten. Yok. Gelmeye gelmedik.
0: Peki. Sorum geliyor. Kayahan şarkısına göre bir aslan miyav dediğinde minik fare ne yapar?
1: Ya ne yapar minik fare?
0: Ne yapar?
1: Kaçar.
0: Kaçmaz. Ne yapar? Bir şey aslan yapar. Miyav mı? Dedi.
1: Miyav. O da...
0: Bir aslan miyav dedi. Minik fare.
1: Wow yapar.
0: Ne yapar? Ya onun bir adı var. Aslan ne yapar?
1: Kükrer ya.
0: Kükrer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Kükrer önce o Mutlu abi bastı.
1: Ben basmadan kükrer dedim.
0: Kopya verdin.
1: Kopya verdim, doğrudur.
2: Ben senden duydum.
1: Başka yerden aldım ben kopyayı.
0: Sen kopya mı çektin?
1: Yok, öyle bir şey yok. Hayır, çekmem ben.
0: Doğruyu söyle.
1: Vallahi yok ya, ne kopya.
0: Peki, evet. 3-2'lik bir...
1: Kopyaya gerek yok ki, ben zaten biliyorum.
0: Biliyordum. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Davut amcamızı maalesef uğurlarken Mutlu amcamızla birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Arkadaşı neyledin?
1: Neyledin?
0: Neler söylemek istersin?
1: Vallahi dünyada en zevk aldığım işi yaptım. Hı hı. Onu yenmek benim için büyük bir şans.
0: Tavla oynar mısınız?
1: Çok.
0: Kim yener?
1: Ben yenerim. O bilmez tavlayı.
0: Çok bilmiyor. Sen daha iyi biliyorsun.
1: Ben tavlayı iyi bilirim. İnşallah soru oradan geliyor.
0: Şimdi benim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var sevgili izleyenler. Bunlardan bazıları boşlukta olurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı, burayı iyi dinle. Ayrı ayrı para ödülleri var her sorumuzun.
1: Her sorunun ayrı.
0: Tabii, bildikçe kazanıyorsun. Haydi sorum geliyor. İlk sorum. Bir bilmece.
1: Doğru.
0: Benim iki pencerem var, etrafı etten duvar. Her gün erken açarım. Gece olunca kaparım. Kim bu? Ne bu? İnsan vücudunda bulunur. Süren başladı. İki pencere var. Aç kapa.
1: Göz mü?
0: Göz! Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muslu abimize göndermiş olalım.
1: Kendimle iftihar et. Böyle zor soruları biliyorum.
0: Evet. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Söyle.
0: Gelsin mi?
1: Gelsin bakalım.
0: Çayırda buldum seni. Ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni, sineme sarsam seni. Biliyor musun şarkıyı? Çayırda buldum seni,
1: devam
0: et, ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni.
1: Kendime aldım seni.
0: Galiba. Kendime aldım seni. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Biliyor musun bu şarkıyı? Tahmin mi ettin?
1: Biliyorum.
0: İkinci tamam. Sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk sevgili izleyenler. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirse üçüncü etabın anahtarı elinde olacak.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Daha fazla kazanma şansın olacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Kurda merhamet nokta nokta zulümdür. Kime zulümdür? Süren başladı.
1: Kurda merhamet.
0: Kurt neyi sever? Kurt neyi sever?
1: Kurt şeyi, koyun, kuzu.
0: Evet, söylüyorsun cevabı hemen.
1: Koyun, kuzu.
0: Birine karar ver.
1: Koyun.
0: Başkasının kuzu, tamamla. Kurda merhamet.
1: Kuzuya nedir?
0: Zulümdür.
1: Zulüm. Kuzuya zulüm.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları başarılı bir şekilde geçtik ve artık 3. etaba geçmeye de hak kazandın. İkinci etaptaki...
1: Ben neymişim haberim yok.
0: İkinci etaptaki kazandığı ödülü şöyle takdim edeyim. Güle çok, güle çok güzel teşekkür, günlerde kullanman dileğiyle.
1: Böyle zor soruları bilmek benim için çok kolay değil. Yani kolay değil.
0: Şimdi Mutlu abi, sana bir teklifim var.
1: Söyle bakayım.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve büyük ödül için yarışabilirsin. Bu ödül sende kalacak. Almayacağım.
1: Tamam.
0: He. Tamam mı, devam mı?
1: Yok, tamam. Bu yeter.
0: Daha fazla kazanacaksın.
1: Yeter bana bu şey.
0: Peki o zaman güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle.
1: Bak yanaş bakayım. Hatta verelim ki.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizler tamam, teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abi.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
4: Elif ben. Afyon'da okuyorum. Buraya arkadaşlarımın yanına geldim tatile. Bu şekilde.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Elif. Ne okuyorsun?
4: Eczacılık okuyorum.
0: Eczacılık okuyorsun. Kaçıncı sınıf?
4: 5.
0: 5. 5. Eczacılık kaç sene?
4: 5 yıl. 5. sınıfım.
0: Artık bitti sayılır.
4: Evet, bitecek. Mezun
0: İnşallah
4: olacağım.
0: İnşallah diyelim. İnşallah. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
3: Ben Celal abi. Üniversite öğrencisiyim.
0: Sen ne okuyorsun Celal?
3: Laboratuvars.
0: Efendim?
3: Laboratuvars. Hı-hı. İkinci sınıfım.
0: Biri mi iki mi?
3: İki. İkinci sınıf.
0: Peki. Bu kadar.
3: Bu kadar abi.
0: Peki. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. En fazla...
3: Ne yapıyor kız?
4: O taraf çekiyorlar.
0: En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Sizler rakipsiniz. Tamam. Sen fotoğrafımı poz veriyorsun.
4: Yo, dinliyorum.
0: Şimdi rakibini dinledin.
4: Hı-hı, dinledim.
0: Sence kim kazanır Elif?
4: Ben kazanırım tabii
0: kesin
4: ki.
0: Kesin mi?
4: Kesin.
0: Son karar mı?
4: Son karar.
0: Şans
4: ben
0: diliyor
4: kazanacağım.
0: Musun?
4: Yani diliyorum, hadi dileyim.
0: Senin karşısında şansa ihtiyacı var.
4: Evet
0: yani.
4: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım, güzel iddialar geldi.
3: İyi olan kazansın abi ya.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: Tek sade konuşurum diyorsun.
3: İyi olan kazansın aynen.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim efendim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim. Sorum geliyor. Ormanlar Kralı lakaplı hayvan hangi...
3: Aslan.
0: Efendim?
3: Aslan.
0: Aslan. Doğru cevap hangisidir olacaktı? Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geç mi kaldın?
4: Evet, geç kaldım. Sorunun bitmesini bekledim o yüzden.
0: Şimdi şöyle kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Sorun bitmeden de basabilirsiniz ama risk alırsınız.
4: Tamam.
0: Tamamını duyamazsınız sorunu. Bastığınız kadarıyla duyarsınız. Bu da... Kısa bir hatırlatma olsun. İkinci sorumuza geçmiş olalım. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın ana maz...
4: Bulgur.
0: Bulgur!
4: Bulgur diyorum.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ana malzemesi nedir? Bulgur. Doğru cevap. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Celal basamadım, bilmiyorum.
3: Ay bilmiyorum ki, hiç alakam yok.
0: Hiç alakam yok.
3: Hiç alakam
0: yok. Yemek yemeyi sever.
3: Nareksi diyecektim ben.
0: Efendim?
3: Nareksi diyecektim ben.
0: Nareksi köfteye doğru gidiyor bu iş. Aynen. Evet, bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geliyoruz 3. sorumuza. Motosiklet kullanmak isteyen bir kişi hangi ehliyete sahip?
3: A2 değil miydi abi?
0: Efendim?
3: A2 miydi, B2 miydi ya da?
0: Kararını ver.
3: B2.
0: B2 yanlış cevap.
4: A2.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Kaç oldun Elif?
4: 2 oldum ben.
0: 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Daha eğlenmedin. Hemen koy verme, daha devam ediyoruz. Evet, 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Bir mağazanın sadece bir tur eşya satılan bölümüne ne ad verilir? Bir...
3: Reyon.
0: Reyon. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Şu anda bir beraberlik söz konusu arkadaşlar. Hanginiz doğru cevabı verirse o benimle birlikte bir üst etaba geçmeye hak kazanacak Celal. Hak kazanacak Elif.
4: Tamamdır.
0: Beni iyi dinleyin ve hızlı olan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Lokantalarda örtü, çatal, bıçak, tuzluk gibi sunulan servislerden alınan ücrete ne at?
4: Ben bastım. Bahşiş.
0: Yanlış cevap.

0: Cevabımız Kuver olacaktı arkadaşlar.
1: Hiç mi?
0: Hiç. Peki o zaman ve artık gerçekten son sorumuzdayız. 2-2'lik bir beraberliğiniz söz konusu. Hanginiz doğru cevabı verirse o yarışmacıyla birlikte atın. Az önce de dediğim gibi ikinci etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak. Hazırsanız efendim son sorumuz geliyor. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisidir? Tek ses geldi, tek ses.
2: Zurna.
0: Zurna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ceylan.
3: Tebrikler abi, vereyim.
0: Celal sen bayağı bir koy verdin be abi.
3: Tebrikler.
0: Üzüldün mü?
3: Yok abi, hiç üzülmedim vallahi.
0: Üzülmemiş gibiyiz. Olsun. Yani. Kıyamam ya. Olsun, sağlık olsun. Gayet eğlendik, keyif aldık.
3: Aldım abi, fazlasıyla.
0: Aldın mı?
3: Aldım.
0: Almamış gibisin sanki.
3: Aldım vallahi.
0: Yani. Yenseydin, kazansaydın daha iyi olurdun.
3: Yani tabii. İyi olurdu ya.
0: Olsun, sağlık olsun, olsun diyelim. Abi. Efendim biz Elif'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, Elif ile birlikte ikinci etaptayız Elif. Rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin.
2: Neler zor oldu biraz ister? Ama burada kaybetti ama bana hayatta kazanacağını düşünüyorum.
0: Bundan neden sonra... böyle düşünüyorsun?
2: Yani burada yüzü gülmedi, hayatta güler diye düşünüyorum. Böyle oluyor bu işler bence. Bir yerden
0: hep
2: gidiyor,
0: böyle bir
2: yerden
0: denge
2: geliyor.
0: İçin içerisinde.
2: Aynen.
0: Diyorsun.
2: İnşallah öyle olur yani, mutlu olsun.
0: Şimdi Elif, bu etapta senin neler bekliyor kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etapımızda boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var. Bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
2: Şarkılar hazırsan... yeni nesil mi?
0: Her nesilden var. Sana hangisi denk gelir bilemiyorum. Hazırsak ilk sorumla başlamak istiyorum. Gelsin mi?
2: Gelsin.
0: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Süren başladı.
2: Kitap.
0: Kitap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermek istiyoruz sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren başladı.
2: Bir daha tekrarlayabilir misiniz?
0: Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor. Cevap aslında sorunun içinde saklı. Oo.
2: Ay.
0: Değiştir.
2: Gün. Yıl.
0: Gün. Son doğru saniye mu? Kabul edelim mi?
2: Tamam.
0: Kabul ettik efendim. 2'de 2 doğru cevap gün olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Elif'e göndermiş olalım. 2'de 2 gidiyoruz. Tamam. İkinci sorumuzun ödülünü ve bu şekilde kazanmış oldun. Elif, geldik artık üçüncü sorumuza.
2: Tamam.
0: Son sorumuzdayız. Bu bir şarkı sözü. Umarım bildiğin yerden
2: İnşallah.
0: Gelir diyelim. Sorum geliyor. Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir. Sen gitsen nokta nokta peşinden gelir. Sana kapım hep açıktır. Hiç çalmadan gir. Bize aşk lazım, ayrılık değil. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Hiç gönlümüz
0: değil. Efendim?
2: Gönlümüz.
0: Ne? Biri gider peşinden diyor, gelir diyor. Ne gelir peşinden?
2: İhanet.
0: İhanet mi? Süremiz. Süremiz doldu. Gölgen peşinden gelir olacaktı.
2: Bilmiyordum.
0: Olsun, sağlık olsun. Yine iki tane soruyu bildiğin için ben hemen iki sorumun ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
2: Teşekkür
0: güle
2: ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için yarışmanıza. Bu kadar. İyi
0: güzel
2: günler
0: teşekkür
2: diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.

gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Leken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda RoRo kısmında sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz. Nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmıştı.

0: çocuklardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: Uzun zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

Açıkçası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çift ...işimizi kurmuş olduk. Bu bahçede...

Ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz. Ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz. Ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

0: bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye.
1: Kardeşimle Charleston sabahda biraz pali ver yeter.
2: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
3: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
4: Demek damat beyin haberi yok.
5: Tavan arasında yatarsın.
1: Olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
6: Pürküş giyinen sizlersiniz.
2: Naciye kendine gel.
6: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
7: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
2: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
7: Büyülen değil sensin aslında.
2: Dünyasından bezdirir insanı.
6: Siz de aynı silahı kullanın o halde.
7: Toplanın gidiyoruz.
2: Siz?
6: Evet ben.
8: Kadın değil baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belge ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
5: Bonjour madame.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
3: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
5: Aa Demet Hanım.
3: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
12: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Parasının kıymetini bilenler.
15: Biziz biz.
5: Biziz.
16: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama

0: performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu var ya
9: bu. Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: Artık askerlik bitti. Eve, annemin ölümünden sonra bana ikinci bir anne olan teyzemin yanına dönüyorum. Çocukluğumdan beri acı tatlı bir sürü hatıralarla dolu günler geçirdiğim o yalıda kavuşmak için sabırsızlandığım biri var. Teyzemin kızı Zülal. Zülal'i çocukluğumdan başlayan ve her gün biraz daha gelişen gizli bir aşkla sevdim. Ama bu aşkımı ondan daima gizledim. O da beni sever. Ama bu daha ziyade hayatta muvaffak olamamış bir akraba çocuğuna karşı beslenen acımaya benzer bir duygudur. Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi. Bundan sonra da çektirecek. Ama gene de onun yanında olmak, aynı havayı teneffüs edebilmekten başka bir şey düşünemiyorum.
1: Teyze!
2: Nejat! Yavrum benim! Nihayet dönebildin demek.
1: Askerlik bitti, tezkereyi aldık teyzeciğim.
2: Allah bize bu günleri de gösterdi. Seni öyle özlemiştim ki.
1: Ben de sizleri çok özledim.
2: Dur bakayım sana şöyle. Bayağı süzülmüşsün. Biraz da yanmışsın galiba.
1: Tabii, bütün gün güneş altında talim yapıyorum.
2: Yavrum benim.
1: Zülal yok mu?
2: Biraz evvel odasındaydı. Hadi çık yanına. Seni görünce çok sevinecek. Hadi.

0: gelmişti ki? Hı, koca asker! Tamam artık bitti bu iş değil mi?
1: Evet bitti, terhis olunduk.
0: Desene hava kuvvetleri bir şair kaybetti. Ama askerlik sana pek yaramamış, biraz süzülmüşsün mü ne?
1: Sahi mi? Biraz evvel teyzem de öyle söyledi.
0: Biliyor musun, ben imtihanların hepsini verdim. Biraz sıkıştım ama zor olmadı. Şükran, Jale, Necla hep beraber mezun olduk. Bugün eve dönüşün çok iyi oldu. Yarın mektepte diploma merasimi yapılacak. Herhalde böyle bir günde beni yalnız bırakmak istemezsin. Hem bir sürü de güzel kız göreceksin orada. Sen neden hiç konuşmuyorsun? Görüşmeyeli 2 yıl oldu. Yoksa bana anlatacak hiçbir şeyin yok mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Bu evden ayrı geçirdiğim kocaman 2 yıl boyunca bütün tesellim şu anı düşünmek oldu. Günün birinde sana... yani sizlere kavuşacağım anı düşünerek...
0: Kusura bakma Nejat, hemen gitmem lazım, arkadaşlar bekliyor. Nasıl olsa artık hep evdesin, akşama bol bol görüşürüz ha? Hadi bay bay!

0: Neden gelmedin merasime?
1: Bilmem, olmadı işte.
0: Bilirim, eskiden beri mektepleri sevmez, öyle diplomaya falan önem vermezsin. Ama gene de benim hatırım için gelirsin sanmıştım.
1: Orada olmamın senin için bu kadar önemli olduğunu bilseydim.
0: Ah, neyse, bu konuşmanın faydası yok artık. Bütün gün evde miydin?
1: Evet.
0: Peki ne yaptın akşama kadar?
1: Hiç, denizi seyrettim, düşündüm.
0: Kuzum, bir şeyler yapmaya niyetin yok mu senin?
1: Ne gibi?
0: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın? Bir baltaya sap olmaya niyetin yok mu senin?
1: Elbet bir iş bulacağım. Yalnız birkaç gün dinleneyim demiştim.
0: Dinlen tabii ama bu aylarca sürmesin.
1: Sizlere çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Annemin ölümünden sonra teyzem beni yanına aldı. Onun sayesinde yetiştim. Ama gene de artık ağır geldiğimi söyleyip bunu başıma kakmamalıydın Zülal.
0: Neşat, neler söylüyorsun?
1: Bunu hatırlatmana lüzum yoktu. Üzerinizdeki yükümü hafifletmekle gecikmeyeceğim zaten.
0: Bunu demek istemedim. Beni çok yanlış anladın.
1: Neden yanlış anlayayım Zülal? Doğrusu biraz da haklısınız.
0: Dur, nereye gidiyorsun?
1: Odama.

0: Ömürsün Didar. Unutma ki Nejat hayatta yolunu bulamamış bir insandır. Yalnız içli şiir yazmak karın doyurmaz.
1: Ya hiç de değil.
0: Nedense Nejat'a karşı daima böyle insafsız davranırsın. Halbuki onu sevdiğini sanırdım.
1: Tabii. Hem de çok severim. Ama bu sadece birlikte büyüdüğüm teyzemin oğlu olarak. Bir kardeş sevgisidir bu. Hepsi o kadar. Aşık olacağım erkekte daha başka şeyler ararım.
2: Ne gibi?
1: Sosyal durum, servet, şahsiyet gibi.
2: İşte Nejat Bey geldi. Belki rica edersek şiirlerini kendi okur bize.
1: Pek.

0: sanatçının biridir. Ama bir denerim.
1: Ay hadi.
0: Necat, gelsene. Bak arkadaşlarım var.
2: Rahatsız etmeyeyim.
0: İnatçıdır demedim mi? Gel canım.
2: Bırak Zülal, ben yabancıların yanında sıkılırım.
0: Aa, hadi gel. Çocuklar, şu vahşiden neler çektiğimi bir bilseniz... ...yabancıların yanında sıkılırmış efendim.
2: Zülal!
1: Aşk olsun Necat Bey, biz sizin yabancınız mıyız?
0: Değil mi ama Allah aşkına? Ha.
2: O defter nasıl geldi buraya?
0: Ben getirdim, çocuklar şiirlerini okumak istediler, odandan aldım.
1: Hepsi o kadar güzel ki Necat Bey... ...siz büyük bir şairsiniz.
2: Aman efendim!
1: Acaba rica etsek, birkaç tanesini bize o güzel sesinizle dinletmez misiniz?
2: Ha, ha. Hayır! Yani ben pek güzel şiir okuyamam zaten.
0: Ha çocuklar, Necat'ın asıl başka bir marifeti vardır ki!
1: Öyle mi? Nedir o acaba?
0: Benim şair kuzenim, müzikten de anlar, gayet güzel butçalar!
2: Zülal!
3: Yok canım, enteresan!
0: Eğer rica ederseniz, belki size bir şeyler dinletir.
2: Rica ederim Zülal!
3: Tabii tabii, dinlemek isteriz.
1: Cidden memnun olurduk Necat Bey.
2: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim. Çünkü benim çalacağım şeyler sizi tatminden o kadar uzak ki.
1: Hiç de değil, ben otu çok severim.
2: Nezaket göstereceğim diye kendinizi boşuna zorlamayın. Hı? Zülal'in ve arkadaşlarının nazarında ut çalmanın ne demek olduğunu bilirim.
1: Yanlış düşünüyorsunuz. Belki Zülal ut çalıyorsunuz diye size şaka kastiyle takılmıştır. Fakat...
2: Zülal'in beni kızdırmaktan hatta darıltmaktan zevk aldığını herhalde siz de bilirsiniz. Ama bu kanaatlerimin değişmesi için bir sebep değil.
0: Bu kadar uzun söze lüzum yok. Utunu getirmeye gidiyorum.
2: Hayır Zülal! Zaten ut çalınacak vaziyette değil, bütün telleri kopuk.
0: Aa vallahi inanmam, gidip bakacağım.
2: Dur, boşuna gitme Zülal!

0: Bırak onu yerine!
1: Hayır! Hani bunun telleri kopuktu?
0: Bu şakanın burada bitmesini istiyorum!
1: Şaka mı? Şaka yapan kim?
0: Ben arkadaşlarının maskarası değilim Zülal!
1: Bunu da nereden çıkardın? Ut çalmak maskaralık mı? Hadi yürü, aşağıya gidiyoruz!
0: Hayır! Öleceğim bilsem gene de budu çalmam!
1: Ben çalmanı istiyorum! Hem madem ki telleri kopuk değil!
0: Öyle mi? Al işte!
1: Sen bir delisin! Parmakların kan içinde kaldı! Gel şuraya saralım!
0: Teşekkür ederim, lüzum yok!
1: Nejat, beni bu derece fena bilmeni istemiyorum! Gel şu elini saralım!
0: Lüzum yok dedim! Hadi aşağı inelim de Udu onlara gösterelim! Ne bekliyorsun? Hadi inelim aşağı! Niçin bana öyle bakıyorsun? Beni ilk defa mı görüyorsun?
1: Evet! İlk defa görmüş gibi bambaşka buluyorum seni! Sana acıyorum Nejat!
0: Neden?
1: Çünkü normal bir insan değilsin! Hayatın yükünü çok zor taşıyacaksın! Sana yazık olacak!

0: Biraz uyumam lazım. Öyle yorgunum ki. İyi geceler. Daha doğrusu iyi günler.
1: Sana da yavrum.

0: Beh.
1: Dikkat etsene be!
2: Affedersiniz, dalmışım.
1: Nejat! Nejat, yoksa beni tanıyamadın mı? Eski mektep arkadaşını nasıl tanıyamazsın? Ben Namık.
2: Ha!

0: Evet. Hatırladım tabii. Ne de olsa aradan zaman geçti. Sonra sen de çok değişmişsin.
1: Ne arıyorsun sen bu saatte buralarda?
0: Bir iş için bir yere uğrayacaktım da.
1: Bırak şimdi işim işi de hadi atla arabaya biraz konuşalım. Şu garip tesadüf olmasaydı belki de sana rastlamayacaktım. Allah'tan tam zamanında fren yaptım. Yoksa gidiyordun tekerleğin altına.
0: Demek daha ecelim gelmemiş. Araban çok güzel.
1: Bunu gelirken getirdim. Ben 4 senedir Amerika'daydım. Mühendislik tahsilimi orada tamamladım.
0: Şimdi İstanbul'da mı çalışıyorsun?
1: Hayır, Ankara'dayım. İstanbul'a birkaç gün için dinlenmeye geldim. Sen ne yapıyorsun, ne işle meşgulsun?
0: Uzun hikaye Namık.
1: İşler pek yolunda değil galiba. Bir derdin varsa bana anlatabilirsin.
0: Sıkıntılarımla seni de üzmek istemem.
1: Ne demek, ben yabancı mıyım? Gel seninle bir yerde oturup biraz dertleşelim. Seni çok bozulmuş gördüm Necat. Yüzünde yer etmiş bir keder var sanki. Hasta mıydın?
0: Hayır.
1: Mektepteyken canlı, zeki, kabiliyetli bir çocuktun. Hayatta yükseleceğine inanmıştım.
0: Evet ama derslerden birdenbire soğudum ve tahsilimi yarıda bıraktım.
1: İnanılır şey değil.
0: Sonra da bir hayal alemine dalıp büsbütün avare oldum.
1: Ya, bir aşk falan mı?
0: Hayır. Katiyen. Edebiyat merakı.
1: Kendine yazık etmişsin.
0: Bugün pişmanlık içindeyim. Ve acele bir iş bulmak zorundayım.
1: Nerede kalıyorsun?
0: Teyzemin yanında.
1: Nasıl bir iş düşünüyorsun?
0: Ne olursa olsun, yeter ki acele olsun.
1: Yoksa teyzem bir imadan bulundu?
0: Yok, hayır. Beni çok sever. Bu sevgisini daha fazla suistimal etmek istemem.
1: Üzülme. Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım. Nasıl olsa bir iş buluruz sana.
0: Namık, bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Merak etme. Yalnız seni nasıl bulurum?
0: Bütün gün teyzemin evindeyim.
1: Adresini yazıver şuraya.

0: Baban çok hasta. Seni görmek istiyor, hemen gel. Nedim'e.
1: Aklından geçenleri biliyorum. Ama gene de gitmen lazım.
0: Bir oğlu olduğunu bugün mü hatırladı?
1: Haklısın. Fakat ne de olsa babandır. Durumu ağır olabilir. Gideceksin değil mi?
0: Evet.

İyi ki geldin Nejat. Boyuna seni soruyor. Gel.

0: Nejat. Otur şöyle yanıma. Oğlum. Seni nasıl özledim bilemezsin. Şu son saatlerimi büyük bir pişmanlığın ıstırabıyla geçiriyorum. Senden beni affetmeni istiyorum oğlum.
1: Sizi affetmek haddim olamaz baba. İçimde bir kırgınlık varsa bile bu size karşı değil, kötü talime karşıdır.
0: Haklısın oğlum. Annenin ölümü talihsizliğimin başlangıcıydı. Fakat benim ihmalim buna eklenmeyecekti. Bütün hatam annenin ölümünden sonra evlenmem oldu.
1: Artık bunlardan bahsetmenin bir faydası yok.
0: Doğru. Ama ölmeden beni affetmeni istiyorum. Kötü bir baba olarak hatırlamanı istemiyorum. Maaşım kız kardeşine

0: ve annesine kalacak. Sana hiçbir şey, küçük bir irat bile bırakamıyorum. Bir iş edinir, gene teyzenle yaşarsın. Yüzüme öyle bakma. Biliyorum, ben suçluyum. Fakat artık elimden ne gelir? Beni affedebilecek misin?
1: Böyle şeyler düşünmeyin.

0: Nejat. Ne haber?
1: Öldü. Cenazeyi bugün öğleden sonra kaldırdık.
0: Başın sağ olsun. Üzülme. Artık elden ne gelir? Ömrü bu kadarmış.
1: Öyle.
0: Nejat bir dakika. Az daha unutuyordum. Bugün seni bir arkadaşın aradı.
1: Kimmiş acaba?
0: Adı Namık'mış. Bir hayli bekledi. Beraber bahçede oturduk. Çok efendi, çok sempatik bir genç.
1: Evet, öyledir. Bir şey söylemedi mi?
0: Hayır, ben tekrar uğrarım dedi. Böyle arkadaşların olduğunu bilmiyordum.
1: Benden çok farklı değil mi?
0: Yok, onu demek istemedim. Darılma ama ne bileyim, ben seni daima somurtkan gördüğüm için arkadaşların da hep öyle düşünürdüm. Aynı sınıfta mıydınız?
1: Evet. Niçin onun hakkında bu kadar çok sual soruyorsun?
0: Hiç! Geldi işte!
2: Seni evde bulmak ne zor şeymiş Necatciğim.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz.

0: Onlar sizin için.
1: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Rica ederim.
1: Ben bu çiçekleri vazoya yerleştirip geleyim.
0: Sana bir müjde getirdim. İşin oldu.
2: Sahi mi?
0: Eniştemle konuştum. Fabrikada sana bir iş verecek. Şimdilik öyle pek aman aman bir şey değil ama hele sen bir başla. İleride daha iyi bir yere geçersin.
2: Namık, çok teşekkür ederim. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. İşe ne zaman başlayabilirim?
0: Hemen, yarın. Necat, fabrikaya seni almaya geldim. Fakat paydos olmuş, yetişemedim. Eve motorla gideceğini bildiğim için seni burada bulacağımı tahmin ettim.
2: Namık, sana çok teşekkür ederim. Bugün işe başladım.
0: Biliyorum. Hadi bu akşam bunu kutlayacağız.
2: Nasıl olur, evden beklerler.
0: Çocuk değilsin canım, bir telefon edersin. Hadi gidiyoruz. Benim için hayati ehemmiyeti olan bir meseleyi görüşmek istiyorum seninle Necat.
2: Seni dinliyorum.
0: Bilmem ki nasıl başlamalı. Ben görünüşte mazbut fakat aslında çok havai ruhlu bir insanım Necat. Sen benim kardeşimsin, onun için söylemekte bir mahsur görmüyorum. İşte böyle gördüğün gibi çok başıboş bir hayat yaşıyorum. Ama biliyorum ki bunun sonu yok. Beni bu gidişten çekip kurtaracak bir kuvvet lazım.
2: Ne gibi?
0: Bunu çok düşündüm, nihayet bir çare buldum.
2: Nedir o çare?
0: Evlenmek.
2: Güzel.
0: Şimdiye kadar buna teşebbüs etmedim. Çünkü beni bu yuvaya bağlayacak bir kadına rastlamamıştım.
2: Anlıyorum.
0: Fakat birden bir mucize oldu Necat. Bu mucize sana rastlayışımdır. Senin sayende Zülal'i tanıdım.
2: Zülal'i mi?
0: Evet. Niçin bu kadar şaştın?
2: Ha, ben mi? Yok, hayır.
0: Bir hoş oldun, yoksa...
2: Yok, hayır, katiyen.
0: Eğer böyle bir şey varsa, sakın saklama.
2: Seni temin ederim ki yok. Biz onunla iki kardeş gibi bir arada büyüdük.
0: Anlıyorum, sözlerim seni ürküttü.

0: Sülale yazık olacak diye korkuyorsun. Endişemde haklısın ama değişmeye karar verdim artık. Göreceksin onu nasıl mesut edeceğim. Necat, bu hususta bana yardım etmeni istiyorum.
1: Ben ne yapabilirim? Gidip Zülal'i senin hesabını isteyemem ya.

Beyefendi, neredesiniz bu saate kadar? Bir iş sahibi olur olmaz gece hayatına da başladınız. Sakın aklına bir şey gelmesin. Kendi hesabıma konuşmuyorum. Annem seni sofrada göremeyince bayağı mahzunlaştı. Ama alışır elbet. Bana bak, sen hayırsız kocalara benziyorsun. Onlar da biraz para sahibi oldular mı hemen evden uzaklaşırlar. Ama bari ilk geceden başlamasaydım.

0: diyorsun Necat?
1: Vallahi ne diyeyim teyzeciğim, kararsızın ve Zülal'in.
0: Senin arkadaşın bu adam oğlum. Mektubunun sonunda da hakkımda öğrenmek istediğiniz her şeyi Necat'tan sorabilirsiniz diyor.
1: Namık hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey mi var? Onu gördünüz, tanıdınız. Zülal de beğenmiş olmalı. Öyle değil mi?
0: Canım, o başka mesele. Annem bir de senin fikrini öğrenmek istedi.
1: Bunun bir önemi var mı?
0: Tabii oğlum, ne de olsa arkadaşın. Doğrusu biz beğendik. Tahsilli, terbiyeli, hali vakti yerinde.
2: Ay, yakışıklı da.
0: Zülal için mükemmel bir koca olabilir.
1: Haklısınız. Sen onunla mesut olacağına inandıktan sonra...

0: Teşekkür ederim. Aa, sen aşağı gelmiyor musun?
1: Gelirim şimdi.
2: Öyle heyecanlıyım ki Neslihan'cığım, tarif edemem sana.
3: Tahmin ediyorum.
2: Ah, darısı başımıza, hani dersin? O gün gelecek mi?
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Nerede kaldın Zülen?

Sevgili dostlarım, bu gece benim en mesut gecem. Bu iki evladımın yüzüklerini takmak şerefini bana bahşettiler. Ömürleri boyunca saadet içinde yaşamalarını temenni ederim. Onların ilerideki müşterek hayatları esnasında da birbirlerini bugünkü heyecanla sevmelerini gönülden dilerim.

0: Yavrum.
1: Sağ ol.
2: Tebrik ederim şekerim.
3: Nişan!

0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim Zülal. İnşallah çok mesul olursun.
0: Beni öpmeyecek misin?

0: Necat, saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
1: Yok canım, o kadar büyütme.
2: Hadi bakalım, çeneyi bırakın da artık dansa açın. Herkes sizi bekliyor. Yürüyün.
3: Seni sevmeyim. Çıksın karşıma ne diye.

Çünkü sen arkadaşımın aşkısın. Kaderin oyunu bu bana göstermesin.

0: Nerede? Burada, odamda ne işin var? Burada ne arıyorsun Nejat?
1: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım. Seni seviyorum Zülal.

0: Seni yıllardan beri, kendimi bildim bileli seviyorum. Bu sevginin ıstırabına o kadar alıştım ki, çektiklerimi hiçbir zaman çok görmedim. Çünkü bu acı benimle beraber doğmuştu, benimle beraber ölecekti. Ona o kadar alıştım ki, işte bunun için şu anda odandayım. Seni seviyorum Zülal. Hem de hiç kimsenin sevemeyeceği kadar.
1: Biliyorum.
0: Nasıl? Biliyor musun? Seni sevdiğimi biliyor musun?
1: Evet Necip. Yeryüzünde sevildiğini bilmeyen hiçbir kadın yoktur.
0: Peki. O halde neden? Neden bu kadar insafsızca davrandın?
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorum. Beni affet Zülal. Belki de saçmalıyorum. Ama madem ki itiraf ettim, bırak da tamamlayayım. Böylece belki biraz teselli bulurum.
1: Zavallı Nejat. Bu kadar acı çektiğini bilmiyordum. Ama ben ne yapabilirdim?
0: Eğer bana biraz ümit, biraz cesaret verseydin her şey çok başka türlü olurdu.
1: Bu seni aldatmaktan başka bir şey olamazdı ki. Sana karşı daima bir kardeş sevgisi besledim. Daha başka ne bekleyebilirdin? Acını anlıyorum ama günün birinde evleneceğimi bilmen, kendini buna hazırlaman lazımdı. Elbette seçeceğim erkek mevki ve şahsiyetiyle iftihar edeceğim biri olacaktı.
0: Doğru. Benim gibi tahsili yarım kalmış, hayatta yolunu bulamamış bir insan aşktan ne bekleyebilir ki?
1: Bu gece bunları konuşmaya lüzum var mıydı Nejat?
0: Haklısın, lüzum yoktu. Fakat akşamdan beri öyle perişanım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu mesut geceni acılarımla zehirlediğim için beni affet. Aslında ben sadece senin saadetini istiyorum Zülal.

0: Seni ağlatmak istemezdim. Ama böyle bir kalbin olduğunu keşke bana göstermeseydin. Çünkü bu geceden sonra seni daha fazla seveceğim.
1: Yeter Necat. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Hadi, git artık odana. Neredeyse sabah olacak. Bundan sonra bana bir kardeş gözüyle bakmanı isterim Necat. Anlıyorsun değil mi?
0: Anlıyorum.
1: O halde beni yalnız bırak.

0: gereksiz aşk bana çok acı çektirdi.
1: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
2: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
0: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
0: Kararsızın ve Zülal'in.
3: Hali vakti yerinde.
1: Daha yakışıklı da.
2: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
1: Odamda ne işin var?
0: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
4: Samanyolu, birazdan TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Otel harika!
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Volkanon. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkanon.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkanon.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Nihayet Zülal'e aşkımı itiraf edebilmiştim. Ama ne yazık ki bu bana hiçbir şey kazandırmadı. Nişan gecesi aramızda geçen üzücü olaydan sonra ona rastlamaktan adeta çekinir oldum. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak. Kendimi tamamıyla yeni hazırlamakta olduğum bir romana vermiştim. Bir gün gene odamda romanımın satırları arasına dalmış çalışırken...
10: Saat 12. Daha çalışıyor musun?
9: Uykum yok. Hem gündüzleri yazımla uğraşmaya vakit bulamıyorum.
10: Bu gece benim de uykum yok. Seni rahatsız etmezsem biraz odana gelebilir miyim?
9: Tabii. Memnun olurum.
10: Ama şimdi çalışamayacaksın.
9: Çalışmak için bütün geceler benim. Fakat bu kadar yakından seyredebilmek için sen benim değilsin. Ne kadar güzelsin Zülal.

0: Yo, bu tarzda konuşmayacağız.
1: Ya nasıl konuşacağız?
0: Daha ciddi.
1: Ciddiyeti bana pek yakıştıramazsın.
0: O başka. Nejat, biliyor musun, sende gizli bir kabiliyet var. Yorulmadan çalışman kıymetini daha da arttırıyor. İleride büyük bir şöhret olacaksın. Dünyada tanınmış nice büyük şöhretler vardır ki tahsilsiz, diplomasız yetişmişlerdir.
1: Ne diploma, ne şöhret. Yaşamam için hiçbir önemli değil Zülal. Bunlara sahip olmak da bendeki eksikliğin yerini dolduramazdı.
0: Sana haksız davrandığım için üzülüyorum. Ama ne yapabilirdim? Zavallı Nejat'ım. Niçin beni bu kadar çok sevdin? Sanırdım ki sevilmediklerini anlayan insanlar günün birinde aşklarından vazgeçerler.
1: Ben sevilmiyor muyum Zülal?
0: Herhalde bir aşkla değil.
1: Senin tarafından aşkla sevilmeyi tasavvur ediyorum da. Böyle biri var değil mi? Acaba o bu saadete layık olacak mı?
0: Herhalde. Bana biraz ondan bahsetsene. Mektepteyken de böyle yakışıklı mıydı? Küçükken de böyle sevimli miydi? Ya hocaları, arkadaşları onu severler miydi? Ne olur, anlat bana. Biraz ondan bahset. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum.
1: Affedersin, elimde olmadan yaptım bunu. Zülal, Zülal, seni çılgın gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Dur, sözümü bitireyim. Madem ki birbirimiz için yaratıldık, niçin araya bir yabancı sokuyoruz? Sonra çok pişman olacaksın.
0: Sen çıldırmışsın.
1: Namık'la evlenmeyeceksin. İkimizin saadeti de buna bağlı.
0: Tamamen şuursuz bir insan gibi konuşuyorsun. Onu seviyorum ben. Sana gelince, sen benim için sadece bir akraba çocuğusun. Bir takım münasebetsiz hareketlerine müsamaha göstermekle büyük hata ettim.
1: Hayır, bu senin elinde değildi. Çünkü seni öptüğüm zaman...
0: Sus Nejat! Senden nefret ediyorum. Sen bir cahil, bir hiçsin. Sana zerre kadar kıymet vermiş değilim. Sadece acıdığım için müsamaha gösterdim. Ama sen bundan yüz bulup ileriye gitmeye kalktın.
1: Bir uçurumun kenarında bulunuyorsun Zülal. Evlenmek üzere olduğun adam seni kötü ihtiyatlarına gem olmak için alıyor. Eğer onu yola getirebilirsen ne mutlu sana. Aksi halde bedbaht bir kadın olarak yaşamaya mahkumsun.
0: Yalan! Yalan söylüyorsun! Beni bu iğrenç yalanlarla inandıramazsın. Demek ki senelerce koynumuzda bir yılan beslemişiz. Sen veli nimetin olan insanların saadetine göz dikecek kadar küçük bir insansın. Ama bu yalanların hiçbir faydası olmayacak. Ben Namık'la evleneceğim ve sen baka kalacaksın.
1: Zülal!
0: Namık'ı benden koparmak istedin. Ama eline ne geçti? Şimdi nazarımda nesin?
1: Çok ileri gidiyorsun Zülal, sözlerine dikkat et!
0: Ben ne söylediğimi biliyorum. Asıl nerede olduğunu ve kim olduğunu unutan sensin.

0: Hadi oğlum, geç kalacaksın. Daha kahvaltı bile etmedin.
1: Bir şey yiyecek değilim teyzeciğim.
0: Niye? Rengin de sararmış, hasta mısın yoksa?
1: Merak etmeyin, üşütmüş olacağım. Gece biraz midem ağrıdı da pek uyuyamadım.
0: Aç karnına mı gideceksin, olmaz öyle şey.
1: Benim için bugüne kadar çok yoruldunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim size?
0: Bu sözlere ne lüzum var şimdi?
1: Bana annemin yokluğunu duyurmadınız. Size daima minnettar kalacağım.
0: Hadi çekil karşımdan deli oğlan. Vapura gitmeden mutfağa in de dadı sana biraz süt koysun.

0: Kötü talihim beni burada da bulmuştu. Kapıdaki yabancı bir kadın, üvey annemin evden taşındığını ve İç Eren köyünde akrabalarından kendisine miras kalan bir çiftlikte yaşadığını söyledi. Oraya gitmekten başka çarem kalmamıştı. Aşağı yukarı bir aydır burada kalıyorum. Üvey annem beni sandığımdan iyi karşıladı. Nebahat'le de çok iyi anlaşıyoruz. Ama bütün bunlar dertlerimi unutmama kâfi değil ki. Zülal'le Namık'ın geçen hafta evlendiklerini bir gazetede okudum. Artık benim için yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Bütün bunları düşünmek bile istemiyorum. Ama ne mümkün.
1: Abi, seni bir arkadaşın arıyormuş.
2: Bir arkadaşım mı?
1: Evet abi, bizim evde seni bekliyorum.
2: Peki, gidelim.
1: Buyur abi.

0: Zülal. Ne arıyorsun burada?
1: Seninle konuşmam lazımdı. Onun için çağırdım.
0: Emriniz?
1: Derhal yalıya döneceksin Nejat.
0: Yalıya dönmek mi? Hayır.
1: Buna mecbursun. Aramızda bazı tatsız hadiseler geçti. Ama sen suçun bende olduğuna inanarak olanları unutmak istemiyorsun. Zaten buraya af dilemek için gelmedim. Dilediğin gibi düşünebilirsin. Hatta istersen aramızda hatıralar bile yaşamaz. Fakat mutlaka yalıya dönmen lazım. Ben bir iki güne kadar Namık'la İzmir'e gidiyorum. Artık orada yaşayacağım. Annem yapayalnız kalıyor. Ona arkadaşlık etmek zorundasın. Senin bir arkadaşında misafir kaldığını sanıyor. Düğüne gelmeyişini izah edebilmek için hasta olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ama artık onu kandıramıyorum. Boyuna seni soruyor. Fabrikayı da bırakmışsın. Patronun haklı olarak öfkeliydi. Yakında işine döneceğine dair kendisine söz verip seni bağışlamasını rica ettim.
0: Bütün bunları benim için mi yaptın Zülal?
1: Hayır. Ailemizin şerefi için. Burası bir arkadaşımın evi Nejat. İçeride bekliyorlar. Daha fazla vakit kaybedemem. Cevap ver. Döneceksin değil mi?
0: Evet.

0: Namık.
1: Namık dışarıda Zülal. Otomobilin yanında.
0: Nejat, ne olur biraz yukarıya gelir misin? Nejat, ne olur yardım et de şunu kapayalım.

0: Allah'a ısmarladık anne, yavrum.
1: Bırakın ağlamayı canım, bu kadar üzülecek ne var? Hadi çok gecikeceğiz sonra.
0: Gider gitmez telgraf çekmeyi sakın ihmal etme.
1: Merak etme anneciğim.
0: Gel seni de öpeyim evladım. Allah'a ısmarladık Necdet.
2: Güle güle Zülay. Sana sonsuz saadetler dilerim.
1: Allah'a ısmarladık Necdet.
2: Güle güle, iyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.

0: Artık onu tamamen kaybettim. Arabanın içinde tebessüm etmeye çalışarak el sallarken ağlıyordu. Şüphe yok ki bunlar sevinç gözyaşları değildi. Zülal büyük bir pişmanlık içinde kıvranıyordu. Mesut olamayacağını o da anlamıştı. Mevsimler durmadan geçiyor, seneler birbirini kovalıyordu. Zülal yaldan ayrılalı 6 sene oldu. Zaman ne çabuk geçiyor. 6 senedir İzmir'de yaşıyorlar, bir de çocukları var. Hemen hemen hiç temasımız kalmadı. Ona ait haberleri ara sıra annesine yazdığı ve benim için de kuru bir selam ilave ettiği mektuplardan alıyorum. Zülal'i unutmama imkan yok. Ama ne garip, yokluğuna alışmış gibiyim. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak.
1: Nejat'ın yeni romanı değil mi bu?
2: Evet.
1: 5-6 sene içinde cilt cilt eserler verip iyice meşhur oldu. Aşk olsun doğrusu. Nejat'ın böyle yetişeceğini hiç tahmin etmezdim.
2: Evet, romanları adeta kapışılıyor.
3: Al çayını Şükrancığım.
1: Ama bana sorarsan ona yazık oldu.
3: Neden?
1: Hem yalnız ona değil, sana da yazık oldu Zülal.
3: Ne demek istediğini anlayamadım.
1: Bugün mesut değilsin Zülal. İkimiz de İzmir'de yaşıyoruz. Hemen hemen her gün beraberiz. Onun için bu gözümden kaçmadı. Namık'la birbirinizden o kadar uzaksınız ki. Bildiğime göre Namık uzun zamandır İstanbul'da değil mi?
3: Evet. Ne yapsın? İşleriyle uğraşıyor.
1: Doğru. Kim bilir şu anda hangi büyük işin peşindedir.

0: نعم. Necat.
1: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama Namık Bey'in bir mektubunu getirdim.
0: Gelsene içeri. Necat, ne diye kapının önünde duruyorsun? Islanmışsın zaten. Hadi gel içeri, hadi gel, gel. Aa. Girsene Necat.

0: Mühim bir haber mi var?
1: Niçin açıp okumuyorsunuz?
0: Bilmem. Garip bir heyecan var içimde. 6 sene sonra elinde bir mektupla böyle bir gecede geliyorsun. Alelade hiçbir sebep sana bu ani ziyareti yaptıramaz. Ne olur söyle. Kötü bir haber mi var mektupta?
1: Hayır, endişelenmeyin. Namık Bey sizi İstanbul'a almak istiyor. Bu işte beni vazifelendirdi.
0: Zülal, İstanbul'a yerleşme fikrim tahakkuk etti. Bir de çiftlik satın aldım. Fakat işlerimin çokluğu dolayısıyla gelip sizi alamıyorum. Bu arada iyi bir tesadüf oldu. Nejat bazı işleri için İzmir'e gelecekti. Evi toparlamanız hususunda size yardımcı olması için ona ricada bulundum. Bir an evvel gelmeye çalışın. Erol'u ve seni hasretle kucaklarım. Demek artık İstanbul'a dönüyoruz.
1: Öyle anlaşılıyor. Ben müsaadenizi isteyeceğim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Artık vazifem bittiğine göre kalacağım otele.
0: Ay, çıldırdın mı sen? Bu saatte kapımı çaldıktan sonra seni bırakır mıyım sanıyorsun?
1: Eşyaları toplayacağınız zaman gelirim. Gece burada kalmam doğru olmaz.
0: Nejat, beni üzüyorsun. Şakanın da bir haddi vardır.
1: Şaka yapmıyorum. Yuvanıza sokulmaya, sizi eski günlerde olduğu gibi izah etmeye asla hakkım yok. Bırakınız gideyim Zülal Hanım.
0: Hiçbir yere bırakmayacağımı bildiğin halde neden ısrar ediyorsun? Nejat, aramızdaki bu büyük kırgınlığın tamamen yok olmasını istiyorum.
1: 6 yıl önce bu hususta sizinle anlaşmıştık.
0: O halde niçin hala resmi ve zalimsin? Ben senelerdir çektiğim bu acının dinmesini istiyorum Nejat. İtiraf ederim ki 6 yıl daima üzüldüm. Eğer bu kırgınlık sürüp gidecekse üzüntüm hiç eksilmeyecek.
1: Saadetini gölgeleyecek her şeyden uzak olmanı isterim Zülal.
0: O zaman içindeki bütün üzüntüleri atacağını, aramızda geçen acı şeyleri tamamen unutacağını, gene eskisi gibi iyi kalpli olacağını vaat et bana.
1: Eğer bu seni mesut edecekse söz veriyorum istediğin olacak Zülal.
2: Anneciğim, babam mı geldi?
0: Hayır yavrum. Nejat dayın geldi. Nejat bak, sen Erol'u hiç görmemiştin değil mi?
1: Hayır. Sadece eve gönderdiğin resimlerden tanıyorum. Merhaba Küçük Bey.
2: Kim anneciğim bu amca?
0: Dayın yavrum, Nejat dayın senin o.
2: Ben de babam geldi zannetmiştim.
1: Babanı çok mu özledin?
2: Tabii. O gelince beni gezmeye götüreceğine, İstanbul'a götüreceğine söz verdi. Hem sen artık burada mı kalacaksın?
1: Sadece birkaç gün.
2: Beni gezmeye götürür müsün?
1: Tabii götürürüm.
2: İstanbul'a?
1: Orada otururum ben.

0: Alo, Necat Bey ile görüşmek istiyorum efendim. Oradalar mı acaba? Bir dakika efendim, çağırayım. Necat, seni arıyorlar.
1: Beni mi?
0: Evet. Bir hanım seninle görüşmek istiyormuş.
1: Bir hanım mı?
0: Evet.
1: Alo?
0: Necat Bey ile mi görüşüyorum? Bir dakika efendim. Buyurun.
2: Alo, Necat. Ben Namık. Senden mühim bir ricam var. Çok büyük bir ihtiyatsızlık yaptım. Beni bu müşkül durumdan sen kurtaracaksın. Dün giydiğim gri elbisenin cebinde iki tane mektup var. Bunlar karımın eline geçmemeli. Anlıyor musun?
1: Evet, anlıyorum.
2: Elbise bizim odadaki gardıropta. Hemen o mektupları Zülal'e belli etmeden ceketin cebinden alıp yok ediver.
1: Olur, olur. Şey etmeye çalışırım.
2: Unutkanlığım beni bu çirkin itirafa mecbur etti Necat. Beni anlayacağından eminim. Sen dostumsun. Eve gelince her şeyi izah ederim. Sana güveniyorum. Güle güle.
1: Evet. Gelmeye çalışırım. Tabii tabii. Güle güle.

0: Kimdi o?
1: Hiç. Hiç.
0: Sevgilin miydi?
1: Evet. Evet, sevgilimdi.
0: Ya. Demek sevgilindi. Güzel mi bari?
1: İşte. Fena değil.
0: Kimin nesi? Ailesini tanıyor musun?
1: Tabii tanıyorum.
0: Demek ailesini de tanıyorsun.
1: Sana ne? Niçin bu kadar ilgileniyorsun?
0: Doğru, bana ne? Serbestsin. Dilediğin gibi yaşayabilirsin.

0: Nevzat, ne arıyorsun gardırobun içinde?
1: Hiç.
0: Hiç mi? Çıldırdın mı sen?
1: Sana bir şaka yapayım, biraz korkutayım dedim.
0: Eskiden böyle münasebetsiz şakalar yapmazdın. Anlayamadım doğrusu.
1: Dolaba saklanmakta şakadan başka ne gayem olabilir? Hatırına ne getirebilirsin? Tecessüs mü, hırsızlık mı?
0: Elbette şakadan başka bir gayen olamaz. Ama şaşırdım diye de kızmaya hakkın yok.
1: Affet beni Zülal. Bu münasebetsizliğimi de diğerleri gibi affet.

0: Sen?
1: Nereden çıktın sen? Gel, buyursana içeri. Seni öyle özlemiştim ki. Nasıl oldu da adresimi buldun? Bizleri unuttun sanıyordum. Görüşmeyeli kaç sene oldu, değil mi?
0: Evet, çok oldu. Bakıyorum bu ara bir hayli değişmişsin. Kimle oturuyorsun burada?
1: Şey, annemle.
0: Başka?
1: Başka kim olabilir abi?
0: Mesela bu mektupların sahibi.
1: Abi!
0: Cevap ver! O adamın evli olduğunu bilmiyor muydun?
1: Abi, yemin ederim ki bende kabahat yok!
0: Söyle, neden evli bir erkeğin hayatına girdin? Ondan ne bekleyebilirdin?
1: Bırak kolumu abi, canım acıyor!
0: Cevap ver!
1: Benim hiçbir suçum yok! Her şey kendi kendine oldu! Hiç Erenköy'deki çiftliği satılığa çıkarmıştık! Müşterilerden biri de Namık Bey'di! İşte o satış sırasında tanıştık! O zaman bana karşı çok iyi davrandı! Evleneceğimizi söyledi! Hatta annemi bile razı etti, bize bu apartmanı da tuttu! Fakat sonra...
0: Evet, sonra?
1: Evli olduğunu öğrendim ama... iş işten geçmişti!
0: Ve sen de evli bir erkekle yaşamaya razı oldun, ha?
1: Ama abi...
0: Bana abi deme! Söyle bakalım niyetin nedir? Bu hayata devam edecek misin, söyle!
1: Başka çare var mı? Vurma abi!
0: Bu adam sana kaç gün yar olacak sanıyorsun? Büyük sadakat yeminleriyle bağlandığı karısına bile yar olmayan bir vicdansız sana mı yar olacak? İstikbalden ne umuyorsun? Masum bir kadının saadetini çalıp yuvasını yıkmak ne kazandıracak sana?
1: Abi!
0: Artık abi deme bana! Senin gibi bir kardeşim yok benim! Şimdi beni iyi dinle! Namık bir daha bu eve girmeyecek!
1: Fakat bu imkansız abi! Çünkü burasını o tuttu, bizi buraya o getirdi. Nasıl kapıyı yüzüne kapayabiliriz?
0: Defolup başka bir yere çıkarsınız! Zaten kendisiyle de konuşacağım. Şimdi gidiyorum. Eğer aklın varsa beni bir daha buraya gelmeye mecbur etme! Çok daha kötü şeyler yaparım!

0: Oo, Necat! Hoş geldin! Mektupları getirdin mi? Bu yumruk, üvey kız kardeşimle olan çirkin münasebetin için!
1: Üvey kız kardeşin mi?
0: Evet!
1: Yemin ederim ki Nebati'nin kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Aramızda böyle tatsız bir sahnenin geçmesini istemezdim. Olanları unutmaya çalışalım.

0: Oo. Demek randevunuzdan döndünüz küçük bey. Bakıyorum suratınız pek asık. Yoksa sevgilinizle kavga mı ettiniz? Ama beni alakadar etmez değil mi?
1: Zülal.
0: Yok. İzahat vermek zorunda değilsin.

0: Alo. Evet Namık, benim.
1: Dinle Zuhal. Ben bu akşam biraz gecikeceğim galiba. Haber vereyim dedim.
0: Ama nasıl olur Namık? Erol'a söz vermiştin. Gece dışarı çıkacaktık.
1: Biliyorum ama ne yapayım? Çok mühim bir işim çıktı. Başka bir akşam gideriz. Siz beni yemeğe falan beklemeyin. İşim uzayabilir.
0: Gene mi mühim bir iş? Evet. Evet, anlıyorum. Güle güle.

0: Bayan Zülal. Çocuk değilim. Üstelik koca olarak da vazifelerimi yapmaktayım. Nedir bu huzursuz halin? Neyin eksik anlamıyorum ki? Seni memnun edebilmek için ne yapmalıyım acaba?
1: Senden hiçbir şey istemiyorum artık. Zaten senin nazarında ne Erol'un ne de benim bir değerimiz var.
0: Öyle mi? Bu kadarına da nankörlük derler.
1: Namık, rica ederim bağırma. Senden hiçbir şey beklemediğimi söyledim. Daha ne istiyorsun? Dilediğin gibi yaşayabilirsin.
0: Çok iyi bilirim ben bu kadınca numaraları. Benden bir şey beklediğin yokmuş. Biraz geciktim diye bu surat nedir öyleyse? Yeter artık, yeter!
1: Namık, ne olursun bağırma. Senden münakaşa edecek halim yok.

0: Zülal. Rengin sapsarı, hasta mısın?
1: Yok, hayır. Hasta değilim. Birkaç gündür evden çıkmadım. Ondan olacak. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Benden şöyle bir gezinti yapmak ister misin?

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.
0: Nereye gider bu saman yolu?
1: Öyle bir ülkeye ki orada yalnız saadet vardır.
0: Niye öyle bakıyorsun gözlerime?
1: Orada yıldızları seyrediyorum. Gökyüzünün bütün ışıkları içlerinde parlıyor.
0: Saman yolunu da görüyor musun?
1: Evet. Saadet ülkesine doğru uzanıyor. Biz de oraya gidelim mi Zülal?
0: Bu yolculuğu geciktirdik Nejat. Bak ne kadar yükseklerde. Ona ulaşamayız ki.
1: Evet ama eğer istersen yetişmek senin elinde.
0: Ya demek nihayet.
1: Evet itiraf ediyorum. Eğer bu bir günahsa affet. Seni hala çılgınlar gibi seviyorum Zülal. Sen de beni biraz sevseydin ne olurdu?
0: Seni her zaman sevdim Nejat.
1: Bu itirafını duymak benim için dünyanın bütün hazinelerine bedeldir. Demek kalbim aldanmamış.
0: Artık bu hayata daha fazla dayanamayacağım Nejat. Sana yaptığım kötülükler için beni affet.
1: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
0: Ben saadeti gösterişte sanıyordum. Meğer bütün saadetim küçümsediğim bir varlığın altın kalbindeymiş. Sen beni yalnız benim için sevdin.

0: Ben bunun kıymetini çok geç anladım. Ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni seviyorum Nejat. Eğer bana yardım edersen... ...her şeye rağmen geciken saadetimize kavuşabiliriz.
1: Her şeyin çaresini bulacağız Zülal. Bu ikimiz için de şart sevgilim.

0: Ne fena hava değil mi dayıcığım? Çok korkuyorum.
1: Korkacak bir şey yok ki yavrum.
0: Ama ben korkuyorum.
1: Korkma yavrum, korkma.
0: Babam da nerede kaldı? Eskiden böyle havalarda beni hiç yalnız bırakmazdı. Ne olurdu sanki şimdi burada olsaydı?
1: Babanı çok mu seviyorsun yavrum?
0: Çok seviyorum dayıcığım. Annemi de çok seviyorum. Allah baba, annemle babamı benden hiç ayırmasın inşallah. Anneciğim! Babam ne zaman gelecek anneciğim?
2: Çok gecikebilir yavrum, onu bekleyemezsin. Hadi bakalım gidip yatalım artık.

Zülal, bizi saadete götüreceğini sanarak verdiğimiz kararı çocukça bir hayalden ibaret. Bir an için hislerimize kapılıp güzel bir rüya gördük. Ama Erol'un sözleri aklımı başıma getirdi. Bir yuva ne kadar ahenksiz olursa olsun, onu dağıtmaya ne senin ne de benim hakkımız var. Tek çare benim aradan çekilmem. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Beni affet Zülal.

Neden yaptın bunu? Hani artık yıldızlara hiç sönmeyen pırıl pırıl bir gecede yaşayacak. Hani bize mutluluğu getirecek olan Samanyolu'na

0: Merhaba.
1: Namık?
0: Şaşırdın mı? Seni götürmeye geldim. Bir haftadır ortada yoksun. Birkaç defa burada, yazıhanende aradım, bulamadım.
1: Bazı işlerim vardı da.
0: Anlıyorum ama insan bir telefon eder. Hem hastamızın durumu da pek iyi değil.
1: Hasta olan kim?
0: Öyle ya, senin haberin yok. Zülal, sen gideli ölümle pençeleşiyor.
1: Ha? Ölümle mi?
0: Evet, bütün bir gece yağmur altında bahçede kalmış. Sabah bahçe kapısının önünde baygın bulmuşlar. Doktor zatürre teşhisi koydu.
1: Zatürre mi?
0: Evet. Kah dalıyor, sayıklıyor, kah açılıyor. Annesi de perişan oldu. Zavallı kadına acıyorum.
1: Ya Zülal, ona acımıyor musun?
0: Ona da acıyorum tabii. Hatta sana da acıyorum.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Sen beni bırak şimdi de eve koş. Durmadan seni sayıklıyor.
1: Peki sen gelmiyor musun?
0: Bazı işlerim var. Daha sonra geleceğim. Hadi durma, git.

0: Züleyh. Neden yaptın bunu? Öğrendiğim zaman ne hale geldim biliyor musun?
1: Kimden haber aldın?
0: Namık söyledi.
1: Eğer duymasaydın hiç gelmeyecek miydin?
0: Züleyh.
1: Ama çabuk iyileşirim ben, üzülme. Nejat, kararını verdin.
0: Şimdi bunları bırakalım Züleyh. Sen iyi ol, sonra konuşuruz. Bir ıstırabın var mı?
1: Sen artık yanımdasın ya. Hiçbir acı beni yıldıramaz. Hakiki sevginin ne olduğunu... karşılık beklemeyen... tertemiz bir aşkla sevilmenin büyüklüğünü... artık anlayabiliyorum Nejat. Bir zamanlar aşkına değer vermemiş... sana acı çektirmiştim. Ama... İnan ki bunun cezasını ağır ödedim.
0: Züleyh. Züleyh.
2: Rahatsız etmiyorum ya. İnşallah aşıkların keyfini kaçırmadım.
1: Namık.
2: Doğrusu pek şaşırmadım. Çünkü bu benim için bir sürpriz olmadı.
0: Bir dakika beni dinle Namık.
2: Bu gizli münasebeti baştan beri seziyordum. Ama üçümüzün bir araya gelmesi bugün kısmetmiş.
0: Saçmalıyorsun sen.
2: Öyle mi dersin? Halbuki biraz evvel birbirinize sarılmışsınız. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem bu kadar sevişiyordunuz... beni araya sokmaya ne lüzum vardı? Ama parlak bir kısmeti geri çevirmek... akılsızlık olurdu değil mi? Kurnaz bir kadın hem zengin kocasının koltuğunda rahat yaşar... hem de aşığıyla gizlice sevişebilir.
1: Namık!
0: Namık, şunu iyi bil ki Züleyh'le aramızda hiç de sandığın gibi bir münasebet yok. Bütün günahımız işte bu gördüğünden ibaret.
2: Kusura bakmayın ama sandığınız kadar budal olmadığım için buna inanamam. Hele karımın baygınlığı esnasında durmadan sayıkladığı ismini... yıldızlı geceleri, saadete giden samanyolu teranelerini işittikten sonra...
1: Nejat yalan söylemiyor Namık. Bugüne kadar hiçbir günah işlemedik. Fakat... ruhen o kadar çok birbirimizin olduk ki... sen bunu anlayamazsın. Yalnız şunu bil ki... artık senden yaşayamam.
2: Ne demek o?
0: Ona bakma sen. Hasta olduğu için ne söylediğini bilmiyor. Züleyh gene seninle yaşayacaktır. Ben gideceğim. Hem de bir daha dönmemek üzere.
1: Gitmek mi? Hayır. Hayır Nejat. Buna dayanamam. Gitme ne olur. Bırakma. Bırakma beni Nejat.
2: Dokunma ona.
0: Züleyh.
2: Sana ona dokunma dedim.
0: Onu daha fazla ezbere müsaade etmeyeceğim Namık. Evet, kararım gitmekte ama fikrimi değiştirdim. Kalacağım. Onu mesut etmek için kalacağım.
2: Öyle mi? Hadi mesut et bakalım.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Yıldız kadrosu. Taraf üstü. Küsür hatları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf taraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında.

0: Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Yıldır hep seninle.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Uyandınız mı Necat Bey? Akşamüstü bir ziyaretçiniz vardı. Uyuduğunuz için yanınıza alamadım. Bakın, size bu çiçekleri getirdi.
1: Kimdi acaba?
0: Genç bir hanım. Ha, unutuyordum. Bir de mektup bıraktı size.
1: Teşekkür ederim. Necat Bey, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Felaketten sonra yalıya bas sağlığı için gitmeye ayağım... Allah başka acı göstermesin. Size de metanet ve sabır temenni ederim. Didar. Zavallı Zülay. Allah başka acı göstermesin. Hayır. Hayır, bu olamaz. Hayır, Zülal ölmüş olamaz. Onun yokluğuna dayanamam ben. Bu acıya dayanamam.

0: Nejat. Seni tutabiliyorum. Demek ki hayal değilsin. Demek ki yaşıyorsun.
1: Neler söylüyorsun Nejat? Sana yaşamadığımı kim söyledi? Herhalde bir yanlışlık olacak. Gerçi evden bir ölü çıktı ama bu seni vurduktan sonra intihar eden Namık'ın cenazesiydi.
0: Namık mı?
1: Evet, Namık. Seni vurduktan sonra üçüncü kurşunu da kendi şakağına sıktı. İki saat sonra hastanede öldü. Artık bunları unutalım Nejat. Hastaneden ne zaman çıktın? Yoksa kaçtın mı?
0: Evet Züler. Seni tekrar görmek o kadar güzel ki. Gözlerimin önündeki son hayalin yatağın içindeki solgun bir yüzdü.
1: Artık acılarımız bitti Nejat.

bak Nejat. Gün ne güzel ağrıyor. Sanki özlediğimiz hayatın yolunu aydınlatıyor. Bu doğan gün yeni dünyamızın, mutlu dünyamızın güneşidir. Bu mutluluğa beraber el ele yürüyebiliriz.

0: Yani Elat Tokgöz.
1: Ben de Sıla'm ilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ne hazırladın Ela'cığım bugün tarif olarak?
0: Sağlıklı çikolata ve muffin.
1: Evet, Ela'nın gerçekten çok sevdiği, ben de çocukların da bayılacağı çok güzel iki tane tarifimiz var. Çikolataya biz bayılıyoruz ama bu yaptığım tarifi lütfen kaçırmayın. Çok da lezzetli oluyor. Muffin de gerçekten çok güzel oluyor. O zaman tariflere geçmeden önce biz hemen bir önlüklerimizi giyelim. Sonra burada buluşuyor olacağız.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, hadi o zaman başlayalım. Bu tarif gerçekten çok güzel, çok sağlıklı bir çikolata tarifiydi. Ela bize bence malzemeleri sayabilir. Sayar mısın?
0: Evet. Hindistan cevizi, kakao, tahin, bal, fıstık ve fındık.
1: Evet, fıstık ve fındıklarımız da var. İsterseniz tabii ki burada çok daha sevdiğiniz farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi yağı yerine kakao yağı da kullanabilirsiniz. Biz bu tarifi Ela ile beraber denedik. Hatta tarifin oluşumunda Ela'nın çok büyük katkısı oldu. Çünkü tadına baktı sürekli ve biz bal miktarını normal tarife göre birazcık daha arttırdık. O yüzden çocukların en seveceği tadı size aslında Ela bulmuş oldu. Bu tarif özelinde değil mi Ela? Biz balı biz arttırarak ilerlemiştik. Şimdi tarifimize başlayalım istersen.
0: Tamam.
1: Öncelikle Hindistan cevizi yağını kullanacağız.
0: Tamam.
1: Hindistan cevizi
0: ben
1: yağı...
0: de seni şu anda
1: tutabilirsin. Hindistan cevizi yağı normalde katı halde bulunuyor. Oda sıcaklığında biliyorsunuz katı haldedir. Biz bunu benmari usulünde birazcık erittik. Çünkü eritilmiş olması gerekiyor burada. Eritilmiş hali değil, katı haliyle 4 yemek kaşığı kullanmış olacaksınız burada. İsteyenler yine dediğim gibi kakao yağı da kullanabiliyorlar. Sonra tabii ki kakao yağı demişken diğer malzememiz neydi? Çikolatanın ham maddesi zaten kakaoydu. Kakao neden elde ediliyor Ela, biliyor musun sen? Kakao ne vardı kakaonun?
0: Kakaonun ne?
1: Ağacı var mıydı?
0: Ağacı vardı.
1: Evet ya, kakaonun bir ağacı vardı. Tam 4 yemek kaşığı kadar da kakao ekledik içerisine. Sen bunu karıştırır mısın benim için?
0: Karıştırayım.
1: Harikasın. Burada tabii ki tatlandırıcı olarak farklı malzemeler de kullanılabilir. Sevenler bu pişmeyeceği için pekmez de kullanabilirler. Rengi daha da koyulaşmış olur belki böylece. Ya da bitter çikolata olsun derseniz ham kakaoyu burada tercih edebiliyorsunuz. Ama bizim en sevdiğimiz doğal tatlandırıcı bal olduğu için de biz aslında daha çok balı tercih ediyoruz. Biz o yüzden tam 5 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı civarında tarifin orijinali aslında. Ama biz burada bal miktarını birazcık arttırdık. Çünkü Ela öyle istedi değil mi Ela? Sen biraz daha balla sevdin. O yüzden
0: anne,
1: kendinize göre arttırabilirsiniz.
0: Bal koyunca birazcık daha altıyor.
1: Evet.
0: Birazcık daha ağır oluyor.
1: Evet, daha böyle tadı daha güzel oluyor değil mi? Doğru söylüyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi tahin ekleyeceğiz. Tahin de yine 4 yemek kaşığı kullanıyoruz. Tahin çok kaliteli, çok sağlıklı yağlardan bir tanesi. Hindistan cevizi yağı da öyle bu arada. İçerisinde MCT dediğimiz, yani bu kısa zincirli yağ asitlerinden çok zengin. Enerjiyi anında, daha doğrusu orta zincirli yağ asitlerinden zengin. Enerjiyi de anında arttırıyor aslında. Tok tutma özelliği de var. Bu yandan da hani Hindistan cevizi yağını aslında çok severek kullanıyoruz. Ama burada şu var sadece. Dozu aştığınız zaman da kolesterolü birazcık arttırabiliyor. Ona biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Tahin o yüzden bence yağ alternatif olarak ona bir eşdeğer olsun diye tahin kullanmak istedik biz. Karıştıralım güzelce. Güzel de karıştırdın. Güzel de çırpıyoruz. Böyle bir karışım, biraz daha böyle sıvı bir karışım gibi görebilirsiniz bunu. Ama hani o kaplara döktükten sonra donduğu zaman gerçekten kalıp gibi şekil almış oluyor. Buradaki dondurma süreniz tabii ki önemli. Bir bakabilir miyim nasıl olmuş kıvamı diye?
0: Güzel.
1: Tam o kakaolar da erimiş olsun. Ay çok güzel karıştırmışsın gerçekten.
0: Güzel oldu.
1: Bakın böyle bir kıvam elde ediyorsunuz. Tam da kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi içerisine ben şöyle de yapmıştım bir seferinde. Nar tanesi ekliyorsunuz. Böyle narlı bir çikolata oluyor. Minik böyle hani küçük meyveler koyarak ya da işte bizim gibi böyle fındıkla fıstıkla yapabilirsiniz. Gerçekten iç malzeme tamamen sizin keyfinize kalmış. Biz Ela ile bunun için böyle bir kalıp kullanacağız. Silikon bir kalıbımız var. Farklı böyle meyve şekillerinin de olduğu. Ela da bunu tercih etmeyi istediği için biz bunu kullandık. Ama bu buz kalıpları da olur. Yani ya da böyle bir normal kalıba döküp de kullanabilirsiniz. Tamamen keyfimize kalmış. Şimdi önce...

0: içerisini birazcık süsleyelim, olur mu? Ben tamam. Sana şöyle bir çay kaşığı da vereyim.
1: Tamam, çay kaşığı da ver bana.
0: İçlerinde böyle biraz fındık dök, birazcık da fıstık gezdirebilirsin. Çok da güzel tamam. olur. Ben de fındıkları dökeyim mi, ne dersin? Oy, şöyle biraz fındıklı çikolata yapalım. Gerçekten. Bunları dökebilirsin.
1: Ben
0: bunları böyle biraz daha istiyorsanız tane formlarında da kullanabilirsiniz. O zaman sen bunu mu tutmak istedin? Ben Antep fıstığını dökeyim.
1: Evet, çünkü çok sinirli.
0: Yani karışık da yapabilirdik. Öyle de çok güzel olur ama ben bu sefer ayrı ayrı yapayım. Sen 4 tanesini de fındıklı yaparsın, olur mu?
1: Hadi.
0: Bence bu kadar yeterli.
1: Birazcık
0: ne dersin?
1: Çile birazcık az koyuyorsun.
0: Tamam, biraz daha
1: koyalım. Yeter.
0: Ya çok güzel oldu. Alt tarafına biz bunu tabii ki ekledik. İçine de karıştırma şansımız var ama yerken böyle dokusu en altında daha güzel oluyor. Sonra bu yaptığımız karışımı da yavaş yavaş üzerine dökeceğiz. Nasıl, sence güzel olmuş mu Ela? Evimizde yaptığımıza benzemiş mi? Bunun rengi biraz daha koyu bence. Muhtemelen kakaonun da burada miktarı da tabii ki önemli. Biraz daha böyle, hani ben de miktar formunu daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden çok da lezzetli olacak. Çocuklar çikolatayı yemeyi çok seviyorlar. Anne olarak ya da anne babalar tabii ki bu konuda biraz daha artık tabii daha bilinçliyiz. Çok çikolata yedirmek istemediğimiz zaman aklımıza böyle tarifler geliyor. Diyoruz ki neden daha sağlıklı formlarını yapmayalım diye. Dolduruyorum bir yandan. Sen en çok hangisini seviyorsun peki? Antep fıstıklı olanı mı, fındıklıyı mı seviyorsun?
1: Fındıklıyı.
0: Sen biraz fındıklıyı seviyorsun.
1: Evet, ben fındığı yüzüme de yaptım.
0: Üzüm, evet, hem üzüm sevdiğin meyveye mi koydun onu bir de?
1: Evet.
0: Hem meyvesini seviyorsun hem kendisini.
1: Evet, çünkü ben üzüm yiyeceğim, deneyeceğim.
0: Tamam, deneyelim. Çok güzel olur. Ben tam doldurdum. Tam kalıp olarak devam ettik. Üzerlerine bütün malzemeyi dökebilirsiniz. Bu kalıba göre tam geldi zaten. Çok da lezzetli olacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu gördüğünüz tüm kaptaki
1: efendim. Anne, ben de şuna birazcık... Çok döktüm.
0: Çok mu dökmüşüm? Tamamdır.
1: Evet.
0: Şimdi bu kalıba döktüğümüz çikolatayı 1-2 saat kadar buzlukta önce beklemenizi istiyoruz. Sonrasında dolaba koyabilirsiniz. Ama eğer daha böyle katı bir form elde etmek istiyorsak da bir gece bile buzdolabında kalabilir. O zaman çok daha katı bir kıvam almış oluyor. Evde yapılan bir çikolata olduğu için dışarı çıkardığımızda hızlı eriyor. Normal bir çikolataya göre daha hızlı erime gösterdiği için de biraz daha buzluk süreniz uzatmanız bu anlamda faydalı olacaktır. Biz evet. Şimdi o zaman bunu buzluğa götürelim. Bir sonraki tarif için de burada olalım, olur mu?
1: Anneciğim, muffin tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, ben de çok heyecanlıyım muffin için. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Hem unsuz hem şekersiz, çok sağlıklı bir tarifti. Hadi o zaman önce malzemeleri sayalım mı Ela'cığım? Ne vardı bugün?
1: Evet.
0: 2 tane muzumuz var tarifimizin içerisinde. Burada 2 yumurta kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi, 1 kase kadar da yaban mersin ve 1 çay kaşığı kadar da bir pakette diyebiliriz. Kabartma tozu olacak içerisinde de ve muffinler
1: evet.
0: böyle puf puf çok lezzetli oluyor, değil mi? Sen çok evet. sevmiş miydin bu tarifi?
1: Evet.
0: Evet, sevdim. Peki muzları sen bana doğramak ister misin?
1: Olur.
0: Biz çocuklarda bu arada çocuk bıçağı kullanıyoruz, keskin olmayan. Elan da bıçağı onlardan bir tanesi. O yüzden ben bu kısmını kendim verip Ela'cığımın onları doğramasını isteyeceğim. Ela'cığım, doğrayabilir misin bana?
1: Evet.
0: Tamam, şimdi sana şunu biraz ile getir bana. Bıçağını alalım oradan. Hadi bakalım, sen bana bunu doğramaya başla.
1: Tamam, doğrayacağım.
0: Ben de hatta aslında yardımcı olayım. Ben de bir yandan diğer muzu doğrayayım, olur mu?
1: Evet.
0: Muz biliyorsunuz ana malzeme her zaman bu tip tariflerde. Çünkü hamuru çok güzel tutuyor. Yani o hamur hissini veren, un hissini veren aslında burada zaten muz olmuş oluyor. O yüzden muzu mutlaka kullanalım. Olmadı mı, şöyle alayım. Tamam. Tekrar kesmeye başlayabilirsin. Ay, sen ne kadar güzel kesiyorsun onu ya. Çok güzel tutuyorsun. 2 tane olgun muz. Tam burada olduğu gibi gayet güzel. Olgunluğu da gayet, ne kadar olgunsa o kadar. Çünkü muzlar şey oluyor. Tatlı olmuş oluyor. Hemen doğradık. Tabii ben sana göre biraz hızlı doğruyorum ama sen gerçekten çok güzel
1: yaptın. Yaptım ben.
0: Harika, sen daha önce bitirdin. Şimdi muzları bunun içerisine koyacağız. Robottan geçeceğiz şu bütün malzemeleri. Ben seninkini de ekleyeceğim, tamam mı?
1: Sana benim bıçağımı.
0: Öyle mi ekleyeyim? Hadi ver bakalım. Şunları atalım çöpe. Hemen aldım.
1: Çünkü benim bıçağım elindeyim.
0: Yine burada özellikle şeker malzemesi başka yok zaten, döktük. Şeker olarak kullandığımız başka bir malzeme yok ama biraz daha tatlı bir tat arayanlar için aslında burada hani elma suyu konsantresi, hurma şurubu gibi ya da hurma özü gibi, keçi boynuzu yine özü kullanabilirler. Biraz daha tatlı bir tat arayanlar için bu daha iyi bir alternatif.

0: oluyor. Şimdi Ela'cığım ne yapalım? İki tane yumurta eklememiz gerekiyor. Sen ekleyebilir misin
1: evet,
0: yumurtamızı?
1: Evet, ben ekleyeyim.
0: Tamam, sen yumurtamızı ekle. Tamamdır. Ben de fıstık ezmesini ekleyeyim. Fıstık ezmesi evet. Aslında protein bakımından, lif bakımından çok zengin bir ürün. Hem sporcularla çok sıklıkla kullandığımız ürünlerden bir tanesi ve tariflere güzel bir tat, aroma da vermiş oluyor. Hatta özellikle bir yemek kaşığı fıstık ezmesi günlük almamız gereken protein ve lif ihtiyacının birçok çok yüksek bir dozunu karşılamış da oluyor aslında. O yüzden güzel, kaliteli yağlardan zengin, tok tutma özelliği çok yüksek. Sindirime de yardımcı oluyor. Şimdi biraz da kabartma tozu ekleyeceğiz içerisine. Koyuyorum ben Ela'cığım. Sen koymak ister misin? Sen koy hadi. O sırada ben de bunu kapatırım.
1: Ne?
0: Koy bakın, o da kabartma tozu. Böyle puf puf kabarsın diye. Yaban versin, içinde böyle ezilsin istemediğimiz için de o yüzden onu her şeyi blenderdan, rondodan geçirdikten sonra yapacağız. Şimdi ona başlayalım. Güzel olacak bence. Ne diyorsun Ela?
1: Evet, ben de
0: evet, sen bir de bunu çok seviyorsun zaten. Senin gibi küçük arkadaşlarımız da bunu yemeye başlar. Ay, tam takamadım mı? Şimdi blenderdan da geçireceğiz. Biraz pürüzsüz olana kadar burada blenderdan geçirmek aslında önemli. Hazır mısın? Başlıyoruz.
1: Evet.
0: Tamamdır. Şimdi bence pürüzsüz güzel bir kıvam aldı bile. Bakalım hemen. Sonra içerisine de yaban mersinlerimizi ekleyeceğiz. Şöyle yapacağım. Biraz keskin olduğu için Ela'cığım bunu ben alayım, olur mu? Sana şimdi boş
1: Ela'cığım
0: haline...
1: Ela'cığım ben almam.
0: Evet, sen alma tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Yaban mersinlerini ekleyebilirsin içerisine. Ekle
1: tamam.
0: Bakalım.
1: Elimle mi olacak?
0: Hayır, direkt dök tabağa. Tüm tabağı dökebilirsin. Tabağı dökebilirsin direkt içerisine.
1: Hı,
0: dök, dök dök dök. Yaban mersinde C vitamininden çok zengin. Bu mor rengini veren antosiyaninler var aslında içerisinde.
1: Sınır geldi.
0: Gelsin, bir şey olmaz. Antosiyaninler bu mor rengini veren pigmentler
1: anne.
0: Aslında. Al sen karıştırabilirsin.
1: Senden sonra birazcık da
0: tamam,
1: ben
0: tamam, karıştır bakalım. Aa, güzel oldu. Suyuyla beraber karışımın rengi de biraz böyle daha mor bir renk aldı, gördün mü?
1: O evet.
0: Beğendiğin gibi değil mi? Şimdi, ay çok güzel oldu ya. Senin en sevdiğin renk neydi?
1: Pembe, kırmızı, mavi.
0: Öyle mi? Şimdi ben bunları muffin kaplarına koyacağım. Silikon malzeme kullanıyoruz. Hani daha kolay çıkması da güzel oluyor. Ela, sen o sırada bize bir şarkı söyler misin ya? Ben bunları kaplara doldururken ne dersin?
1: Tamam.
0: Hadi söyle o zaman.
1: Söyleyeceğim, tamam.

0: kadar.
1: Ay çok güzel oldu ya. Aslında bunun çok güzel bir dansı da vardı Ela ya. Dansını bize yapmadın.
0: Yani yapıyormuşum ki.
1: İstemedin mi? Şimdi bunu böyle muffin kalıplarına dolduruyorum ben. Bu arada muffin kalıbınız olması şart değil. Yani normal bir kek kalıbında da gayet güzel oluyor. İlla hani kalıp olması şart değil tabii ama döküyorum hemen. Sen de değil mi? Eksikleri hemen fark ediyorsun Ela. Nasıl oldu? Güzel olmuş değil mi renkleri, şekilleri?
0: Hani birazcık aktı oraya.
1: Ya da böyle kakaolu istiyorsanız içerisine, daha bir çikolatalı olsun isterseniz içerisinde böyle birazcık damla bitter çikolatalar oluyor. Ben ona da bu tarifi yapmıştım.
0: Gerçekten.
1: Damladı mı birazcık olsun? Şurada o çikolata da çok lezzetli olmuştu.
0: Daha damladı.
1: Olsun, damlasın. Şimdi önce sileriz. Nasıl güzel görünüyor değil mi?
0: En son kabımız da bu.
1: Evet, bitiriyoruz şimdi sonra. O sırada bence çikolatalarımız zaten birazcık donmuştur. Bunları da fırına atacağız. Aşağı yukarı yaklaşık 15-20 dakika kadar 180 derece fırında da pişmiş olacak. Ondan sonra hepsini güzelce Ela tadacak bizim için. Şimdi ben bu muffinleri fırına götürüyorum. Sonra sunumlarda burada buluşuyoruz.
0: Anne haydi sağlıklı çikolata yemek istiyorum.
1: Evet Ela sağlıklı çikolata için çok sabırsızlanıyor gerçekten. Ve muffin de hakikaten çok güzel kokuyor. Çocuklar için çok güzel alternatifler yaptık. Tamamen unsuz şekersiz muffinimiz var. Ve içerisinde şeker olmayan bir çikolatamız vardı. Ela o zaman muffinle mi başlamak istersin?
0: Evet.
1: Hadi
0: ben
1: bakalım.
0: Çıkartacağım.
1: Tamam çıkart bakalım. Bakalım beğenecek misin? Ay rengi çok güzel geliyor gerçekten. Ver bana bunu. Merak ettim sevecek.

0: Bence çok güzel olmuş.
1: Ya beğendin mi? İyi, harika o zaman. Demek ki Ela beğendiğine göre çocukların seveceği bir alternatif gibi görünüyor. O yüzden bunu mutlaka deneyelim. Çikolataya da bakmak ister misin?
0: Evet.
1: Hangi deseni istersin? Seç bakalım.
0: Üzüm.
1: Hadi bakalım. En sevdiğim meyve çünkü. Al bakalım. Biraz tanımayayım mı? Tamam, şöyle yapalım. Al bakalım. Deneyelim. En isteriz, merak etme.
0: Tamam.
1: Onu da ısır. İçinde fındıklar, fıstıklar var. Çok güzel bence. Nasıl olmuş?
0: Bence çok güzel olmuş.
1: Ya evet, Ela'dan geçer not aldığımıza göre gerçekten sağlıklı ve güzel alternatifler yaptığımızı düşünüyorum. Sizler de eğer bu tip tarifleri daha çok öğrenmek istiyorsak da ve daha çok bilgi almak istiyorsak da bizi izlemeye devam edin diyelim. O zaman ne diyoruz Ela? Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ece Ayşedebeci. 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, dans etmek, müzik dinlemek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum. Severek izlediğim programımızda katılmak benim için çok heyecanlı olacak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Yağmur Bal. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Aslen Mersinliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Tiyatro ile ilgileniyorum. Bu yarışmaya eğlenmek için katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Süleyman Kaygısız. 11 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak. Ayrıca otomobillere ilgi duyuyorum. Yarışmanızı ilgili takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Burak Biraçak. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte yarışmayı dört gözle bekliyorum. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ece var, ikinci masamızda Yusuf, üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda Burak. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
7: Heyecanlı.
0: Herkes çok iyi gözüküyor. Heyecan yok, hiç merak etmeyin. Isı motorunda zaten o heyecan hiç kalmayacak. O yüzden şimdi başlayalım diyeceğim ama Ececiğim, seni birazcık tanıyalım daha yakından.
6: Tamam. Ben Ece Ayşecebeci, 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. Harika. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum.
0: Şahane.
6: Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Ececiğim. Yusuf'cum hoş geldin.
8: Merhaba, ben Yusuf Eymen Kaygısız. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak, basketbol oynamak. Ayrıca otomobillere ilgi duyuyorum. Yarışmanızı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sana başarılar diliyoruz. Yağmur'cum hoş geldin.
9: Merhaba, ben Yağmur Bal. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Tiyatro ile ilgileniyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Sana da çok teşekkür ediyoruz Yağmur'cum.

0: Sarılar ve Burak'cığım hoş geldin.
1: Merhabalar, ben Burak Miracak. 11 yaşındayım. Şehit Polis Mustafa Erdoğan Okulu'nda okuyorum. Hı hı. En sevdiğim şey kitap okumak, yüzmek.
0: Ne güzel.
1: Ve ben ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
0: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun. Evet. Hepiniz çok

0: Hangisi olsun?
1: Arkadaşım Nisan'ın nesi?
0: Nisan'ın nesi 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. At, eşek gibi canlıların tırnağına verilen isimdir. Süremiz başladı.
1: Toynak.
0: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Doğruysa eğer kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. 50 puanı kumbaramıza attık ve Yusuf'la devam ediyoruz.
2: Kuzenim Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve mutfaktan geliyor sorumuz. İçinde ülkemizde sıkça tüketilen bir içeceğin hazırlandığı kaptır. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi. Şimdi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım ne olabilir Ece?
1: Bardak.
0: Bardak mı doğru cevabımız? Görelim. Hazırlandı. Bir kutu açalım. Var mı fikrimiz arkadaşlar? Düşünelim biraz. Ülkemizde sıkça tüketilen ne tüketilir?
1: Çay tüketilir. Demlik.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla, Ece'nin de yardımıyla tabii ki. Kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ece dedi ki çay tüketilir tabii ki dedi. Yusuf da hemen oradan butona bastı. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Köpeğim Luna'nın L'si.
0: Luna'nın L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu arzu edilen biçimde zihinde canlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: Düşlemek. Düşlemek.
1: Düşlemek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Burak, senin için geliyor Arif ablamız.
2: Babam Mustafa'nın M'si.
1: Mustafa Bey'in M'si 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Fırça ve boya gibi araçlarla tuval gibi yüzeylere sanatsal çalışmalar yapan kişidir. Süremiz başladı.
2: Ressam.
1: Burak'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunda 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bir kumbaraya gidelim, kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 210 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2290. Harikasınız. Ece ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Arkadaşım Erva'nın E'si.
1: Erva'nın E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.
2: Ayşe.
1: Biliyordum bu cevap, değil mi? Çok hızlı verdin. Tahmin değil bu galiba. Bilerek verdin Ece diye düşünüyorum. Görelim. Bravo. Arkadaşlar, bu arada benim ilk ismim de Ayşe. Onu evet. Da bilgisini... evet dedi, Ece biliyor. Yusuf'la devam ediyoruz.
4: Pırasa'nın P'si.
1: Pırasa'nın P'si 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Bebeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşyadır. Nokta nokta yatak. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bebeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için...

0: için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşya. Nokta nokta yatak.
1: Bir tahmini var ama park yatak.
0: Bir tahmini var ama bu sefer emin değilsin.
1: Emin değilim.
0: Ama doğru mu görelim?
1: Doğru.
0: Arkadaşlar işte bu yatağa park yatak diyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk ve Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Dedem İsmet'in iyisi.
0: İsmet Bey'e saygılarımızı gönderiyoruz. 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekip var. Hadi ekip. Ne olabilir? Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitki. Çok uzun. Bir kutu açalım. Hadi düşünelim. 73 saniye. Mor çiçekler aklımıza gelsin. Neler olabilir arkadaşlar?
1: Menekşe geliyor aklıma.
0: Mor çiçekleriyle bilinen. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniye. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken.
2: Ebo gümeci. Ebo gümeci.
0: Ebo.
2: Ebe gümeci.
0: Doğru mu görelim?
2: Diyan ismini hatırlayamadım. Dedim ne gümeci?
0: Bir şey oğlu değil mi? O geldi önce Ebo diye hemen sonra. Görselimizde gördünüz değil mi arkadaşlar? Yanımda evet. Çok da güzel gözükmüyor mu?
2: Evet.
0: Sonra ama doğrusunu buldun Yağmurcuğum. Tebrik ediyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
3: Annem Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe Hanım'ın ağası 80 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Gelişimiyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan yazılımlara verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Bekle, bekle.
1: Yağmur.
0: Yapay zeka.
1: Doğru mu görelim? Herkesin eli orada bir butona gitti. Bravo. Arkadaşlar, şimdi bir kumbaraya gideceğim. Bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2110, daha yolun başındayız. Harikasınız. Ece için geliyor harf tablomuz.
0: Arkadaşım Rüya'nın R'si.
1: Rüya'nın R'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Seul olan yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkedir. Süremiz başladı.
0: Güney Kore.
1: Doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
2: Temizliğin T'si.
1: Temizliğin T'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. İki kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkıdır. Aa. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken. Evet. Yağmur'dan gelen düet cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
1: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 40 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli küçük kaledir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Şimdi güzel bir ekip çalışması zamanı arkadaşlar. Yusuf?
1: Kasır.
0: Kasır mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir? Yusuf?
1: Kasur.
0: Kasur. Kasur mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış.
1: Hisar.
0: Emin misin?
1: Yani.
0: Görelim bakalım. Harikasın. Ececiğim böyle aklına bir şey geliyor değil mi? Emin olmakla emin olmamak arasında kalıyorsun ama bildin yine. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve Burak'la devam ediyoruz.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Az veya seyrek anlamlarındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Az veya seyrek anlamlarındaki ifade. Bir kutu açalım. Yusuf?
1: Tek büs.
0: Tek?
1: Büs.
0: Tek büs mü doğru cevabımız? Olmadı.
2: Tek ne tek?
1: Tek düz.
0: Tek düz.
1: Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Yaklaştı Yusuf ama ne? Yağmur?
2: Tek tük.
0: Tek tük mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar nasılsınız? Isındık diye düşünüyorum artık.
2: Evet.
0: Değil mi? Şahane gözüküyorsunuz. Peki Ececiğim şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda sence kaç puan var? Hadi bir tahmin.
2: 1000 olmuş mudur?
0: 1000 olmuş mudur?
2: 1000 olmuştur ama ya.
0: 1000 nerede diyorsun? Yusuf?
1: 550.
0: 550 Yağmur?
2: 500.
0: 500 Burak?
3: 520.
0: 520 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1930. Harikasınız. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi? Ne dersiniz?
2: Olur.
0: Evet. Olur mu?
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
3: Evet.
0: Harikasınız. Ece için gelsin harf tablomuz.
3: Anneannem Asiye'nin ağzı.
0: Asiye Hanım'a saygılarımızı iletiyoruz 110 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle nane, pirinç, yağ karışımıyla hazırlanan ve adını bir süt ürününden alan yemektir. Süremiz başladı.
2: Ne çorbası?
0: Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var değil mi? Hadi ekip. Yusuf?
1: Yoğurt çorbası.
0: Yoğurt çorbası mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Ay çorbamız da geldi arkadaşlar. Harika gözüküyor görsel. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir?
2: İyi.
0: Herkesin iyi.
2: Evet.
0: Yusuf'la devam ediyoruz.
2: Evet.

0: Tek T. Tekin T'si.
1: Tekin T'si 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bu turunda en yüksek puan arkadaşlar. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap. Neyse ki ekip var. Hadi bakalım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım, 70 saniye. Bir kutu daha açalım derken Yusuf?
1: Baklava kurutmamak. Baklava kurutmamak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
1: Açıklığa kavuşturmak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Teşekkür ediyoruz ve Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Kuzenim Yağmur'un yeğesi ve anneannem Yeter'in yeğesi.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz. 90 puan değerinde ve tatilden geliyor sorumuz. Tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsepttir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Şehir. Ne şehir?
0: Ekip çalışıyor şimdi. Düşünüyorsunuz arkadaşlar sesli. Güzel. Hadi bakalım devam.
1: Bir şey şehir. Ne şehir?
2: Bir şey şehir de.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Tek herhalde. Ya...
0: Tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsept. Peki. Konsept arkadaşlar.
1: Her şey şey ama...
2: Her şey...
1: Her şey şehir.
0: Her şey şehir mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Şimdi şehire takılmayalım arkadaşlar. Başka
1: her
0: ne olabilir?
1: Şeyde...
0: Bir kutu daha açalım.
1: Her şeyin nehir. Her şeyin nehir.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Her şey dahil.
0: Doğru mu görelim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
1: Kirazın K'si.
0: Kirazın K'si 120 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Terk edilmiş, sokakta yaşayan canlı dostlarımızın ihtiyaçları ve barınmaları için yapılan yerdir. Süremiz başladı.
1: Hayvan

0: Hadi ekip çalışması.
1: Hayvan bir şey de.
2: Aynen hayvan
1: evet,
2: şey.
1: Hayvan ama hayvan barınakları yok.
2: Yok olmuyor.
1: Parkları yok.
2: Hayvan.
0: Ekip güzel çalışıyor şu anda. Hadi bakalım ekip. Yaklaştınız. Ne Testleri. Olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Hayvan.
0: Hadi bir kutu daha. Yağmur.
3: Hayvan bakım evi.
0: Katılıyor mu arkadaşlar?
3: Evet. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Yağmurcuğum senin köpeğin vardı değil mi?
3: Evet.
0: Bütün canlılara değer veriyoruz, kıymet veriyoruz ve hayvanları da özellikle değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puanımız var? 940 puanımız var arkadaşlar kumbaramızda ve 1560 puana da ihtiyacımız var. Ece ile devam ediyoruz.
3: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve kurumlardan geliyor sorumuz. Logosunda açık bir kitap ve yanan meşale bulunan bakanlıktır. Süremiz başladı.
3: Milli Eğitim.
0: Ece bence bu cevabıyla, herkes bence de diyor, ekip bu cevabıyla 90 puanı kumbaramıza ekler mi? Ece'ye katıldı ekip arkadaşları da. Harikasınız arkadaşlar ve Yusuf'la devam ediyoruz ve logomuz da yanımızda arkadaşlar. Yusuf'tayız.
1: Nehirin nesi?
0: Nehirin nesi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bekleyememe, aceleci davranışlarda bulunmadır. Süremiz başladı.

0: Sabırsızlanma.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Leyla'nın L'si.
1: Leyla'nın L'si 90 puan değerinde ve radyo ve televizyondan geliyor sorumuz. Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili taraftarların bilgi edindiği yayındır. Süremiz başladı.
2: Spor. Spor bir şey. Spor.
1: Gelmedi
2: evet, spor
1: cevap.
2: Spor bir şey ama. Spor bir şeyse ama.
1: Ama ekip çalışıyor şu anda.
2: Spor sonuçları, spor.
1: Burak?
3: Spor dalları.
1: Spor dalları mı doğru cevabımız?
2: Aa,
1: olmadı.
2: Yetmiyor, harf yetmiyor.
1: Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili yetmiş taraftarların bilgi edindiği yayın. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Orası anladık.
0: Son 60 saniye arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 유수프
1: 스포르 아글레니
0: doğru mu cevabımız görelim? Olmadı.

0: Son 35 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken.
1: Spor bülteni.
0: Burak'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Burak'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Ece'nin evsi.
0: Ece'nin evsi 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Sıcak veya soğuk hava üfleyen bir alettir. Süremiz başladı.

0: Ece.
1: Fön makinesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Herkesin eller butona gitti arkadaşlar. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puanımız var? Arkadaşlar kumbaramızda 1280 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan sayısı ise 1220. Harikasınız. Harf tablomuz Ece için gelsin.
1: Uşağın Ulusu.
0: Uşağın Ulusu 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödüldür. Süremiz başladı.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Ne ki? Erkekler mi diyor bunu?
1: Yok, ben McQueen izlemedim hiç.
0: Var mı beylerde cevap? Olmadı. Hadi arkadaşlar o zaman ekip çalışmasıyla bence cevabı buluruz.
1: Alan doğru numara.
0: Bir kutu açalım.
1: Bir pilot.
0: Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı bir ödülmüş arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Pinyon, pinyon.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Bir tahmin yürütelim mi? Ne olabilir?
1: Pinton. Bence yani bizce. Pinton ne işte? Pinton ne?
0: Arkadaşlar, Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödül bu. Yarışma var. Sonunda ne var? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken Ece.
1: Bir şeyim var. Tahminim var. Pinton kuvarsı. Pinton kuvarsı.
0: Doğru mu cevabımız?
1: Değil.
0: Yağmur.
2: Pinton kuralı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Yusuf.
1: Pinton kunağı. Pinton kunağı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Son 18 saniye.
1: Piston kuralı.
0: Piston kuralı mı doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştın. Aa. Çok yaklaştın. Burak.
1: Piston kunası.
0: Piston kunası mı görelim? Arkadaşlar bakın yarışmanın sonunda ne verilir?
1: Piston kupası.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo. Artık bence merak edip gidip izlersiniz diye düşünüyorum.
1: Aynen.
0: Değil mi? Ve ödülü de merak ettiniz çok. Onu da görmüş olursunuz. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl 8 Mart'ta özel etkinliklerin düzenlendiği gündür. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.
1: 8 Mart kadınları koruma günü değil mi?

0: edeceğim kadınlar. Hadi arkadaşlar.
1: Ama kadınlar olmuyor işte.
2: Kadınlar oluyor.
3: Kadınlar.
4: İkinci şey kadınlar ama.
5: Dünya Kadınlar Günü.
0: Herkes burada düşünürken Burak sessizce geldi ve cevap verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Yağmur için geliyor Arif ablamız.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Birini tanıyacak gibi olmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Gözü bir şey ama.
1: Ekip başladı çalışmaya. Ne olabilir?
2: Ay yok olmuyor. Gözü tartmak diyecektim de.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Yağmur.
3: Gözü ısırmak.
1: Gözü ısırmak mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Son harfimiz Burak için geliyor.
3: İneğin iyisi.
1: İneğin iyisi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Üzülme ve kırgınlık belirten bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Bence ekip yapar bunu. Hadi ekip.
1: Aklıma gelmiyor.
0: Bir kutu açalım. Üzülme ve kırgınlık. Oradan düşünelim arkadaşlar.
2: Üzülme ve kırgınlıkla alakalı bir cümle.
0: Bir söz. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Üzümler.
0: Hadi bir kutu daha açalım. 60 saniyemiz var. Bir kutu daha derken Yağmur.
1: Tevekkül ederim.
0: Tevekkül ederim mi doğru cevabımız görelim. Olmadı.
1: Ne ederimdi ya?
0: Üzülme ve kırgınlık.
1: Bir şey ederim miydi?
2: Şey ederim evet ama ne?
0: Ekip çalışıyor. Hadi bakalım ekip bir kutu daha açalım o zaman.
1: Evet.
3: Yusuf. Tehrük ederim.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Olmadı. Haydi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Yağmur.
1: Tevsüm ederim.
0: Doğru mu görelim. Olmadı Yusuf.
3: Tevsüm ederim.
0: Doğru mu görelim. Bu da olmadı Burak.
4: Teessüf ederim.
0: Doğru mu görelim. Ekip harikasın. Arkadaşlar sizi kutluyorum çünkü finale şahane bir ekip çalışmasıyla gidiyoruz. Nasıldı bu tur?
2: Eğlenceliydi.
0: Eğlendik mi arkadaşlar?
3: Eğlendi.
0: Aynı zamanda öğrendik de değil mi?
2: Evet.
0: Peki şimdi kumbaramıza gideceğim. Hadi söyleyin bakalım kumbaramızda kaç puan var Ece?
2: Çok takip edemedim puanları. Bir şey diyeyim.
0: Yusuf?
3: 1500-1600 arası.
0: Yağmur?
1: 1350.
0: Burak?
4: 1860.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1560 puanımız var ve hedefimize kalan puan 940. Yani bu şu demek oluyor. Eğer finalde 5 soru bilirsek ödül bizim. Harikasınız. Hadi o zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe inanıyorum. Final için çok hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ece için gelsin kategorilerimiz. Eşyalar, matematik, bitkiler, eğlence. Hangisi olsun?
2: Eşyalar, ırmağın ısı.
0: Eşyalar, ırmağın ısı. Sorumuzu görelim. İçine özel eşya konulan, günlük işlerde veya kısa gezilerde kullanılan gereçtir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var. Hadi arkadaşlar. Yusuf?
1: İş çantası. Evet.
0: Yusuf'tan gelen bu cevap doğru mu görelim? Olmadı ama yaklaştın.
1: İş bir şey galiba. Ne çantası?
2: Bir şey çantası.
0: Hadi bir kutu açalım. Yusuf?
1: Eş çantası. Yok olmaz, yok yok.
0: Hadi arkadaşlar bir yardım mı etse acaba? Doğru mu görelim? Olmadı.
1: El çantası.
0: Cevabımız doğruysa eğer, bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Matematik nehirin nesi?
0: Matematik nehirin nesi? Sorumuzu görelim. Ayşe 20 kitabından 5'ini arkadaşına verip 2 yeni kitap daha alırsa elindeki kitap sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 17.
0: Hızlı bir cevap geldi Yusuf'tan. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yağmur için geliyor kategoriler. Hangisi?
1: Eğlence Z.
0: Eğlence Z sorumuzu görelim. İçinde çok sayıda ve rengarenk yuvarlak nesnelerin bulunduğu, çocukların eğlendiği bir alandır. Süremiz başladı.
1: Top havuzu.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Burak için geliyor kategorilerimiz.
2: Matematik ormanın olsun.
0: Matematik ormanın olsun sorumuzu görelim.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. Piliç bagetin kilosu 94 lira 50 kuruş.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadım.

0: mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik, abaküs,
13: kasa,
14: marul,
15: kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
18: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Günaydın Türkiye.
20: Hadi kalk.
19: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Ülkenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
6: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücü...

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerim mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu...

0: şoförü. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.

0: Bir çiftlikteki 17 koyundan 9'u kaçıp 3'ü geri dönerse çiftlikte kalan koyun sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 11.
0: Burak'tan da hızlı bir cevap geldi. Bir daha söyle Burak'cığım.
1: 11.
0: 11 mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Hadi arkadaşlar, o zaman bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikti? Anlık puanımız 2360 ve hedefimize kalan puan 140. Harikasınız. Yani bir soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Ece ile devam ediyoruz.
2: Bitkiler Ece'nin E'si.
0: Bitkiler Ece'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bitkilerin çoğalması için önem taşıyan çiçek tozudur. Süremiz başladı.
1: Polen.
0: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Cevabımız doğruysa eğer, Burak, Yağmur, Yusuf ve Ece ödüle gider mi görelim? Bravo.
3: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Burak. Bravo Burak. Arkadaşlar harikasınız. Nasıldı?
4: Çok iyiydi.
5: Eğlendiydi.
4: Güzeldi.
0: Hiç heyecanınız kalmadı artık. Çok keyifliydi bence ve ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ekip oldunuz. Değil mi sevgili ailelerimiz? Siz de bize destek oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ekip oldunuz. Şimdi arkadaşlar, biri var ya burada. Kimdi o? Hani elinde ödüller. Nerede? Nerede o? Gördünüz mü?
6: Arkanızda mı?
0: Gören var mı? Ece görmüş. Başka gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum ben bakalım. Ödül abla yine karanlıkların içinden çıktı. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül abla hep karanlıklarda değil mi arkadaşlar? Bir gün açsak mı acaba onun ışığını? Ne dersiniz? Burak'cığım, Yağmur'cığım, Yusuf'cığım ve Ece'cim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
7: Rica ederim.

Hava sıcak mı sıcak. Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar mı esmez şu rüzgar dedirten durgunlar durgunu havaya inat, antik kentlerin göz bebeği ve bir zamanların liman kenti 200 bin nüfuslu Efes. Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince.

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş.

0: Hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır
1: evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar. Bilimsel çalışmalar yapıyorlar.

0: hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duyuyor.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki liman caddesi de olduğuna göre, hı hı, yani deniz buraya çok yakın. 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Alivyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Hı hı. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya, dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı ve buranın ilk halkı aslında, yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte, evet, Apasas diye bir isim var Hitit, evet, döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam, bir Roma kenti. Şu anda kesinlikle Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı. Ama İyon kenti, evet, olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
0: Ve en önemlisi.
1: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
0: O sözü burada mı söylüyor?
1: Yani İonya'yı görüyor elbette ve artık hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum, ama şimdi 12 tane İyon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekrose, Menai filan, bunlara Smirna da katılıyor.
0: Evet.
1: 13. kent olarak katılıyor. Hı. Fakat orada şöyle bir bilgi var, Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben ilk, hı hı, okuduğum zaman. Sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki, işte bunlar 12 İyon kentidir. Yani işte saymadıklarımı da söylersem, Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
0: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
1: Evet, ama diyor Smirna,
0: İzmir, yani bugünkü İzmir.
1: Eski İzmir, Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Hmm. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smirna dendiği zamanlarda Efesoslular Smirnalılarla komşuydular.
0: Evet.
1: Demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük, bir birleşme varmış.
0: Bir kere ikisi de liman kenti.
1: Liman kenti, buraya da Smirna deniliyormuş, evet, yani eskiden demek ki. Ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
0: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
1: İlk kuruluş efsanesi.
0: İlk kuruluş efsanesi.
1: Evet,
0: güzel hikayedir o.
1: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. Hı hı. İşte Hadrian Tapınağı'nın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
0: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
1: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var. Hı hı. Replikası var.
0: Replikası.
1: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikayeyi anlatırız. Yani resimli roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
0: O zaman Efes'ten dolaşmaya devam edelim.
2: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz

kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine
1: oturtuyor. Cadde'den gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize olarak. Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişiydi.
1: Doğru. Burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var orada.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor ikinci katın. Şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, büyük tiyatro caddesinden yürüdük bu mermerli
1: yolda. Caddeden, evet.
0: Mermer caddenin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde Aşk Evi ve Aşk Evi'nin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz çok. Aslında. Yani işte belki şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız.
0: Zaten hemen bitiminde Agora var. Agora'ya bağlanıyor
1: kütüphane. Çok doğru. Akslar'da bize onu gösteriyor. Yani işte tiyatro bir 100
0: büyük
1: metre
0: tiyatro.
1: İleride. Dediğin gibi Agora. Hemen burada kütüphane.
0: Karşısında
1: burada
0: Aşk Evi.
1: Aşk Evi ya da genel ev. arkasında umumi tuvaletler.
0: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
1: Ve Skolastika Hamamı.
0: Evet.
1: Filan. Şimdi
0: ve böyle, anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
1: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
0: iç içe.
1: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim kütüphane hakkında. Bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
0: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
1: Evet,
0: Roma
1: evet.
0: valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra evet, siz o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
1: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
0: Evet, sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
1: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Bir paye verilmiş
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Olur. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı, oturalım mı böyle basamaklarına?
1: Olur, şurada heykeller var mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Ve avlu gibi bir şeydi isimli. Arkada Celsus Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinalleri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bizi herhalde. Bir de içinde o zaman mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Heron anıtı gibi görülmelidir filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var ama...
0: Güçlendirilmiş galiba.
1: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
0: Korent sütun başları var.
1: Fakat 270 milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
0: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
1: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi, belki bitiriliş tarihi 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
0: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da Vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
1: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Agüeros işte Palemianus gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'i ile ara ara her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
0: Evet.
1: Tiberius Celsus'da diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet.
0: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Aha. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
1: Asya valisi.
0: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
1: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, üç kütüphaneden bir tanesi.
0: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış hocam. Bu ana nişin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
1: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
0: Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada.
1: Aslında
0: içeride.
1: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
0: Arka taraftan giriyor.
1: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
0: Çok güzel ya.
1: Başka yerlere gidelim artık.
0: Burada en baba şeyler, papirüs sayısı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
1: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: Kütüphaneden çıktık. Sol tarafta Aşk Evi. Dümdüz Kuletler Caddesi hocam.
1: Önümüzde tamamen bir kedi ordusu.
0: Şimdi hocam kitap var biliyor musunuz? Efes'in Kedileri diye.
1: Öyle mi? Evet, bilmiyorum.
0: Evet. Çok meşhur. Tabii hayvanlar bütün gün şeyde bir şey bulamadıkları için, antik kentin içinde bir şey bulamadıkları için burada sağ olsun.
1: Besliyorlar burada.
0: Evet, buranın görevlileri besliyor burayı. Çok da güzeller, şuraya bakın. Pırıl pırıl bakımlı hepsi.
1: Şimdi kütüphaneden
0: çıktık.
1: Çok merkezi bir yerdeyiz gene.
0: Kuletler Caddesi'nin başlangıcı değil mi burası?
1: Tamam, en civcivli yer olması lazım. Evet. Evet, Kuletler Caddesi yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu cadde ismini aslında nereden alıyor?
0: İki tane görüş var bununla ilgili. Evet. Ben önce Halikarnas balıkçısının görüşünü söyleyeyim isterseniz. Halikarnas balıkçısı der ki, burada bir kutsal alan var. Bu kutsal alanda yaşayan bir kutsal bakire var. İsmini ondan alır der.
1: Ondan alıyor. Bir tanesi de yani zaten genel olarak küret diye baktığımız zaman işte dini görevliler ya da devlet görevlileri, hı hı, yöneticiler yani. Hı hı. İşte hani küratör falan denir ya, hı hı, işte küret oradan geliyor. Düzenleyen,
0: düzeltici,
1: bir araya getiren, toparlayan işte yöneticiler. İsmini oradan alıyor. Hı hı. Bu cadde aslında en işlek caddelerden de bir tanesi. Çünkü mesela İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi.
0: Çok evet, kozmopolit ya da Bağdat bir yer. Caddesi gibi.
1: Kozmopolit bir yer, alışveriş yeri. İşte heykeller var burada. Bütün onun önemli kişilerin var, heykelleri var. Tam böyle herkes bütün artık kesimlerden zengini, yoksulu, efendisi, kölesi herkes burada yani.
0: Şimdi bizi seyreden seyirciler diyecek ki peki şimdi neredeler? Onu da söyleyelim isterseniz. Aslında burası günde 2500-3000 ziyaretçi alıyor ve biz o ziyaretçilerin olmadığı saatlerde olmadığı çekim yapıyoruz. Saatlerde. Yoksa normalde burası kıyamet gibi yani. Evet.
1: Bir de şu var şimdi, bir kozmopolitikten bahsettik yani çeşitli insan tipleri. Şimdi oradan kütüphane işte görüyoruz, müthiş bir hani entelektüel bir hava alıyoruz oradan.
0: Evet.
1: Ondan sonra buraya geliyoruz, burada bir hamam var, Skolastika Hamamı. Milattan sonra 2. yüzyılda varmış burası. Var. Ama milattan sonra 4. yüzyılda burası çok genişlemiş.
0: Evet.
1: Bunun da sebebi bir kadının burayı işletmeye başlaması. Evet. Milattan önce 4'te Bayan Skolastika
0: onun burayı
1: evet, 3 katlı bir hale getiriyor, çok genişletiyor.
0: Hatta içinde hep kadınlar çalışırmış.
1: Ve bunu. Heykeli de var.
0: Heykeli
1: kendi
0: de var.
1: Heykeli de var.
0: O kadınlar hocam böyle gelen misafirlerine testiler içerisinde ve kadehte şarap ikram ederlermiş ama pencereleri yokmuş bunların.
1: Bayan Skolastika o evi de işte sahiplenmiş, çalıştırıyor. Yine Kürekler Caddesi'ne baktığımız zaman işte bir kütüphaneyi ve bu kompleksi içine alıyor. Bir de şimdi sağına bakıyoruz Kürekler Caddesi'ne.
0: Yamaç evler.
1: Zenginlerin evet, evleri.
0: Bütün
1: evet, yamaç
0: zengin evler. Ve aristokratların yaşadığı 4000 metrekare üzerine kurulu günümüze kadar 7 tanesi gelebilmiş herhalde.
1: Aslında bugünkü kentlere baktığımız zaman bunlar ayrılıyorlar değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani şöyle ayrılıyorlar, en azından diyelim ki çok zenginlerin oturduğu bir site. Evet, yoksulların oturduğu bir mahallede yükselebiliyor bugün. Ama etrafı geniş duvarlarla çevriliyor. Bayağı bir separasyon oluşuyor. Ama bu böyle değil. Tam işte kentin merkezinde bütün bu hengameyle, karmaşayla birlikte zenginler de burada oturuyorlar. Belki biraz daha çıktığımız zaman yamaç evlere giriş yaptığımız yerin karşısında evet Hadrian kapısı var.
0: Kapısı.
1: Orada işte daha önce söylediğimiz bu kentin
0: kuruluş öyküsünün
1: rölyefi var. Bir göz atar evlere giriş yaparız.
0: Tamamdır.

0: kapıdan girdik.
1: Oo, görkemli hocam. Bir kapı, görkemli bir tuvaletle evet. Karşı karşıyayız.
2: Hocam, şimdi ben daha önce bu kadar büyüğünü görmemiştim latrinanın. İsterseniz uygulamalı anlatayım size.
1: Anlatayım. Aa, ya uygulamalı anlatma.
2: Yok.
1: Ama oturabilirsin.
2: Şimdi kocaman böyle sıralar var. Buraya oturuyor gelen insanlar. Tabii herhalde böyle üzerlerinde o dönemin büyük şeyleri var, elbiseleri var. Oturduktan sonra işte yanına biri daha geliyor. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Devlet konusunda, devlet şeyle ilgili, yönetimiyle ilgili
1: konuşmalar yapıyorlar. Hatta karşıdakilere böyle laf yetiştirme falan da olabilir.
2: Olabilir.
1: Bütün salon konuşuyor.
2: Sütunlu bir havuz var hocam. Etrafını böyle sütunlar şey yapıyor. Önden akan gürül gürül bir temiz su var. Hacet bitti. Haceti bittikten sonra laflama da bitti, dedikodu da bitti. Önden akan suyla bir güzel temizleniyor.
1: Ama kim bilir kaç saat sürdü o?
2: Tabii. Dediğiniz gibi bazen gün de sürebilir.
1: Yani kafe gibi bir yer burası.
2: Evet. Şimdi biz görünen yapısını anlatıyoruz. Bir de bunun altyapısı var hocam. Önden akan temiz su ve buradan aşağıya giden kirli su. Onun da o kadar güzel kanalını açmışlar ki böyle inanılmaz güzel bir sistem üzerine oturtmuşlar. Hem altyapısı güzel hem üst yapısı güzel. Duvarlar tabii şimdi göründüğü gibi değil. Komple mermer. Evet. Bir de o içindeki ambiyansı düşünün böyle. Ortada böyle bir havuz. Havuzdan su sesi. Kenarda sütunlar.
1: Ambiyansı düşünemiyorum. Herkes yan yana oturmuş.
2: Tam bir keyif.
1: Evet. Mesela şöyle şeyler de söyleyebiliriz. Yazılanlar var. Bazı yerlerde mesela bu çok güzel bir dizidir. İşte Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarının küçük küçük bu her bir konu için Eski Çağ'da mesela bu tuvalet kültürü deniyor. Onur Gülbay yazmış.
2: Evet.
1: Her konuda vardır bu kitaplarda. Mesela orada diyor ki çok küçük şeyler okuyayım. Anadolu'daki en iyi planlanmış ve karmaşık işleyen örneklerindendi bu latrina.
2: Efes latrina.
1: Efesos Skolastika Hamamı latrinası. İşte çatı suyunu duvarların arasından geçirerek akıllıca planlanmış ender bir tekniği bize gösterir.
2: Heba etmiyor yani.
1: Heba etmiyor, suyu. Topluyor ve buralara veriyor. Ayrıca Akdeniz dünyasında karşımıza çıkan tüm Roma latrinalarında milattan sonra 2. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında yaygın olarak bu su sistemi görülmektedir diyor.
2: Biz bunu aslında şeyde de görmüştük.
1: Aygai'de gördük, Satonikea'da da gördük. Hepsi bunların Magnezya'da gördük. Su sıkıntısı çeken yerler evet. Ve topluyorlar, ziyan etmiyorlar.

0: güzel hocam ya. Acayip güzel, gerçekten çok güzel yani.
1: Evet, milattan sonra 2. yüzyılda Sabinius diye bir kadın burayı bağışlıyor ve Hadrianus adına onu onurlandırmak için de bir tapınak yapılıyor buraya. Sonra Maximianus'un, işte Konstantinus'un heykelleri de dikiliyor milattan sonra 300'de. Yani Hadrianus'u onurlandırmak için bir yer ama işte sonraki imparatorların heykelleri de
0: şu
1: dikilmiş.
0: Suriye stili dedikleri böyle girişi.
1: Evet.
0: Normalde alınlık olması gerekiyordu. Üçgen alınlık. Bu ama Suriye biçiminde. İç alandaki rölyeflerde Efes'in kuruluşu.
1: O yani bahsettiğimiz
0: programda
1: işte
0: sürekli söz ettiğimiz.
1: Ve balık hikayesi.
0: Efsanesi.
1: Ayrıca bir takım tanrılar da var. Yani Herakles var, Amazonlar var. Çünkü
0: Amazonlar,
1: Efes'in kuruluş hikayelerinde Amazonlar da yer alıyorlar. Bir Amazon'un kurduğu söyleniyor vesaire. Tabii şey, hep belirttiğimiz gibi bunlar orijinal değil.
0: Değil ama orijinalini Efes Müzesi'nde
1: çok yakında müzede duruyor.
0: Ve çok da güzel olmuş Efes Müzesi.
1: Evet, tam karşıda da
0: Yamaç Evler.
1: İşte Yamaç Evler'e girebiliyoruz artık.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik, yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık. Hı-hı. Ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası, evet, değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Hı-hı. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin, Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken, içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani burası.
2: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı bir kitap bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam?
1: Hayır.
2: Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok işte, doğru.
2: Grafitiler, duvar içi süslemeleri, ama taban
0: mozaikleri.
2: Ama tabii
0: Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
2: Zengin varisi o kadar.
3: Teras evler Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı. Ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans, bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleksin. Hı hı. Çok uzaktan bile
2: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
2: Evet,
0: içe kapalı burası,
2: evet,
0: demek.
2: Bir zenginler de, bir de mesela çünkü hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin,
0: evet,
2: güzel,
0: evet,
2: güzel.
0: Onlara bakarız yukarıda.
2: Evet, tamam, resimlerini yaptırırlarmış. Gel.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması.
0: Kaza tamam ekibi mozaikleri. Avusturyalı.
1: Kaza ekibi Avusturya arkeolojisi. Ama içeride de restorasyon İtalyanlar. Doğru insanlara yaptırıyorlar galiba, değil mi? Roma, İtalyan, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: diyorsun bazilika. Ev yani.
1: Evet hocam.
0: Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise gelmesin. Evet. Çünkü o bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan. Evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında yapılmış.
1: Konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri bak bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Öyle bir havuz da var herhalde burada bir havuz.
0: Havuz var.
1: Böyle suyun o
0: tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Saray doğru. Neredeyse.
1: Devam evet. Edelim.
0: Devam.
1: Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: için merdivenler halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığında... mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında taban mozaiği.
0: Tabii, taban mozaiği.
2: So the excavation of Terrace House 2 started in 1967.
3: Terrace House için yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
1: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
0: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline getiriyor.
1: Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle
1: entelektüel göstermek için
0: belki de mesela, öylelerdi.
1: Evet, öylesi de vardı evet. Tabii. Ama evet. Ben de mesela ben olsam ben de yaptırırdım.
0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl
0: posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor. Evet. Ondan sonra
0: ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü, ha yani, işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor, bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış. Aynen. Yani gayet basit bir şey.
0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz
1: de eve gidip
0: değil mi?
1: Yaptıracağım sevdiğim filozofun resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstünde bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor. Çok yani. Güzel. Helenistik

0: Plastik evet. Peromu olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok, filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgiliyse evet. Müzleri yaptırıyor. Yani müz, ne o? Esin tanrıları, sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
2: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika. Harika. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
3: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have...
4: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskler de, freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
2: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf.
1: Orası mutfak.
2: Kitchen. Sol taraf.
1: Burası da tuvalet, latrina.
2: Ama İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil. Bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü suyla o kadar şey kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
2: Evet, evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık. Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz önce dedik ya.
2: Kuruluş efsanesi.
1: Balık yiyorlar yani bunlar bol bol.
2: Tabii liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Sanesi. Böyle bir...
2: Diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
2: Tavus kuşunun da o dönemdeki...
1: Tavus kuşu sizin. Çok var. Yani diğer yerlerde...
2: Mozaiklerde de var.
1: Fresklerde de var.
2: Evet.
1: Burada da, tabii daha küçük bir latrine var.
2: Latrine var, evet. Bu sadece evin latrinası tuvalet olduğu var. İçin. Evet. Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var. Herhalde içine akıyordu su.
1: İşte kanalları görüyoruz gene.
2: Kanalları var, temizleme kanalları.
1: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki, duvar resimleri var tabii burada da.
2: Evet.
1: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış
2: grafiti var.
1: Adını yazmış adam.
2: Şimdi mesela biz de
1: kendi
2: oturuyoruz.
1: Evine,
2: evet ya.
1: Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
2: Yani şöyle şeyler vardır yani biz de otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
1: vardır
2: bakın. O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
1: Adını yazıyor. Şey,
2: yani kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
1: Gidelim burada.

0: Hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın 6'sında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve iç
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burasıyla ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
7: Beş yıldır hep seninle.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Kardeşimle Charleston sabahda biraz palya ver yeter.
10: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
11: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
12: Demek damat beyin haberi yok.
13: Tavan arasında yatarsın.
12: Aa, olsun be!
14: Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
12: Pekiş giyinen sizlersiniz.
10: Naciye kendine gel.
12: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
15: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi Asalet Maps Safiye Sultan.
10: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
15: Büyülen değil sensin aslında.
10: Dünyasından bezdirir insanı.
12: Siz de aynı silahı kullanın o halde. Toplanın gidiyoruz.
10: Siz?
12: Evet ben.
5: Kadın değil baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
16: Buraların redlisiyim.
17: Nerelerim mi?
16: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
18: Bonjour madame.
16: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
18: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
19: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien. Merci.
17: Gezerken yol tarifi.
16: Alışveriş fit check'i.
17: E buralarda bize hepsi sınırsız.
18: Aa, Demet Hanım.
17: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
16: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
17: her yer redlilerin oluyor.
16: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
20: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
21: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
10: Aldığınızdan daha fazlası.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettiniz?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ney?
2: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

Örnek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul'dan kaçtık. Biz artık Kırklareli'li olduk sevgili seyirciler. Biz artık Kırklareli'li olduk. Neredeyiz biliyor musunuz? Kırklareli Hamdi Bey köyündeyiz. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlayalım.

Mis gibi bir hava var bir kere burada. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Beni de çağırabilirsiniz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor gerçekten de. Programın başında söyledim ya, biz Kırklar ilili olduk sevgili seyirciler. Biz Kıyı Köy'e geldik, biz Liman Köy'e geldik, biz Hamdi Bey köyündeyiz bugün. Burası gerçekten çok güzel. Gelinip görülmeye değer. Bir kere onu söyleyeyim. Pandemi zamanında ben baya baya kiloluyken biz buraya gelmiştik aslında. Detaylı olarak burada neler olduğunu sizlere gösterememiştik. Ben tekrar gelmek istedim. Mithat dedi ki Yıldız geldik biz buraya. Niye tekrardan geldik dedi. Ya dedim pandemide bir şey anlamadık çünkü. O yüzden tekrar gelelim. Çünkü çok güzel bir butik otel açılmış. Muhteşem bir kahvaltısı var. Ben hatta pandemi zamanında geldiğimde bu Mithat'ın hemen arkasındaki evi görmemiştim. Mesela burası pastaneymiş. Aynı zamanda bir kahvaltı salonuymuş. Buradaki güzel ablayı görmemiştim. Yani niye tekrar gelmeyeyim Mithat dedim ve geldim. Şimdi siz önce bu güzel köye şöyle bir göz atın. Sonrasında sizi bu güzel ablamın yanından karşılayayım. Olur mu?

0: Ben geçen geldiğimde bu güzel evi, bu güzel kahvaltı salonunu, pastaneyi görmemişim ya.
1: Görmediniz, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
1: İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Sen diye konuşuyorum. Bir sakıncası yok değil mi?
1: Estağfurullah.
0: Tamam.
1: Tabii,
0: isim?
1: Benim ismim Cansel Üstünler.
0: Cansel abla.
1: Torunum Asya Güneş.
0: Torunum mu?
1: Evet.
0: Aa, maşallah.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kızın sandım.
1: Teşekkür
0: vallahi
1: ediyorum.
0: Bak Mithat da kızın sanmış.
1: Teşekkür ediyorum. Biz Kasım ayında açtık. Yeni açtık burayı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Börek üzerine boşnak tatlısı yapıyoruz, mantısını yapıyoruz.
0: Tatlın var mı?
1: Şu an kalmadı.
0: Tatlın kalmadı, böreğin var mı?
1: Böreğim var, ıspanaklı
0: şimdi,
1: peynirli böreğim var.
0: O zaman bir şey diyeceğim.
1: Tabii,
0: ben benim kahvaltıya başka bir yere söz verdim.
1: Tamam.
0: Ama merak etme, benim yiyecek yerim var. Kahvaltıdan sonra buraya gelip o
1: tabii
0: güzel
1: ki
0: böreklerin

0: yok diyor, siz gelin diyor. Tamam.
1: Teşekkür ediyorum teklifinizi.
0: Rica ederim, olur mu öyle şey yahu? Dikkat et kendine, görüşürüz, geleceğim birazdan. Tamamdır. Şimdi burada size kahvaltı yapılacak çok güzel bir yere götüreceğim. Aslında baksanıza burası da çok güzel. Şöyle bir dıştan göstersene bir saat. Yani gerçekten çok güzel. Bak tost varmış, taze ekmek varmış, günlük, her gün börek varmış, hamburger de varmış. Hepsi de kendi yaptığı şeyler. Gerçekten yani o kadar tatlı ki Kasım ayında açmış. Bak neye niyet, neye kısmet. İyi ki gelmişiz bence buraya. Şimdi ben kahvaltı yapacağım yere gidiyorum. Orada hem konaklayabilirsiniz hem de güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İlla konaklamanız şart değil. O zaman orada buluşalım. Haydi gelin yürüyelim oraya doğru.

Sizi çok güzel bir yere getirdim gerçekten de. Söyle bahçeyi Mithat'cığım bir gösterebilir misin? Kiraz ağacı var orada. Yeşil, kuş sesi. Zaten manzaranın görüntüsü yetiyor insana. Hemen karşımızda böyle köy evleri. Vallahi buralar tablo gibi. Ben de son zamanlarda bu tablo gibi lafını çok kullanıyorum. Neyse, şimdi hemen bilgileri vereyim sizlere. Burada konaklayabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Kırklareli'nde Hamdi Bey köyüne geldiğiniz zaman. Aynı zamanda buraya ailenizle birlikte kahvaltı yapmaya da gelebiliyorsunuz. Kahvaltı sonrasında buralarda keyif de yapabilirsiniz benden söylemesi. Ay birazcık şöyle yoruldum oturabilir miyim Mithat'cığım demeden oturdum zaten.

burada kiraz ağacı var. Ve bu kirazları her gelen yiyebilir. İlaçsız, aşısız, yıkamadan şöyle siliverin yiyin. Ben ağaca çıkmaya bayılırım. İlk defa boyumun yetiştiği bir meyve ağacı var. Vallahi o kadar güzel ki kirazları size anlatamam.

Öyle kendi çayınızı kendiniz de doldurabilirsiniz. Ay var ya, bayıldım, şu köşe bile çok güzel yani. Değil mi? Şimdi kahvaltı masasına geçiyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz kahvaltı iki kişilik bir kahvaltı sevgili seyirciler. Bu arada kiraz küpelerim de hala duruyor. Çok sevdim, çıkartmayacağım. İki kişilik bir kahvaltı. Sadece pişiyi bizim ekibimiz, ben dahil 4 kişiyiz. O yüzden biraz fazla yaptılar. Pişiyi görünce de hep aklıma babaannem geliyor. Allah rahmet eylesin, her programda benden rahmet istiyor. Çok güzel pişi yapardı. Bir gözleme yapardı, size anlatamam bak gerçekten. Parmaklarımı yerdim yani. Portakal suyu, maydanozlu limonlu suyumuz. Ada çayı. Bu ada çayını da yakıp evde gezdirince biliyorsunuz nazara falan her şey iyi geliyor. Şu peynir tabağı, reçel çeşitleri, kızarmış ekmek. Hassas noktam. Hep kahvaltılara gideriz. Ekmeği getirirler böyle ama insan kızartıp getirir derim içimden. Önemli mi çok değil ama benim ince çizgim bu. Teşekkür ediyoruz. Buranın ayrı bir hikayesi var. Hepsini anlatacağım size. Çay sınırsız mı bu arada, onu soralım. Sınırsızmış. Peki mesela diyelim reçel bitti, zeytin bitti, peynir bitti. Tekrar yenileyebiliyor muyuz? Ücret? Ücret yokmuş. Bak bu çok önemli. Şimdi sadece buraya kahvaltıya gelebilirsiniz. Reçel mi bitti? İstediğinizde koyuyorlar. Önemli olan zaten bittikten sonra tekrar istemek. Şu an az görünebilir bu sofra. Serpme kahvaltı.

Durumu bu. Yemediğin gidiyor. Gerek yok o yüzden de. Bittikçe istemen daha güzel. Şöyle peynirleriniz de bitince isteyebilirsiniz. En sevdiğim ay Charleston biber üstüne sos. Şöyle bir kahvaltıya bakar mısınız? Aman Allah'ım. Birazdan yumurtamız da gelecek tabii ki. Şu boşnak böreğimiz hemen alalım. Şöyle. Biz boşnak böreği için aslında söz vermiştik. Ablaya gideceğiz ama oraya da gideceğiz. Boşnak böreği oklava değmeden açılıyormuş. Elde böyle ip ince açılıp öyle soframıza geliyormuş. Mükemmel. Vallahi börek çok güzel. Şu an bu börekleri yiyip kahvaltıyı bitirebilirim. O kadar hafif. Yağ falan çok güzel. Reçellerin hepsi burada yapılıyor. Hazır değil, onu söyleyeyim. Portakal taze taze sıkılıyor. Buranın şöyle güzel bir yanı var. Benim için gittiğim yerlerde bu önemli. Yemek yediğim yerlerde de. İçerisi yani mutfak ay tertemiz. Yani görünüyor zaten direkt olarak içeriye girdiğiniz zaman. Şöyle ben zeytin alayım biraz tabağıma. Domatesler, salatalıklar, maydanozlar hep bahçeden. E pişi. Pişiyi nasıl yerim ben bilir misiniz? Mithat sen de beyaz peyniri şöyle koyarım. Babaannemle eskiden biz okumaya giderdik. Okuma bittikten sonra ikramlar verilirdi. O ikramlarda pişi ikram edilirdi. Ben de gittiğimiz her yerde böyle pişinin arasına beyaz peynir sonra domates koyardım. Ve ben eskiden olduğu gibi bunu öyle yiyeceğim.

Yumurtalar da geldi. Buradaki her şey burada yapılıyor. Görmüş olduğunuz ekmek dahil. Vallahi çok güzel. Piçiyle karnımı doyurabilirim sevgili seyirciler. Ve yumurta. Yumurtalar, burada bir sürü tavuk var. O tavukların yumurtası. Her şey doğal. Şimdi buranın çok enteresan bir hikayesi var. Birazdan anlatacağım kahvaltımı bitip. Şu bahçenin keyfini çıkartırken, portakal suyumu yudumlarken anlatacağım. Şöyle

Yemin ederim ne yiyeceğimi şaşırdım. Yumurta ayrı lezzetli. Boşnak böreği ayrı lezzetli. Domatesli salatalığın sosu ve kendileri ayrı güzel. Yani pişi çok güzel. Vallahi billahi ben şaşkınım şu anda. Biraz da reçellerin tadına bakayım. Sonra kahvaltıdan sonra görüşelim artık. Ben şu kahvaltının keyfini çıkaracağım.

İçerisi de çok güzel gerçekten. Değil mi Mithat? Evet dedi. Mithat otelin odalarına da baktı bu arada. Burası butik otel. Mithat müthiş diyor sevgili seyirciler. Şimdi size şunu söyleyeyim. Burada 4 oda var. Hafta sonları zaten genellikle kafa dinlemek isteyenler, şehirden uzaklaşmak isteyenler burayı tercih ediyormuş. Buranın sahibinin çok enteresan bir hikayesi var. Aslında

aşk hikayesinden kaçıp buraya geliyor, yerleşiyor. 3,5-4 senedir burada yaşıyor ve sonrasında burayı işletmeye başlıyor. Şehir hayatından sıkılmış, benim yaşlarımda bir hanımefendi, çok da tatlı bir hanımefendi gerçekten de. Sıkılmıyor musunuz burada diyorum. Yo diyor, alışınca çok güzel diyor. Şimdi diyor İstanbul'a gidince diyor bana bir tuhaf geliyor diyor. Ya ben kendimi düşünüyorum, ben yaşayabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ama buraya hani 2 gün, 3 gün gelmek bence paha biçilemez. Aynı şekilde Limanköy'e, Kıyıköy'de. Aslında İstanbul'a yakın böyle yerleri bence değerlendirmek gerekiyor. Şöyle şurada el emeği, göz nuru ürünler satılıyor. Burada atölye çalışmaları da varmış. Yani canınız hiç sıkılmaz. Yani buraya geldiğinizde atölye çalışmalarına da katılabilirsiniz. Bakın biraz önce bahsetmiştim. Şöyle mutfak açık. Her şey ortada. En sevdiğim şey, ben buranın daha çok hani size göstermek istediğim dekoru. Yani şu işte duvardakiler mesela Zeynep Hanım'ın babaannesinden kalmış ürünler karşıda. Onda da yemeğin tadı farklı oluyor. İşte kepçe falan. Yani gerçekten çok keyifli bir yer. Hamdi Bey köyüne, hani buraya gelmeseniz bile Hamdi Bey köyünü gezilecekler listenize bence ekleyebilirsiniz. Son kez bu güzel yere göz atın ve bu güzel yerle sizi baş başa bırakıyorum. Burası gerçekten anlatılmaz, bence yaşanır.

Burası eski bir Rum köyüymüş sevgili seyirciler. Köyde fazlasıyla boşnak yaşıyormuş. Onu söyleyebilirim size. Köyde iki tane kahve var. Bir tanesi burası, bir tanesi de şurası. Bak bu da bize eşlik ediyor. Biraz önce kahvaltı yaptığımız yerdeydi. Köy dediğim gibi Kırklareli'nin en sessiz, en sakin köyü. Onu söyleyebilirim size. Zaten köy yeri olduğu için sürekli bir traktör görebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Ağaçlardan sarkan meyveleri görebilirsiniz. Asma yaprakları görebilirsiniz. Toplayıp ince ince sarma sarabilirsiniz. Bana da gönderebilirsiniz. Şu ekşi ekşi çok severim.

Mithat Kılıç'ın güzel görüntüleriyle yeşilliği izliyoruz. İstanbul'a yakın burası. Yaklaşık 3 saatlik uzaklıkta. Navigasyona yazdığınız zaman Hamdi Bey Köyü diye buraya çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz, onu söyleyebilirim. Eski köy evleri. Şimdi köydeki bu evi özellikle size göstermek istiyorum. Şöyle, şimdi bu evin duvarında yazılar var sevgili seyirciler. O yazıların anlamı, eskiden burada Rumlar yaşıyormuş dedim ya, Rumca o yazılarda. Mesela bu köyde borcu olan, burası eskiden işte bakkal, kasap gibi bir yermiş. Köyde mesela işte Zeynep Hanım'ın borcu var. İşte Zeynep Hanım'ın şu kadar borcu var diye yazıyorlarmış ki ibretlik olsun diye. Aslında güzel bir uygulama bence. Yani hani bir gün sonra ya da iki gün sonra hemen borcunu kapatabilir. Bence güzel bir uygulama. Neden biliyor musunuz? Bazıları işte veresiye bazen güzel bazen kötü. İşte bazı insanları yani esnafları kötü durumda da bırakabiliyoruz bu veresiyeyle bence. Sence Mithat? Bu arada bunu gittiğim işte Kıyıköy'de, Limanköy'de falan söyledim Kırklareli'nin birçok yerde. Fazlasıyla sokak köpeği var ve evden atılmış köpek var. Hiçbiri zarar vermiyor. Gelirken mama getirebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani evde bakamayacağınız ya da bakmayacağınız köpekleri böyle yerlere bırakmayın sevgili seyirciler. Özellikle Kıyıköy'de ben o kadar çok köpek gördüm ki yani sizlere gerçekten anlatamam diyeyim ve köyde yürüyüşüme devam edeyim. Sonrasında sizi o kadar güzel bir yere götüreceğim ki.

0: Köyün delisi geldi. Köyün delisi geldi.
1: Amca dur. Dur. Şimdi abiyi durdurdum. Bir soracağım bu traktörü kullanmak zor mu kolay mı diye. Bekleyin. Traktörü kullanmak zor mu kolay mı? Şimdi ben düz vites araba kullanabiliyorum. Traktör kullanabilir miyim?
2: Ya kullanırsak kenarda bir yer içmem lazım şimdi. Ot çekiyor, vatandaşa çekiyor.
1: Kullanırsan diyor, kenarda bir yerde kullanman lazım. Daha önce traktör kullanmadığın için diyor. Ne olur ne olmaz diyor. Doğru söylüyor. İsim yani, abi?
2: Bedri.
1: Bedri abi. Düz vites yani bu.
2: Ya düz. Ben onu ağır şeye takarım. Önemli değil.
1: Ha otomatiğe de takılıyor.
2: Ya bir serisi var, ağır vitesi var. Ondan.
1: Ha bir serisi varmış da. Bence ben o riske girmeyeyim ya. Valla Bedri abi çok sağ ol ya. Hayatımda traktöre binmedim demeyeceğim ya. Allah ne muradın varsa versin. Hamdi Bey köyünden Bedri abiye bir alkış. Beni traktörle gezdirdi. Çok teşekkür ederim. Allah sana sağlık versin. Haydi görüşürüz. Dikkat et kendine. İşin gücün rast gitsin. Geri kalan yolu yürüyerek gideceğiz. Traktörün de güzelmiş ha. Merhaba.

0: Hemen karşıda sabah konuştuğum ablacığımın yanına geldim. Mis gibi boşnak böreğimin tadına bakacağım. Bak burama kadar doluyum. Sana ben söz verdim de gelmem mi?
1: Hoş
0: geldin. Hoş buldum. Ay
1: çok sevindim. Çok
0: hoş buldum. Eşin mi?
1: Eşim, kızım.
0: Kızın merhaba. Sorunum. Ay 41 kere maşallah valla Asya müziği açmış oynuyor.
1: Evet.
0: Gel böyle Asya. Gel Asya değil mi? Doğru söyledi. Gel Asya buraya. Bak semaverde çay. Oh mis.
1: Evet. Patronumuz bak, Asya
0: bak,
1: Hanım.
0: Bak. Patronumuz Asya Hanım'mış. Ne kadar güzel bir hanımefendi. Tekrar söylüyorum. Allah bütün çocukları korusun ve sağlık versin. Amin. Allah isteyen herkese de çocuk nasip etsin gerçekten de. Kızınız da pek güzelmiş.
1: Evet.
0: Anneniz de pek genç. Annesi de mi çekmiş? Allah Allah. Bir şey değil. Efendim?
1: Ailece
0: genciz diyor. Bak eşi de kendine pay çıkartıyor. Şimdi biz İçeriye girebilir miyiz? Müsait mi? Tamam o zaman. Ay Allah'ım ya Rabbim bakar mısın şuna? Şimdi içeriye geçerken güzel hanımlar siz buralara biraz daha göz atın. Bu güzel pastaneye kahvaltı salonuna şöyle bir bakın. Sonrasında ben bu güzel hanımlarla sizleri karşılayayım.

Şimdi Cansel ablanın yanına gideceğim. Onlar mutfağa giderken benim hemen Hamdi Bey Köyü'nün caminin yan tarafında böyle bir duvarda Hamdi Bey Köyü'nün tarihçesi yazıyor. Hemen ondan bahsetmek istiyorum size. Zaten bu köyün çok eski bir köy olduğunu anlatmıştım. Geldiğiniz zaman bu tarihçeyi okuyabilirsiniz. Bu köyü araştırarak gelebilirsiniz. Boşnakların olduğunu zaten, boşnakların genellikle yaşadığını söylemiştim. Burada herkes boşnak böreği yapıyor bir kere. Onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi şöyle bakıyorum. 1877 yılı kayıtlarında Yunanca kökenli Trulia'ymış. Bu köyün adı 1928 yılı kayıtlarındaysa Hamdi Bey köyü Trulia olarak geçmekteymiş. Eski Roma sonrasında biz

0: Bizans dönemine dayandığı tahmin ediliyormuş bu köyün geçmişinin sevgili seyirciler. Şimdi buraya geldiğinizde bunu okuyabilirsiniz tabii ki. Şimdi biz girelim güzelce içeriye. Böreğimizin de tadına bakalım, çayımızı da yudumlayalım ve sonrasında Mert Gölü'ne gidelim. Mert Gölü de buraya yaklaşık şöyle bir 20-25 dakikalık uzaklıkta bir yer olduğu için yani birazcık erken hani buradan çıkalım dedim. Ben o zaman içeride sizleri karşılayayım. Üç, iki, bir, kayıt dedim İtat Kılıç ve başladık. Cansel abla, Cansu diyorum.
1: Evet.
0: Ve Asya. Oturduk burada. Hamdi Bey köyüne gelirseniz nefes almak için buraya da oturabilirsiniz. Soğuk içecekler, sıcak içecekler, boşnak böreği, taze taze kekler, taze taze boşnak mantısı. Mantısı diyorum, Allah söyletti. Evet, yapıyor musunuz?
2: Yapıyoruz kıymalı.
0: Yapıyor musunuz?
2: Yapıyoruz. Boşnak tatlımızı yapıyoruz.
0: Trileçe.
2: Trileçe yapılıyor.
0: Trileçe boşnak tatlısı boşnak değil mi? Ha, doğru söyledin.
2: Evet, evet doğru.
0: Ben onu Bayrampaşa'da çok güzel yedim. Diye bir yerde yedim İstanbul'da. Ay bir güzel yapıyorlar, anlatamam. Evet.
2: Boşnak'ın hakiki tatlısı trileçe.
0: Siz onu mu yapıyorsunuz?
2: Ben Hacı Mahalli de boşnak tatlısı.
0: Öyle mi?
2: Onu da yapıyoruz. Ondan sonra kıymalı mantımızı yapıyoruz. Çeşitli.
0: Yoğurtlu böyle.
2: Yoğurtlu yanında ikram ediyoruz.
1: Kaselerle.
2: Üzerini istemeyenlere yanındaki kaseli ikram ediyoruz. Kıymalı börek yapıyoruz. Patatesli börek yapıyoruz. Ispanaklı böreğimizi yapıyoruz. Bu hafta sonundan itibaren de gözlemeye başlıyoruz. Böreğimi kendim açıyorum. Dışarıdan hiçbir ürün getirmiyoruz. Pastanemizde böyle bir köyümüzde, güzel bir köyümüzde. Biz dedik neden olmasın bir pastane açalım. Diğer gelen misafirlerimiz de köyümüzün ürünlerinden faydalansın.
0: Ne zaman yerleştiniz bu köye Cansel abla?
2: Biz 12 sene oldu. Eşim bu köylü. Ben
0: peki bir şey soracağım. Sıkılmıyor musunuz burada? Şimdi Cansu sen...
1: Ben normalde otelciyim.
0: Ha onu söyleyeceğim yani.
1: Evet, Kasım ayında dükkanımız zaten bizim üstümüzde tamamen geçtikten sonra bu köyün tek eksiği de böyle bir şeydi. Çünkü dışarıdan gelen misafirlerin bir oturup yemek yiyebileceği ya da yöresel bir yiyecek tadabileceği hiçbir alan yok. Şu an onu ilk yapan biziz. Yani yapan vardı ama biraz daha pastane usulüne kaçan vardı.
0: Tamam sen sıkılmıyor musun? Bana onu
1: ben
0: söyle.
1: Ben çok sıkılmıyorum açıkçası. Gerçekten. Gelen insanlarla tanışıyorum.
0: Mesela bir alışveriş yapmak istemiyor musun? Belki bu ekran karşısında izleyicilerin de merak ettiği bir sorudur.
1: Burada,
0: yani benim merak ettiğim bir şey.
1: İnternet üzerinden online alışverişler yapılabiliyor.
0: Ha kargo, yani kargo geliyor. Çünkü şeye kargo gelmiyordu. İğneada'ya mı liman köyümüne kargo evet. Gitmiyordu. Evet. Onu çok iyi hatırlıyorum. Asya biraz sıkıldı galiba. Dedesinin yanına gitsin anneannesi. Asya sıkıldı. Çocuk oturmaya alışkın değil ki burada köy yerinde. Kıpır kıpır. Ha, benim gibi ben de kurtluyum birazcık. Ben de kurtluyum. Vallahi her yerden de traktör geçiyor. O zaman hadi biz böreği tadına bakalım. İlk önce ben bir yudum bir çay alasım var. Şöyle. Ben de arada bir şiveye kaçıyorum. Bizim Alanya'da böyle konuşurlar. Onu alasım var, şunu yapasım var. Ne yapan mesela?
2: Köyümüzün şivesi de çok güzel.
0: Bizim, ben de şiveli konuşuyorum. Güzel. Bana çok kesme aşkım. Ben söz verdim diye geldim.
2: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Köy ürünlerimizden yine
2: evet elimle açıyorum, kendim açıyorum. Hamurunu kendim tutuyorum, kendim
1: sobamızda
2: açıyorum.
1: Sobamızda pişiyor.
2: Kuzeyde pişiriyoruz. Daha lezzetli oluyor odunda pişince. Dediğim gibi çeşitli yapıyoruz. Bu hafta sonu itibariyle okullar kapanacağı için, dışarıdan misafirlerimiz olacağı için gözleme, böreğin yanına gözleme sajda. Onları da katacağız menümüze.
1: Bu arada sadece yöresel olarak boşnak böreğini de sunmuyoruz. Tırnina, güve meleği dediğimiz biz tırnina diyoruz. Kuşburnu'nun annem marmelatlarını yapıyor. Soba üstünde kazanlarda kaynıyor. Biz onların marmelatını yaptık. Normal pastanelerde içeceklerden ziyade, sabit satılabilen bildiğimiz içeceklerden ziyade biz onların buzlu soğuk içeceğini
0: yok
1: sunacağız.
0: Yok mu burada?
1: Burada var, ben, marmelat olarak var.
2: Benim size ikramım olacak kavanozlarda.
0: Ha, yapılmışı yok, tamam yapılmışı yok, tamam.
2: İçecek haline daha getirmedik.
0: Tamam, bu arada şunu söyleyip buraya noktayı koyuyorum. Sağıma ayrı dönüyorum, soluma ayrı dönüyorum. Ben hayatımda bu kadar konuşkan konukları bir arada görmedim. En sevdiğim şey. Vallahi bile ayrıca ederim. Cansel abla, sana eşin çok iyi bakmış.
1: Evet.
0: Neden bir el salla amca? Neden biliyor musun? Biz Asya'yı senin çocuğun sandık.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Sana ilk geldiğimizde çok güzel iltifat ettik.
1: Evet.
0: Vallahi Allah hepinize sağlıklı ömür versin. Hamdi Bey köyüne kırklar elinde yolunuz düşerse Cansel abla, Cansu, hemen Hamdi Bey köy caminin karşısındaki pembe dışı pembe yere, pembe köy diyorlarmış. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Bu güzel insanlarla sohbet etmenizi tavsiye ederim. Ben böreğimi yiyorum. Siz son kez Hamdi Bey köyüne şöyle bir göz atın. Sizi Mert Gölü'nden karşılayacağım.

Mert Gölü'ne geldik. Sizi Mert Gölü'nden karşılayacağımı söylemiştim. Burası Trakya'nın en çok ziyaret edilen gölüymüş. Şöyle bir bakın, saklı cennet olarak geçiyormuş sevgili seyirciler. İğneada'ya çok yakın burası. Onu söyleyebilirim. Milli Park burası, yani Milli Park diye geçiyor. Longoz ormanlarının içi olarak biliniyor Mert Gölü. Hemen gölün arka tarafında deniz var. Onu söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman Milli Park olduğu için kamp yapamazsınız sevgili seyirciler. Ama burada kano, ATV yapabilirsiniz. Onun dışında bak voleybol oynayabilirsiniz grupça geldiğiniz zaman. Hemen arkada Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız. Kafeterya var. Kafeteryada oturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla ziyaretçi var kafeteryada da. Biz kanoyu Longoz ormanlarının içinde yapalım diye düşündük. Mert Gölü'nde yapmayalım diye düşündük. Burayı size gerçekten göstermek istedim. Ya muhteşem bir yer gerçekten de. Tam doğanın içindesin. Abartmıyorum. Ya burası en çok ziyaretçi alan yermiş. Ve bir tane kafeterya var zaten. Hemen arka taraftaki kafeterya. Şimdi buraya gelen ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken bir husus var şimdi. Burada evet Mert Gölü'nde kano turu yapılıyor ama sevgili seyirciler, bu kano turlarına izin verilen tarihler var. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Ben de bunu sizinle paylaşayım. Mesela 1 Ocak 21 Mart tarihinde kano yapılıyor ama 10-16 saati arasında. 22 Mart 14 Nisan'da yapılıyor ama 9-18 saatleri arasında. 15 Nisan ile 30 Haziran döneminde kano kesinlikle yapılmıyor. Çünkü kuşların üreme dönemi olduğu için onu söyleyebilirim. Yani kanonun yapılmadığı zaman sadece Mert Gölü'nde 15 Nisan ile 30 Haziran tarihi arasında. Biraz şurada salıncakta sallanalım. Bakın burada da güzel dostlarımız var. Buraya geldiğinizde aynı zamanda doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz. Aslında ben Mert Gölü'nde kano turu yapmak istiyordum ama neden Longoz ormanlarının içine girip de kano turu orada yapıp da size birazcık da olsa Longoz ormanlarını da göstermeyeyim diye düşündüm. O zaman biraz şu salıncakta sallanalım ve sonrasında sizi kanonun içinden karşılayalım.

Şimdi ben sizi kano turuyla karşılayacaktım aslında ama ay bana ısrar ettiler. Mert Gölü'nün etrafında şöyle bir ATV ile tur at diye tamam dedim. Eğer buraya geldiğinizde ATV turu yapmak isterseniz, şimdi ben bununla Longoz ormanlarına gidemeyeceğime göre burada gösteriyorum size. Tekrar belirtiyorum, Longoz ormanlarında yapılıyor bu tur. Ben şimdi şöyle gölün etrafında kimse yokken hemen döneyim, Mithat'ın yanına geleyim. Sonra da artık kanoda karşılayayım sizi.

0: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?
7: Bibes'ten tarif hızı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
8: Seri Murat.
9: Tamamı yeşil.
7: Ayrıntılar Bibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk kalk kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bakın,

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Auris sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. 25 yıldır ev, yemek sepeti
5: seninle. 25 yıldır ev.
6: Yıldır hep seninle.

0: Longoz ormanlarındayız. Gerçekten ülkemiz cennet. Yurt dışına gidip gezeceğimize, ben bunu her zaman söylüyorum, kendime de söylüyorum şu an bunu. Kendi ülkemizdeki güzel yerleri keşfetmemiz gerekiyor. Bakar mısınız? Doğa, kuş sesi, ağaçlar, ne ararsanız var burada gerçekten de. Yani buraya geldiğiniz zaman doğa yürüyüşü yapmanın yanı sıra burada her türlü doğa sporunu yapabilirsiniz. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atın ve bu güzel ormanı boş bırakın. Çünkü bu ormanlardan sayılı sevgili seyirciler burada. Onu söyleyebilirim size. Özellikle çocuklu aileler buraları fazlasıyla tercih ediyor. Hafta sonları gelebileceğiniz çok güzel bir yer. Şimdi biz kano turu yapacağız. Mehmet, gelir misin rica etsem yanıma? Şimdi Mehmet bize bilgi verecek. Nasılsın Mehmet?
1: İyiyim, siz nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ne oldu, utandın mı? Hayır be ya. Hayır be ya. Bir dur ya. Bir dur. Gayet doğal konuş. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, sağ ol. Anlat bize şimdi.
1: Şimdi kano turuna çıkacağız. Tamam. Yarım saat 45 dakika sürecek.
0: Tamam.
1: Ben arkada olacağım.
0: Tamam.
1: Sen önde olacaksın.
0: Ben bilmiyorum mesela kano turu yapmayı. Tamam. Bilmeyen birisi de hemen pat diye binebiliyor mu?
1: Yani %90 ilk defa binenler. Biz burada kısa bir eğitim veriyoruz size.
0: Tamam.
1: Ondan sonrasında çıkabiliyorsunuz zaten. 5 dakikada da öğreniyorsunuz.
0: Süper. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Burası İğneada Deresi. Kuşların evet. Üreme döneminde Mert Gölü'nde kano yapılmıyor. Mert Gölü'nde kano yapmak isteyenleri buraya yönlendiriyorlar. Değil mi Beya?
1: Evet.
0: Ha? Yani.
1: Burada oluyor. Burası da aslında Longoz Ormanları ama burası geçici bir parkurumuz.
0: Ha. Yani üreme dönemi bittiğinde kuşların evet, oraya yönlendiriyorsunuz. Aynen. Anladınız sevgili seyirciler siz durumu. O zaman haydi bir kanoda gezelim. Hadi gelin. Tamam.

Sevgili seyirciler, muhteşem bir şey. Kesinlikle muhteşem bir şey. 15 Nisan, 1 Temmuz arasında eğer ki İğneada'ya yolunuz düşerse İğneada Deresi'nde mutlaka kano turu yapın. 15 Nisan, 1 Temmuz'dan sonra da Mert Gölü'nde kano turu yapılıyor. Oraya yönlendiriyorlar, yani orada yapın. Longoz ormanlarının içindeyiz. Bu deneyim muhteşem bir deneyim. Benden söylemesi, ben hayatımda ilk kez kanoya biniyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Kısa bir eğitim verdi Mehmet ve o eğitimden sonra görmüş olduğunuz gibi kano kullanıyorum. Kızlar da bak ilk kez biniyorsunuz değil mi? Evet dediler, cıvıl cıvılar ama beyler tosladı. Beyler tosladı, gördüm.

Sevgili seyirciler, muhteşem. Artık ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Programda yapmadığımız, gezmediğimiz yer kalmadı ve kalmayacak da. Buna emin olabilirsiniz. Yıldız Kano yapmadı mı dedirtseydim ben, kesinlikle dedirtmem. Sürem bitti. Bana kalsa ben daha devam ederdim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Surenaz. 19 yaşındayım. Öğrenciyim, okuyorum. Hı hı. O şekilde.
0: Bu kadar mı Suzan? Nerelisin?
1: Erzincanlıyım.
0: Erzincanlısınız. Tanışıyor musunuz?
1: Tanışıyoruz.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Akrabayız.
0: Akrabasınız.
1: Evet. Oo.
0: Nereden akrabasınız? Biraz açın kendinizi, tanıtın.
1: Yengem oluyor kendim.
0: Yengeniz. Evet. Ne kadar güzel. O zaman yengenizle bugün rakipsiniz.
1: Evet.
0: O zaman hemen rakibinize, yani yengenize geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
1: İsmim Gülçin. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Tokatlıyım. Hı hı. Yengesiyim. 32 yaşındayım. Öyle.
0: Hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz diyelim efendim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Üst etaba geçeceğiz ama rakipsiniz. Ben o yüzden sizlerden bir iddia duymak istiyorum. Mesela Sudenaz, yengen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
1: Ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Yengenin şansı yok mu yani?
1: Ya var var. Olmaz olur mu? Var. Ama benim daha çok var.
0: Senin daha çok var. Peki rakibine soralım.
1: Yani bence de o kazanır gibi geliyor. Yani öyle düşünüyorum.
0: Ama bu hiç rekabet ortamı oluşmadı şu anda. Bence senin kazanırım demen gerekiyordu.
1: Yani o kazanırsa ben de kazanırım o zaman diyeyim.
0: Peki o zaman. Hazırsak efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum geliyor efendim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
1: 45.
0: Efendim?
1: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sudenaz'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk hangisidir? Genelde kızlar, kadınlar çok sever bu rengi. Ama butonlara basmadan cevaplamayalım.
1: Pembe.
0: Pembe, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı yine göndermiş olduk efendim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir Roma imparatoruyla aynı adı taşıyan salata türü hangisidir? Çift ses geldi.
1: Sezar.
0: Sezar salata, doğru cevap. Bildiğiniz yerlerden geliyor sanırım.
1: Evet.
0: İki birlik bir puan tablomuz var. Sen yapar mısın salata? Yemeklere yardım ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Evde? Ediyorsun.
1: En sevdiğim de salata aslında. Niye bilemedim hiç bilmiyorum.
0: Biraz hızlı olmak gerekiyor. Peki en çok hangi yemeği yaparsın?
1: En çok hangi yemeği? Aslında daha çok tatlı yapmayı seviyorum.
0: Tatlı yapıyorsun.
1: Pasta falan.
0: Pasta yaparsın. Evet. Hobi gibi bir şey.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Çok seviyorsun. Yemeği seviyorsun. Evet. Yapmayı, yedirmeyi seviyorsun.
1: Evet.
0: Peki yaptıklarını beğeniyorlar mı yoksa ya Sudenaz daha iyisi olur mu diyorlar?
1: Genelde beğeniyorlar ama erkek kardeşim gıcıklık olsun diye beğenmiyor.
0: Beğenmiyor. Peki. İnşallah o da beğenir bundan sonra. Ablasını üzmez diyelim. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Geldik artık dördüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Lahana, pazı veya üzüm yaprağının hazırlanan içle sarılmasıyla yapılan etli veya zeytinyağlı yemeğin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Dolma.
0: Efendim?
1: Dolma.
0: Dolma değil.
1: Sarma.
0: Efendim?
1: Sarma.
0: Sarma, sarma. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı Sudenaz'a göndermiş olduk. Efendim, beraberliğimiz söz konusu şu anda. Son sorudayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve yarışmacım da artık para kazanmaya, ödülleri kazanmaya başlayacak diyelim. Gelelim artık bu etabımızın son sorusu olan 5. soruya. Ödediği para karşılığında müşteriye yazar kasadan çıkarılarak verilen küçük kağıt belgeye ne ad verilir? Efendim çift ses?
1: Fiş.
0: Fiş. Doğru cevap. Cevap aşkımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablonuz var. Sudenaz.
1: Efendim.
0: Maalesef eğlenmiş oldun. Neler söylemek istersin?
1: Teşekkür ediyorum. Eğlendim. Önemli olan buydu. Hı hı.
0: İkiniz de senin kazanacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı sanki.
1: Evet.
0: Niçin?
1: Olsun. Ben olsun. Mutluyum yine de. Hı hı. Benim bildiğim yerlerden geldiği için sanırım.
0: Peki yengene başarılar dileyecek misin?
1: Tabii ki de diliyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Efendim ismini size tekrardan alabilir miyim?
1: Gülçin.
0: Efendim bizler Gülçin Hanım'la birlikte ikinci etaba geçerken Sudan'ızı da uğurlamış olalım, ikinci etaptayız. Evet sevgili izleyenler, Gülçin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Gülçin rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti Sudanaz'ı. Akrabasıydı, çok sevdiğini söyledi. Hatta Sudanaz kazanır demişti fakat sonuç öyle olmadı. Neler söylemek istersin?
1: Yani ikimiz de güzel yarıştık bence. Hak eden kazansın demiştik.
0: Demek öyle. Ki sen mi hak etmişsin?
1: Yani öyle oldu herhalde. Yani
0: o kadar mütevazılığa gerek yok diyelim. Şimdi bu etabımızda senin neler bekliyor Gülçin? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmada olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye tekrardan hatırlatmış olalım. Hazırsan ben ilk sorum bilmeceyle başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir, her sene göç eder.

0: Bil bakalım ben kimim? Süren başladı.
1: Bir kuş.
0: Evet, süren geçiyor.
1: Adını şu an hatırlayamadım.
0: Ne olabilir bu? Süremiz doldu. Bir kuştu.
1: O kuşu hatırlayamadım adını.
0: Hatta derlerdi küçükken bizi kandırmak için seni leylekler getirdi.
1: Leylek. Ben deve kuşu diyecektim zaten, yine yanlış bildim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Benim için güzeldi, keyifliydi.
0: Çok keyifli bir yarışma oldu. Ben teşekkür ederim. Gülçin, hoşça kal.
1: Teşekkürler. İyi günler.
0: İyi günler. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Sağ olun.
0: Seni duyamıyorum.
2: Sağ olun.
0: Seni tanıyalım.
2: İsmim Musab, Afyonluyum. Üniversite okuyorum. Birinci sınıfım, endüstri mühendisliği. Bu kadar.
0: Bu kadar mı Musab?
2: Evet.
0: Tanışıyor musunuz?
2: Arkadaşım üniversiteden.
0: Üniversite arkadaşınız.
2: Evet.
0: Zaten rakipsinizdir diye düşünüyorum. İlk yarışmada da şu anda rakipsiniz çünkü. O zaman rakibine geçelim, arkadaşını tanıyalım.
3: Merhabalar, Muhammed ben de. Üniversite arkadaşıyız. Mardinliyim ben de. 20 yaşındayım. Son olarak da dostluk kazansın diyorum.
0: Dostluk Bol kazansın. Şans. Peki, şu anda sizden rakip olduğunuz için şimdi Musab sana sormak istiyorum. Sence Muhammed mi kazanır yoksa sen mi kazanırsın? Ne hissediyorsun? Ne
2: ben Muhammed'in genel kültürüne güvendiğim için onu kazanacağını düşünüyorum.
0: Ama hiç böyle bir... Böyle olduğu zaman arkadaşlar...
3: Ben kazanacağım kesinlikle. O şansı yok Musab'ın.
0: Muhammed'in, Musab'ın şansı yok diyorsun. Musab, Muhammed senin gibi düşünmüyor.
3: Olabilir, doğrudur. O daha iyi. Onun için...
0: Kendine güvenmiyorsan niye geldin Musab? Bence kendine güveniyorsun ama burada arkadaşını kırmak istemiyorsun gibi düşünelim mi?
3: Tabii. Biraz alttan alma oluyor.
0: Peki. Peki Musab. Hazırsınız efendim. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Guaş, pastel ya da kuru gibi isimleri olan türleri bulunan okul malzemesi nedir?
3: Boya.
0: Çift ses geldi.
3: Boya.
0: Boya doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Boya doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Dün salı ise yarın hangi gündür? Tek ses.
3: Perşembe.
0: Perşembe doğru cevap. TC kimlik numarası kaç haneden oluşur? Çift ses. 11 doğru cevap. Efendim, kaça kaçış şu anda? 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Hızlı gidiyoruz. Biraz yavaşlayalım. Çünkü 4. soruya geldik ve sizler heyecanlısınız anladığım kadarıyla. Heyecanlı mısın peki?
3: Heyecanım var yani. Güzel bir rekabet oluştu şu anda. Skor da çok tehlikeli.
0: Skor şu anda çok yakın birbirinize. Her an değişebilir. Diyelim, gelelim 4. sorumuza. Sokakta satıcıların taze gevrek diyerek sattıkları yiyecek nedir? Çift ses geldi.
3: Simit.
0: Simit doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa göndermiş olalım. Üstelik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Muhammed seni
3: uğurlamak durumundayız.
0: Neler söylemek istersin?
3: Tebrik ediyorum, kendisini çok güzel yarıştı. Ya benim arkadaşım da tabii ancak bu kadar zeki olabilir. Kendisi de umarım büyük ödülü kazanır ve beraber bana da biraz verebilirse iyi olur tabii.
0: Yani bakayım Musab'a. Musab sanki sana çok
3: canı
0: ödülünden vermeyecek gibi canı duruyor. Ama Musab çok gönlü zengin bir arkadaşa benziyor. Bence verir.
3: Tabii.
0: Geri düşünelim. Efendim bizler Musab'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Musab ile birlikte artık ikinci etaptayız. Musab rakibi Muhammed'i 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Musab, çok arkadaşından emindim Muhammed kazanacak diyordun. Fakat öyle olmadı, yoksa bu bir taktik miydi? Neler söylemek istersin?
3: Ya bir taktik değildi ama tık hızlı cevap verince şey oluyor. Ya sorular zaten basit. Onun için kim butona önce basıyorsa o illaki cevap veriyor.
0: Aslında refleksler kazanıyor diyorsun. Evet. Musab, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var bu etapta ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Musab ilk soruyla başlamak istiyorum.
2: Tamam.

0: Heyecanlı mısın Musab?
1: Biraz.
0: Biraz. O zaman ilk sorum geliyor senin için. İlk sorum bir bilmece. Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım. Süren başladı.
1: Maymun.

0: sarı sarı sarı çiçek nokta nokta yalan sensin gerçek. Sarı sarı kimin yarı. Hatırladın mı bu şarkıyı Musab?
1: Yok.
0: Süremiz dolmak üzere. Çok hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Dünya yalan sensin gerçek.
0: Yok yok yok, değiştir değiştir. Sarı sarı. Hatırladın mı şarkıyı? İstersen melodiyle söyle.
1: Biliyor musun şarkıyı? Maalesef.
0: Maalesef. Cevabımız herkes yalan sensin gerçek olacaktı. Olsun, sağlık olsun. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca sana vermek istiyorum. Bilmediğin yerden geldi. Güzel tatlı sesten bir şarkıydı aslında. Olsun, sağlık olsun. Ben gayet seninle yarışırken çok keyif aldım. Umarım sen de bir o kadar keyif alabilmişsinizdir.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça kal, kendine dikkat et.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Emre, Kahramanmaraşlıyım. İzmir'de yaşıyorum. Gezi için gelmiştik İstanbul'a öyle.
0: İstanbul'a gezmeye geldiniz.
2: Kimle geldiniz? Birlikte geldik. Nişanlımla birlikte
0: Nişanlısınız.
2: Geldik.
0: Nişanlısınız, ne kadar güzel. Bugün çok güzel bir çiftle yarışıyoruz sevgili izleyenler. Ve güzel bir rekabetle görebileceğimize inanıyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: Sefalar
2: bulduk.
0: Getiriz Emre Bey.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben hızlıca rakibinizi tanımak istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Nezrin. Ben Azerbaycanlıyım, İzmir'de yaşıyorum. Dediği gibi nişanlımla geldim, gezmeye geldik. Öyle, bir de yarışalım dedik gelmişken.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz elim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte artık bir üst etaba çıkacağız diyelim. Artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Emre, sence kim kazanır?
2: Bence... Nezrin kazanabilir ya.
0: Nezrin kazanır diyorsun.
2: Sürpriz yapıp kazanacak gibisi.
0: Ama yani rakibin ya, yani nişanı da bir kenara bırakalım. Ama rakipsiniz şu anda. Ya,
2: centilmenlik de şimdi aramızda şey olmadı ya.
0: Centilmenliği bırakalım. Şimdi artık rakipsiniz. Burada centilmenlik vesaire yok.
2: O zaman ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın. Evet. Emre'den bayağı iddialı bir iddia geldi. Peki Nezrin?
1: Ben kazanırım tabii
0: sen
1: ki.
0: Kazanırsın.
1: Her zaman ben kazanıyorum.
0: Aranıza girdiğiniz iddialar hep sen mi kazanırsın?
1: Evet, hep ben kazanırım.
0: Peki Emre, bu doğru mu?
2: Değil herhalde ama konuşalım bunu sonra.
0: Doğru mu?
1: Doğru tabii ki.
0: Bilerek mi öyle söylüyorsun?
1: Evet, biraz şey yapmaya çalışıyorum şimdi.
0: Peki. Şimdi efendim, iki tarafta ben kazanırım diyor. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak, ben de çok merak ediyorum. Hızlıca ben yarışmaya başlamak istiyorum. İlerleyen süreçlerde ben nasıl tanıştığınızı soracağım. Merak ediyorum, var mı böyle enteresan bir tanışma hikayeniz yoksa?
2: Yo, aynı hastanede çalışıyoruz. Hı hı. Orada iş yerinde tanıştık.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Diş hekimiyim, doktor hı hı. Kendisi.
0: Siz ikiniz de mi diş hekimisiniz?
1: Yok.
0: Sen diş hekimisin, siz doktorsun.
1: Fizik tedavi uzmanıyım hı hı. Ben de.
0: Çok güzel, çok güzel. Umarım evlilikle sonuçları kısa vadede diyelim. Birlikteliğiniz efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Giydiği her giysiyi iyi taşıyanlar için kullanılan deyime göre bu kişilerin ne giyse bile yakışacağı söylenir. Çift ses geldi Emre.
3: Pardon, özür dilerim.
0: Çift ses geldi.
1: Çuval.
0: Efendim?
1: Çuval.
0: Çuval. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nesrin Hanım'a göndermiş olalım. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Peki Emre Bey. Şöyle aslında burada size bir top geldi. Bir topu evet. Çevirirseniz güzel bir iltifat gelebilir.
2: Centilmenlikten vazgeçemedim henüz ama ilerleyen zamanda şey yapacağım.
0: Diyorsunuz. Peki. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi.
2: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. Rakibi de nişanlısı da alkışlıyor bir yandan da. Ama rakipsiniz, unutma.
1: Ha, olsun.
0: Evet, birebirlik, bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz bulunmakta şu anda sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Halk arasında düğün töreninden bahsederken düğün kelimesinin arkasından hangi söz söylenir? Evet, çift ses geldi.
1: Dernek.
0: Düğün, dernek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı yine göndermiş olduk. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Düğün, dernek. Aslında galiba tam da senlik bir soruymuş.
2: Onluk da aynı zamanda.
0: İkinizlik tabii ki. Evet, iki birlik bir puan tablomuz devam ediyor efendim. Dördüncü sorumuza geldik. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Tek ses geldi.
2: Lama.
0: Lama. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Sevgili izleyenler, son soru.

0: Sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde cevap verirse o artık ikinci etaba geçmeye hak kazanmış olacak diyelim. Hızlı bir soru geliyor efendim. Yıl içerisindeki aylardan 9. ay hangisidir? Tek ses geldi.
1: Eylül.
0: Eylül doğru cevabı 3-2'lik bir puan tablosuyla Emre rakibinin nişanlısını elemiş oldu sevgili izleyenler. Evet, ben böyle Nezrin Hanım'a dönmek istiyorum. Yani Emine Bey'den ben açıkçası bir centilmenlik beklerdim.
2: Evet.
0: Çok hızlı bir cevap verdi. Ben olsaydım, nişanlıma yarışıyor olsaydım kesinlikle nişanlıma bırakırdım diye düşünüyorum.
2: Ben de aynısını düşünüyorum. Yazıklar olsun diyorum.
0: Tabii işin şakası, aslında yarışmadaydık. Evet. Yarıştığımızda çok memnun oldum.
2: Ben de.
0: Çok keyif aldık efendim. Bizler Emre Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz. Değerli sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Nergiz'i, yani nişanlını 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
1: Yani centilmenliği bırakınca artık
0: bir an gaza geldim.
1: Mecbur artık bir ödülü kazanmak zorundayım.
0: Evet, bence büyük ödülü kazanıp belki nişanına öyle bir jest yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda. Şarkı tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimiz olacak. Bilmecelerle aran nasıldır mesela?
1: 20 yıldır hiç alakam yok. Umarım hatırlıyorum.
0: Hatırlarsın diye düşünüyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız efendim ilk sorumuza başlayalım. Gelsin mi?
1: Hazırım, başlayalım.
0: Sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece. Ağaçlar benim evimdir, yanaklarındaki yemeğimdir. Süren başladı. Ne olabilir bu? Süren başladı bu arada.
1: Sincap.
0: Sincap. Doğru cevap. Şu acıcavan ağaçlarımızı Emre'ye göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde Emre kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Rüzgar esmeyince nokta nokta oynamaz.
1: Yaprak.
0: Yaprak. Daha süreme başlamadan cevap geldi. Doğru cevap, rüzgar eşleyince yaprak oynamaz efendim. Yine ödülümüzü, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Gayet hızlı gidiyoruz sevgili izleyenler. Gelelim bu etabımızın, ikinci etabımızın son sorusuna. Bir şarkı sözüm geliyor. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, nokta nokta savurur beni. Biliyor musun şarkıyı?
1: Rüzgar.
0: Rüzgar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olalım. Şarkıyı da senden.
1: Ben yok. Yani az önceki sorunun tersi oldu diyor. Rüzgar yapıyor.
0: Ha, sen tahminen cevapladın. Şarkıyı bilmiyorsun yani.
1: Bilmiyorum. Kimin şarkısı?
0: Süper. Olsun, ben yine de kocaman alkışlarımı Emre'ye göndermek istiyorum. Hızlıca bu etabın ödüllerini vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günler kullanman dileğiyle istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Geçelim.
0: Geçelim.
1: Geçebiliriz.
0: Efendim bizler Emre ile birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre ile birlikte artık 3. etaptayız. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Emre, neler hissediyorsun? Artık 3. etaptasın.
1: Büyük
0: son etapta diyebiliriz.
1: Mecbur kazanmak zorundayım.
0: Artık ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Bak, nişanlın seni orada dört gözle bekliyor. Emre kazansın da gelsin diye düşünüyorum. Bana böyle bir şeyler ısmarlasın, belki beni biraz daha gezdirsin. Belki de hediyeler alsın diye düşünüyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Öyledir mutlaka. Öyledir, elimden evet. Geleni yaptım.
0: Emre, şimdi bu etabımızda 3 adet elimde zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Spor, Yeşilçam.
1: Tarih.
0: Tarih. İyi midir tarihle aran?
1: İyidir.
0: İyidir. Peki o zaman tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda seni nasıl sorular bekliyor olacak? Şimdi bu etabımızda bizden de bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizin herhangi birine danışabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin tek bir soru için. Cevap verirken de eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Tek cevap.
1: Tamamdır.
0: Hazırsan başlayalım.
1: Hazır.
0: Hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir?
1: Sümerler.
0: Sümerler cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Efendim? hangi ilk çağ uygarlığı yazıyı icat etmiştir diye sorduk. Sümerler cevabı geldi. Sümerler doğru cevap mı? Doğru cevap Can Aşkırıncı. Göndermiş olalım. Halen joker hakkımız duruyor bu arada, hatırlatmak istiyorum. Geldik ikinci sorumuza. Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir?
1: Mirimah Sultan.
0: Mirimah Sultan cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, bir cevap aldık bakalım. Doğru cevap mı sevgili izleyenler? Mimar Sinan'ın Edirne Kapı ve Üsküdar'da adına iki cami inşa ettiği padişah kızı kimdir diye sorduk. Mirimah Sultan cevabı geldi. Mirimah Sultan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olduk Emre'ye. Jokerimizi kullanmadan iki soruyu çok başarılı bir şekilde geçtik ve geldik üçüncü etabın son sorusuna. Büyük ödüle son bir soru kaldı da diyebiliriz efendim. Son sorudayız. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Joker'e eve götürmeyeceksin bu arada. Haberin olsun.
1: Kullanalım.
0: Sen bilirsin tabii ki de. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştı?
1: Joker kullanmak istiyorum. Onun için.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: Babama sorabilir miyim?
0: Tabii arayıp sorabilirsiniz. Evet, Joker'imizi kullandık sevgili izleyenler. Emre Bey babasını arayacak. Bakalım babası doğru cevabı verebilecek mi? Hoparlörleri de alırsanız daha sonrası da söyleyeyim.
1: Alo, ilk başta. Baba. Şimdi bir yarışmadayım da bu Beşiktaş'ta şey olmuştu. Bir soru sordular, ben de Joker için seni verdim. Bir soru gelsin mi? Tamam, hoparlöre veriyorum telefonu o zaman. Tamam.
0: Evet. Merhabalar efendim.
3: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim.
0: İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Emre Bey son sorumuzda takıldı ve size sormak istediğini söyledi. Bir babamı sorayım dedi. Hazırsanız ben soruyu size okuyorum. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
3: Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır?
0: Evet.
3: Bursa'da.
0: Efendim?
3: Bursa.
0: Bursa.
3: Bilecik.
0: Bilecik'le Bursa arasında kaldınız. Süremiz doluyor, hızlı cevap verirseniz.
1: Ben de ikisi arası.
3: Bilecik.
0: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Teşekkür ettik baba. Görüşürüz.
0: Evet efendim, Joker hakkımızı kullandık. Emre Bey babasına sordu ve Bilecik dedi, Bursa dedi. Kafası karıştı aslında. Siz hangi cevabı vermek istiyorsunuz?
1: Ben Bursa diyorum. Ben.
0: Bursa diyorsunuz. Bursa cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Bilinen ilk Osmanlı parası hangi şehirde basılmıştır diye sorduk ve Bursa cevabı geldi. Joker hakkımızı kullandık. Acaba Bursa doğru cevap mı? Emre Bey bu etapta büyük ödülü kazanabilecek mi sevgili izleyenler? Ya da ikinci etaptaki kazandığı ödülle mi uğurlayacağız? Tabii büyük ödülü kazandıktan sonra Emre Bey'e bir sorumuz daha olacak. O birazcık sürpriz olsun. Efendim Bursa doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre'ye göndermiş olduk. 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok güzel bir şekilde ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebiliriz. Ve artık büyük ödülümüzü ben hızlıca takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Ama, ama isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Tek bir soru, tek doğru cevap size kazandığınız bu ödülü ikiye katlama şansı sağlar. Fakat kazandığınız bütün ödülü yanlış bir cevapla kaybedebilirsiniz. Risk almak isterseniz, dilerseniz risk etabına geçebiliriz Emre Bey.
1: Teşekkür ederim ya, ben devam etmek yani
0: istiyorsunuz.
1: Ayrılalım.
0: Risk etabına mı geçiyoruz?
1: Geçelim, risk etabına geçelim.
0: Risk etabına geçelim. Peki o zaman efendim, biz Emre Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz. O zaman risk etabında görüşmek üzere diyelim. Evet sevgili izleyenler, Emre Bey ile birlikte artık risk etabındayız. 3 etabı da başarılı bir şekilde tamamladık ve kazandığım ödülü ikiye katlamak istiyorum dedi. Daha fazla kazanmak istiyorum dedi. Ve o şekilde de risk etabına geçmek istedi Emre. Şimdi ben soruyu görmedim. Sizinle birlikte açıyorum.
1: Evet.
0: Bakalım risk etabında Emre'yi ne bekliyor? Çok güzel bir soru geldi. Ben bilebileceğimi düşünüyorum açıkçası.
1: Bekliyorum.
0: Hazırsan Heyecanlı mısın bu arada? Ne hissediyorsun?
1: Var, aslında ince bir heyecan var.
0: Ve ödülünü ikiye katlamaya çalışıyorsun.
1: Evet ama söz verdim yani büyük ödülü kazanmak zorundayım. Onun için.
0: Evet, o sözü tutmak gerekiyor. Hazırsan ilk sorumla Hazır. Tek sorum var daha doğrusu. Sorum geliyor size. Risk etabının tek sorusu geliyor efendim. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir? Bir fikrim var mı bununla alakalı biliyor musun?
1: Yok, çok bildiğim bir alan değil. Çanakkale diyeceğim.
0: Çanakkale cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Çanakkale, neden Çanakkale dediniz mesela?
1: Yani Mahir Çavuş sanki böyle Çanakkale cephesinde geçen bir oyun olabilir gibi bir
0: düşüncem
1: var.
0: Peki, yani öyle cevabınız bekliyorum. Olarak kabul edelim mi Çanakkale'yi?
1: Edelim.
0: Evet. Evet efendim, Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Eğer Çanakkale doğru cevapsa büyük ödülü bu etapta Emre Bey kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef kazandığımız bütün ödülü kaybetmiş olacak. Bir risk aldı. Sonuç olarak risk etabındayız. Risk almadan da ilerlenemiyor gibi. Efendim, Çanakkale...
1: Sanmıyorum. 81'de bir ihtimal.
0: Peki ya doğru cevapsa ve büyük ödülü sen kazanırsan?
1: Umarım.
0: Efendim Çanakkale eğer yanlış cevapsa dediğim gibi ödülü kaybetmiş olacağız. Çanakkale doğru cevap olsun çok isterdim. Acaba doğru cevap mı?
1: Umarım.
0: Efendim Çanakkale, gelelim artık Çanakkale'nin faydalarına. Mahir Çavuş adlı halk oyunu hangi ilimize aittir diye sorduk. Çanakkale cevabı geldi. Efendim Çanakkale, maalesef yanlış cevap, doğru cevap Amasya olacaktı.
1: Yok, hiç sallarken de aklıma gelecek bir şey.
0: Aslında Amasya biraz düşünseydin aklına gelebilirdi. Sen direkt Çanakkale demeyi tercih ettin ama olsun, sağlık olsun. Maalesef kazandığımız ödülü de kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun. Güzel yarışmaydı. Teşekkür ederiz.
0: Ama bence nişanlın seninle şu anda gurur duyuyor. Çünkü sen gerçekten büyük bir risk aldın. Öyleyse, diye düşünüyorum.
1: Umarım öyledir.
0: Kendine çok dikkat et.
1: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: Evet, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
5: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Ben Beyza. Öğrenciyim şu an. Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Beyza?
5: Malzeme mühendisliği okuyorum. Bu kadar.
0: Tanışıyor musunuz?
5: Evet, erkek arkadaşım.
0: Erkek arkadaşım. Oo, güzel. Bugün güzel bir rekabet göreceğiz o zaman diyelim.
5: Umarım.
0: Umarım. Peki geçelim erkek arkadaşın yani rakibine. Efendim sizleri tanıyalım.
4: Ben de Yusuf. Beyza'nın erkek arkadaşıyım.
0: Ama Beyza senin kız arkadaşın değil sana.
4: Beyza benim tabii ki kız arkadaşım. Ben tabii uçak de. Mühendisliği öğrencisiyim.
0: Okuldan mı?
4: Okuldan, evet, üniversiteden tanıştık. O şekilde ilerliyoruz.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok şimdilik.
0: Peki. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor Beyza. Beyza, evet. Sence kim kazanır?
5: Bence Yusuf kazanır.
0: Ya bu nasıl bir rekabet Beyza? Böyle bir... Emin değil misin yoksa kendinden?
5: Ben değilim. Ben oyunlarda falan çok gerildiğim için.
0: Peki hep Yusuf mu yener oynadığınız oyunlarda? Evet. Ya da girdiğiniz iddialarda? Yusuf yani mu kazanır yoksa?
5: Çok fazla iddiaya girmediğimiz için bilemiyorum ama taş kağıt makasla ben daha iyi.
0: Süper. O zaman sen kendine güveniyorsun diyerek ben Yusuf'a geçmek
5: güveniyorum
0: istiyorum.
5: Güveniyorum ama geriliyorum ben böyle şeylerde.
0: Gerilmen çok normal. Kamera önündesin. Biraz gerilebilirsin ama heyecanına yenik düşme. Gelelim Yusuf'a, rakibine. Yusuf.
4: Ya ben de herkes kadar iddialıyım. Beyza ikili oyunlarda çok heyecanlanıyor. Bu benim için avantaj olabilir ama her zaman tabii centilmenlik ön planda olacak.
0: Ben çok sanmıyorum o son sözünden sonra. Ama göreceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Hazır mısınız? Evet efendim, bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim, geliyor ilk sorum. Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Butonlara basan
4: karpuz.
0: Evet, Yusuf. Karpuz, doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Beyza,
5: Ben emin olamadım ya. Basıp basmamak arasında.
0: Yani şu anda 1-0 bir puan tablosu var. Her şey için çok erken ama evet. Hızlıca butonlara basmanız da çok önemli değil.
4: Evet, ben işte centilmenlik ön planı derken bundan bahsediyordum.
0: Bakalım, göreceğiz Yusuf, göreceğiz. Gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı

0: geçen hayvan hangisi? Çift ses geldi Beyza.
1: Eşek.
0: Eşek. Doğru cevap gözlemin aksiyonumuzda Beyza'ya göndermiş. Olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var. Bir eşitliğimiz var. Sevgili izleyenler gelelim 3. sorumuza. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Çift ses.
1: Edirne.
0: Edirne. Doğru cevap tekrardan. Aksiyonumuz Beyza'ya gelmiş. Oldu. Yusuf.
2: Bildiği yerden geldi.
0: Sen bilmiyor muydun yoksa centilmenlik mi?
2: Tekirdağ ve Edirne arasında düşünüyorken cevap geldi.
0: Cevap geldi. Peki. İki birlik bir puan tablomuz var. Artık 4. sorumuzdayız. Bir deste kaç adetten meydana gelir? Tek ses.
2: 10.
0: 10. Doğru cevap. Canan arkadaşlarımız. Efendim Yusuf'a gelmiş. Olsun. Sevgili izleyenler şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Ama ben bu beraberliği bozmak istiyorum. Son soruyla. Bu soru sizler için çok önemli. Hızlı basan ve doğru cevabı veren artık benimle birlikte ikinci etaba geçmeye hak kazanacak diyelim. Sorum geliyor. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu, asitli çözeltide bir süre bekletilerek tüketilebilecek hale getirilmesine dedik. Çift ses geldi.
1: Sirke.
0: Ne denir? Sirke. Yanlış cevap. Gelelim Yusuf'a.
2: Turşu denir.
0: Turşu doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Evet 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef
1: eğlenmiş
0: oldu. Neler söylemek istersin?
1: Yani çok gerildim. İkili oyunlarda her zaman oldu.
0: İkili oyunlarda böyle bir gerginsin herhalde.
1: İlk sorular bildiğim yerden geldi. Ben Edirne'liyim.
0: Tam da senin memleketinden gelmiş desene.
1: Evet. Ya ondan sonra biraz telaş yaptım. Gelecek
0: olsun, sağlık olsun. Şey. Yine de yabancı kazanmadı diyelim.
1: Evet.
0: Efendim bizler Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
2: İkinci etaba geçtiğim için heyecanlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Aynen bu kadar.
0: Şimdi gelelim ikinci etabımıza senin neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Nasıl bunlarla aran iyi midir?
2: Yani şarkı sözleriyle aram yoktur. Hani çok şu an bir korkum oluştu. Ama diğer soruları halledebileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım o zaman. Tamam. Yavaştan başlayalım. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum yine sevgili izleyenler. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye kısaca yine hatırlatmış olalım. Gelelim ilk sorumuza. Bir bilmece geliyor. Altında 4 teker, üstünde yük çeker.
2: Araba.
0: Araba. Doğru cevap. Zaman artışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Erken kalktım işime, nokta nokta kattım aşıma. Tamam. Süremiz başladı.
2: Geç.
0: Değiştir.
2: Son acele kalktım aşıma.
0: Değiştir, hayır başka ne katarsın aşına. Süremiz...
2: Bilmiyorum.
0: Doldu. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma olacaktı. Doğru cevap. Ama
2: aslında
0: olsun.
2: Bildiğimiz bir şeymiş ya.
0: Evet. Herhalde yarışmanın heyecanından doğru cevabı veremedin ama olsun sağlık olsun diyelim. Yine ben ilk sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Gayet keyifli bir yarışma oldu. Ben çok keyif aldım seninle ve kız arkadaşımla yarışırken.
2: Ben de sizi izlerken, yarışmada bulmaktan çok keyif aldım.
0: Çok teşekkür ederim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle Yusuf.
2: Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
2: Hepinize iyi günler.
0: Sağ olun.
3: Annem yok mu?
4: Annem turneden dönmedi daha. Yarın gelecek.
3: İlker! Annem! Ah canım! Benim annem de eve döndü.
5: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
3: Saat 10'da hazır olacağım. Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
5: Annen çağırıyor. Seni ona götüreceğim.
3: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı? Annenden haber gelince ben deliye döndüm, deliye.
4: Senin burnun her zaman böyle kana.
3: Arada sırada kana. Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
4: Nefsemi.
3: Yeter artık tembellik. Okula dönmelisin. Keşke dönebilir. Onu görmek istemez misin?
4: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.

0: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
1: Yumurcak Veda bugün 18'de TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tam da leslik.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
15: Botanik, abaküs,
14: kasa,
15: marul.
14: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Buraların redlisiyim.
17: Nerelerim mi?
16: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
18: Bonjour madame.
16: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
19: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien.
16: Merci.
17: Gezerken yol tarifi.
16: Alışveriş fit çeki.
17: E buralarda bize hepsi sınırsız.
16: Grazie.
18: Aa Demet Hanım.
17: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
16: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
17: her yer redlilerin oluyor.
16: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
20: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Kapıyı aç.
22: Merhaba. Nasılsınız?
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
23: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
13: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
15: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
19: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
21: Siparişiniz
22: ve Pepsi'niz.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kuru.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kuru oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kuru da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
1: Bekle, yat. Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
1: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Aylin'in birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, Atan'ın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
1: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
1: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
2: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, hoş tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım durduk, otur.
2: Otur. Sit.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren köpeklerim var. Bunlar da haftada 2 gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.

köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle orman içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın işte sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk, işte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık

0: yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken bir agresyon gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'ydı ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şeye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da işte kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum. Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Bleib. Sit. Steh. Bleib. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß. Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu. Moka ile birlikte hani 4 tane köpeğim var şu anda benim. Hani 2 tanesi kendime ait, hani ailemize ait. 2 tanesi de hani bakanlık nezdinde hani terapi köpeği olarak sokaktan sahiplendiğimiz köpekler.
1: Evet, yönlendir. Hop Safiş.
2: Hop Safiş.
1: Evet. Bravo Safiş.
2: Bravo Safiş.
1: Aferin, sev köpeği, sev, sev, sev, sev, sev, sev, sev. Evet, harika. Harika.
0: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm.

0: öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına Atay'ı hep götürürüm. Hani Atay hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir anda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede Atay'ı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken Atay'ı havuzun en dibinde gördüm ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım, boğulmak üzere olan. Yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Hani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani Atay'ı aldı kucağına, bana verdi. Ben Atay'ı kucağıma aldığımda yani ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı, çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı, kalbi bir anda geldi atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini. Ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte atanın bilinci yoktu. Ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine. Ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından Atay'a moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atay'la tabii o ilk an işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte Atay'la görüşecek. İşte Atay'ı tekerlekli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik. Ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
1: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
2: Moka.
0: Ata uzun yıllar geçti üzerinden ve Moka ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Moka yine onunla beraber oldu. Ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Moka sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var.

0: Terapi köpeği Moka'nın hani minik sahibi Atay'la yaptığı bu çalışmalardan sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. Moka'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum, mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya dahil olduk Moka'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını almış oldu.
1: Moka otur de.
2: Moka otur.
1: Moka'yı yat de.
2: Moka yat.

0: gençler hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen civcivi, at bunları.
1: Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan bizim 40 yaşında oldu gençlere hani tavsiyem bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.
0: Ata gel. Bekle at orayı.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

Normalde Türkiye'de şu anda tiny house'lar çoğunlukla yazlık ev ya da yazlık bölgelerde ikinci bir ev olarak kullanılıyor. Şu anda arkamda güzel bir veranda alanı görüyorsunuz. Bu veranda alanı aslında istenirse üstü kapalı kış bahçesi tarzında bir yerde olabilir. Bildiğiniz üzere tiny house'lar tekerlekli ya da tekerleksiz olabiliyor. Bu her iki durumda da izin ve yasal süreçleri çok değişken. Şimdi arkamda gördüğünüz mutfak aslında hepinizin evlerinde olduğu kadar büyük bir mutfak.

Buradan mutfak alanından diğer odalara geçtiğimiz bir koridor ve bu koridorun yanında bir banyomuz var. Alt kattaki yatak odamız olan ebeveyn yatak odamız ve burada tam boy bir yatak. Yatak başı

Herkese merhaba. Ben Ayşe Zülal Çakıcı, iç mimarım. Şu anda Çatalca Ormanlı'da sizleri daha önceden 2023 yılında tasarlayıp tamamladığımız Tiny House projesinde misafir ediyorum. Hoş geldiniz.

Ben Kadir Has Üniversitesi'nden mezunum ve 2019 senesinden beri de özellikle olarak Tiny House projelerine yoğunlaşmış bulunuyorum. Kendi işimi yapıyorum. Güzel bir üretim alanımız var. İç mimari projelerin yanı sıra çoğunlukla Tiny House'larda yoğunlaşıp Tiny House'ların aslında küçük de olsa ne kadar geniş tasarım yelpazesi olduğunu, ne kadar fazla oynanabilir alanı olduğunu keşfettiğimizden beri Tiny House'larda insanlara küçük alanlarda büyük yaşamlar tasarlayıp üretmeye çalışıyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz de bir Tiny House. Aslında iki Tiny House'dan oluşan bir Tiny House. Burada 57 metrekarelik bir yaşam alanımız var. Yaklaşık 500 metrekarelik bir bahçe alanı içerisindeyiz. Bu proje alanında 250'şer metrekarelik parseller ve herkese tahsis edilmiş özel alanları mevcut. Şu anda bu evin sahipleri, müşterilerimiz daha büyük bir tiny house ve daha büyük bir bahçe alanı istedikleri için iki arsa satın alarak bu evlerini burada konumlandırdılar. Başında da söylediğim gibi içinde bulunduğumuz proje iki tiny house'dan oluşan bir proje. Sağımda gördüğünüz ev 9,5 metrelik büyük olan evimiz. Solumda gördüğünüz ev ise 6 metrelik bir ev. Bunların her ikisi de taşınabilir tekerlekli tiny house'lar. Yasal mevzuata uygun araç olarak gözüken tiny house'lar. Ama tabii ki burada kalıcı bir yaşam var şu an. Aile büyük ve kalabalık bir aile. Müşterilerimiz torunları olan kalabalık bir aile olduğu için büyük bir ev ve büyük bir yaşam alanı istediler bizlerden. Bu projenin tasarımı yaklaşık bir sene kadar sürdü. Çok kez karar değiştirdik, büyüttük, küçülttük. En son onların en mutlu olacağı şekilde sonuçlandırdığımıza inanıyorum. İki senedir yaklaşık burada aktif olarak yaşanıyor. Tabii düzenli ve 7/24 bir yaşam değil onlarınki. Ama tercihen 7/24'te yaşanılabilecek kadar konforlu ve her şeye sahip olan bir tiny house yaptık.

Normalde Türkiye'de şu anda tiny house'lar çoğunlukla yazlık ev ya da yazlık bölgelerde ikinci bir ev olarak kullanılıyor. Ama aslında tiny house'da 365 gün yaşamamanız için hiçbir engel ya da bir kısıtlama yok. Tiny house'lar özelliği gereği 4 mevsim yaşama uygun konforda ve yalıtımda inşa edilen yapılar. Bunlar tekerlekli ve araç statüsünde olsa da aslında herkese, içinde yaşayan, bulunan, bütün kullanıcılarına ve müşterilerine bir ev konforu sağlaması bekleniyor. Tamamen aslında büyüklüğünden dolayı bunlara tiny house diyoruz. 57 metrekareye kadar olan yapılar bizim için tiny house olarak geçiyor. 57 metrekareden sonraki yapılara artık kendi türüne göre taş ev, bungalov, ahşap ev, glamping, her neyse bu yapının inşa ediliş şekli, o tarz isimler veriyoruz. Ama tiny house aslında bir kültürü ve bir akımı temsil ediyor. Yani adının olması ve şu anda bu isimle yayılıyor olmasının sebebi bu kavramın hayatımıza yeni girmiş olmasından dolayı. Dünyada başka ülkelerde çok uzun zamandır tiny house yaşamı

Tiny House kültürü aktif olarak devam ediyor olsa da Türkiye'de aslında pandemiyle birlikte yavaş yavaş hayatımıza girmişti. İnsanların doğaya kaçma arzusu, daha böyle bahçeli yaşamlarda doğayla iç içe yaşama hayallerinin tetiklenmesinden dolayı Tiny House kültürü bizim de hayatımızda yer etmeye başladı. Daha sonra tekrardan depremle birlikte biliyorsunuz 2023'te yaşadığımız büyük felaketten sonra tekrardan daha fazla akıllarımıza gelmeye ya da kulaklarımızda çınlamaya başladı bu isim. Bunun sebebi de yüksek katlı betonarme yapıların yıkılması sonucu, çok sayıda binanın yıkılması sonucu insanların daha müstakil, İşte az katlı ya da ahşap, küçük alanlarda kendini daha güvende hissettiği gerçeğine bağlanıyor. Bizim tarafımızdan özellikle kendi tecrübelerimiz olduğu için bunu anlatıyorum. Depremden sonra deprem bölgesinde yapılan 100 adet tiny house'dan oluşan bir konteyner kentte yaşayan insanlardan dinlediklerimizle söylüyorum bunu. Özellikle ahşap evlerde ve küçük müstakil o bahçesi olan yaşam alanında kendilerini çok güvende hissettiklerini ve depremden etkilendikten bu kadar büyük bir travma yaşadıktan sonra da bu alanlarda çok daha fazla, çok daha hızlı iyileştiklerini aslında gördük ve dinledik. Onlarla birlikte biz de deneyimledik bunu. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olmak istedim. Ama depremden beri de dediğim gibi tiny house'lar aslında çok daha fazla insan tarafından merak edilen, çok daha fazla içinde yaşanması arzulanan yapılar oldu.

şu anda arkamda güzel bir veranda alanı görüyorsunuz. Bu veranda alanı aslında istenirse üstü kapalı kış bahçesi tarzında bir yerde olabilir. Burada müşterimiz büyük bir şemsiye ile çoğunlukla açık alanda olmayı tercih ettiği için üstünü kapatmadığımız bir veranda tasarladık. Ve iki L ev, yani iki evin birleşmesiyle oluşan o L formunun da ortak alanını birçok dışarıya açılan kapıyla buluşma noktası gibi kurguladık. Güzel bir bahçe içerisindeyiz burada. Çok sayıda meyve ağacı var. İşte bahçenin kendi içerisinde sulama sistemi var. Burası çok kapsamlı bir tiny house projesi olduğu için buradaki müşterilerin kendi arazilerindeki su ve elektrik ihtiyaçları proje alanı tarafından sağlanıyor. Tabii yine siz kendi özel ya da işte müstakil kişisel arsanıza tiny house koymak istediğinizde yine belediyelerin sağladığı su ve elektrik şebekelerinden faydalanarak bu bağlantıları direkt tiny house'unuza vererek de kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ya da alternatif bir çözüm olarak evlerin çatısında ya da bahçe alanına güneş panelleri konumlandırarak elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden, su ihtiyacını ise su deposu kullanarak bir sondaj kuyusu açarak dışarıdan düzenli takviyeyle doldurabileceğiniz bir kaynak da kullanabilirsiniz. Bunlar farklı şebeke sistemleri oluyor aslında. Ama günün sonunda tiny house'da siz çok fazla elektrik ve çok fazla su tüketmiyorsunuz ve buna ihtiyaç da duymuyorsunuz. Aslında tiny house akımının zaten altında yatan en büyük anlamlardan biri de doğayla iç içe yaşarken çok daha az tüketerek, bu enerji ve kaynaklarımız için söylüyorum, çok daha az tüketerek doğaya da daha az zarar vererek daha sürdürülebilir bir yaşam sürmek. Tiny house kültürünün altında yatan, işte minimalizmde dediğimiz yaşam tarzının en güzel gerekçesi ya da değeri bu.

Bildiğiniz üzere tiny house'lar tekerlekli ya da tekerleksiz olabiliyor. Bu her iki durumda da izin ve yasal süreçleri çok değişken. Tekerlekli tiny house'lar karayolları yönetmeliğine tabi tutulur ve çekme karavan olarak geçer aslında. Ve bunu koyduğunuz arazide herhangi bir izin ya da ruhsat sürecine başvurmanız gerekmez. Ama bu ileride değişebilir çünkü Türkiye'de daha tiny house'ların yaşamsal işte konut olarak kullanılmasına yönelik yasal süreçler tam olarak tamamlanmış durumda değil. Şu anda bu bir

geçiş süreci diyelim. Çekme karavan olarak var olduğu sürece tiny house'larınız her yere istediğiniz araziye konumlandırıp plakası üstünde olduğu müddetçe orada yaşamanız için hiçbir engel yok. Ama tekerleksiz olduğu noktada tiny house'unuz ilgili belediyede bulunacağı arazide nasıl bir proje olacağına kadar detaylı bir ruhsat sürecine girmeniz gerekiyor. Buradaki yasal süreçleri aslında müşteriler kendileri, yani bu evin kullanıcıları diyelim, kendileri yürütüyorlar. Bizden tiny house'u satın alırlarken bir araç satışı yapar gibi notere gidiyoruz. Onlara bu tiny house'un onay belgesiyle, işte TÜV onaylı belgesiyle ruhsatlarını teslim ediyoruz. Ve araç satışı yapıldıktan sonra onlar kendi arazilerindeki kurulum süreçlerini veya işte su ve elektrik bağlantıları gibi konuları kendileri halledebiliyorlar. Ama tabii eğer isterlerse bu hizmeti bizlerden de alabiliyorlar. Tabii bu durum firmadan firmaya değişkenlik gösterebilir. Her firma kurulum ya da kurulum sonrası bakım hizmetleri vermiyor olabilir. Ama biz bunu müşterilerimize sağlıyoruz. Burada da temel motivasyonumuz mimar olan bir ekip olduğumuz için bir yandan da insanların içinde bulunduğu ya da yaşayacağı evde mutlu olmaları ve uzun süreli, konforlu bir yaşam sürmeleri bizim için önemli. Ve bu yüzden de aslında tiny house satış sürecini sonuçlandırmış olsak da müşterilerimizin ihtiyaçlarına, herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda o sıkıntının çözümlerinin giderilmesi noktalarında elimizden geldiğince bir servis sağlamaya çalışıyoruz.

Şimdi içinde bulunduğumuz ve birazdan gezeceğimiz evin ufak ufak detaylarına girmek istiyorum. Bu tamamen ahşap konstrüksiyondan yapılan bir ev. Yani içerisindeki sizin görmediğiniz kısmı diyeyim, duvarları tamamen endüstriyel olan inşaatlı kerestelerden yapıldı. Bizim ahşap kullanıyor olmamızın en büyük sebebi aslında evi daha doğa dostu ve daha sürdürülebilir kılmak. Bilmiyorum, belki ahşap yapılarla ilgili bazı yanlış inançlar ya da farklı ön yargılarınız olabilir. Ama bu kısım için de ufak bir bilgi vermek isterim ki ahşap yapılar tarihte şu anda bizim yaşadığımız şehir olan İstanbul'da da en uzun süredir ayakta kalan, çok uzun ömürlü, doğal afetlere karşı ekstra dayanıklı olan yapılardır. Ve çelik yapılar aslında oldukça dayanıklı yapılar olsalar da tiny house'lar sürekli hareket halinde olabilecekleri için bu çelik konstrüksiyonda kullandığımız hafif çeliklerin zaman içinde somonları gevşeyip işte vidaları oynama yapıp size rahatsızlık verecek düzeyde ses veya işte duvarların açılmasına ya da yamulmasına sebep olabilir. Ahşapta bu daha az gözlenen bir durum. Çünkü biz yapının iç duvarlarında da dış duvarlarında da mümkün olduğunca fazla ahşap kullanıyoruz. Ve yapı birbiriyle daha iyi etkileşime geçtiği için zaman geçse de bu yapıyı istediğiniz kadar hareket ettirseniz de malzeme esnek olduğundan dolayı size çok daha rahat bir yaşam konforu sunar. Biz bu yüzden özellikle ahşabı tercih ediyoruz. Bir de bunun yanı sıra işte demin de bahsettiğim gibi ahşap yapıların daha doğa dostu ve daha sürdürülebilir olması gerçeği var. Çünkü bu kullandığımız ahşaplar bizim kendi kendimize gidip kestiğimiz ağaçlardan değil, tamamen bu iş için yetiştirilmesi yapılan endüstriyel ağaçlar.

Yapımızın dış cephesinde de yine ahşap kaplama ve yer yer tasarımı desteklemek, müşterimizin de tercihi de bu yönde olduğu için alüminyum kenet kaplama kullandık. Çatımız da tamamen alüminyum kenetten oluşuyor. Alüminyum aslında yani kullanılabilecek en uzun ömürlü malzeme. Bizim dış cephede kullandığımız bu ahşap da rengi biraz daha koyudur aslında. Termowood dediğimiz özellikle ekstra fırınlanmış ahşabın o dış hava şartlarıyla etkileşimi en az olan ve en az çalışan kaplama malzemesi.

Şimdi arkamda gördüğünüz mutfak aslında hepinizin evlerinde olduğu kadar büyük bir mutfak. Bu evin hep başından beri söylediğimiz kalabalık aile için tasarlanmış olmasından dolayı mutfak da onlar için en önemli alanlardan biriydi. Neredeyse salonumuzun yarısını hatta mutfak oluşturuyor diyebilirim. Çok sayıda dolabımız, tam boy ocağımız ve fırınımız, işte tam boy bir bulaşık makinemiz, tam boy bir buzdolabımız var. Bazı tiny house'larda bu bahsettiğim elektronikler aslında daha minimal ölçülerde kullanılabiliyor. Ama burada gerçekten hepinizin normal apartman dairelerinde sahip olduğu kadar büyük bir mutfak var. Mutfakta sol tarafta özel tasarladığımız bir çekmeceli dolabımız var. Bu dolap hem açılır bir masa ve işte iki kişinin oturup bir şeyler hızlıca atıştırıp kalkabileceği bir masaya dönüşüyor. Hem de her iki tarafında da çekmeceleri olan bir depolama alanı. Tercih edilirse bu, biz şu anda duvara bağlı kullandık ama orta alanda kullanılıp bir ada tezgah gibi ya da işte tekerlekli bir masa gibi de kullanılabilir. Tiny House'larda mutfaklar çoğunlukla salonla birlikte açık mutfak olarak kurgulanıyor. Ama tabii sizin oda ihtiyacınıza bağlı olarak ayrı bir bölümde kapalı bir mutfak gibi de kullanılabilir. Burada önemli olan yine sizin kendi kişisel tercihiniz, işte ne sıklıkla yemek pişirdiğiniz, nasıl bir davlumbaz ya da havalandırma kullanacağınız. Bu evde çok sayıda doğrama olması ve neredeyse hepsinin açılabilir olmasından dolayı açık mutfak kullanmakta bir sakınca görmediler. Ayrıca gördüğünüz gibi mutfakta ev yeminin arkasında yine açılır şık bir penceremiz var. Buradan da dışarıyı görebiliyoruz. Yine bunu havalandırma penceresi olarak da kullanabiliyoruz. Mutfakta kullandığımız evye, seramik evye biraz daha böyle kırsal bir mutfak havası da veriyor. Hem de çok geniş bir yıkama hacmine sahip. Tabii tercihen çelik evye ya da granit evye de kullanılabilir. Ama bu şekilde hem evin havasına hem yaşandığı ortamın atmosferine güzel bir uyum sağladı. Tezgah olarak burada kuvars tezgah kullandık. Normalde yine stile ya da kişinin kendi tercihlerine bağlı olarak ahşap tezgah ya da laminat tezgah da kullanılabilir. Ama daha temiz bir görüntü istediğimiz ve malzemenin özellikle leke tutmazlık, işte ısıya dayanıklılığı gibi konular çok önemli bir tercih olduğu için açık renkli bir kuvars tezgah kullanmayı tercih ettik.

Mutfakta alanımız büyük olmasıyla birlikte bir köşe mutfakta olduğu için o köşe alanını kahve köşesi gibi değerlendirdik. Oradaki prizlerin yoğunluğu, işte kahve fincanları ya da kahveler için kullanılacak raflarla da bunu amaçladık. Burada sobamız salonla mutfağın ortasında, aslında evin de tam orta yerinde konumlandırıldı. Bunun en öncelikli sebebi tamamen giriş alanımızda büyük bir penceremiz olması ve geri kalan duvarlarda da koltuğun büyük kullanılması istendiğinden dolayı, ama tabii ki tercihe göre daha büyük ya da daha küçük, daha minimal sobalar da tercih edilebilir. Buradaki sobamız bizim kuzineli bir soba. Yani aslında içinde yemek pişirebildiğiniz bir soba. Tabii bu da tamamen yine bir tercih meselesi.

Buradan mutfak alanından diğer odalara geçtiğimiz bir koridor ve bu koridorun yanında bir banyomuz var. Aslında koridor belki daha geniş olabilirdi ama tam koridor alanının yanındaki banyoda size bahsettiğim ve görmüş olduğunuz bu tavan detayıyla ayakta durmamız gereken alan büyük olduğu için biz banyonun içindeki alanı biraz daha genişletip koridoru bir tık daha daraltmak zorunda kaldık. Tabii ki yine rahatlıkla yürüyüp geçiş yapabildiğiniz ölçülerde, tamamen ergonomi sınırları içerisinde ama standartlara göre biraz daha dar.

Bu koridor alanından evin ikinci bölümünü oluşturan yatak odalarının olduğu ve ikinci tiny house olan, yani 6 metrelik tiny house'a geçiş yapıyoruz. Tam bu noktada, koridorun bittiği yerde evler sizin görmediğiniz bir şekilde birleşiyorlar. Yatak odalarından bir tanesi bu evin içinde, yani üst kattaki asma kat yatak odalarımızdan bir tanesi bu 9 metrelik evin içinde, ikincisi ise 6 metrelik evin içinde. Her ikisini de bağlayan yine küçük bir koridor, her ikisinin de mahrem olmasını sağlayan kapıları var. Koridorda hemen sol tarafta genel misafirlerin ve ana banyo olarak kullanılan büyük banyomuz var. Bu banyoda tam boy bir yine çamaşır makinesi, işte klozet ve lavabonun haricinde ve bu dolapların haricinde bir çamaşırlık dolabımız var. Yine tam boy kadar büyük olmasa da tiny house standartları içerisinde olabildiğince büyük kullandığımız bir duş akabinimiz var. Bunun haricinde evde bir banyomuz daha var. Bu ikinci evin içindeki banyo. Bu biraz daha küçük, ebeveyn banyosu gibi kullanılabilecek, daha minimal bir banyo ama yine tam boy bir şekilde lavabosu, klozeti ve duş akabin alanı var. 6 metrelik evimizin içindeki orta alanda çok sayıda dolapla müşterinin burada depolamak isteyeceği her şeyi de bulundurabileceği özel bir dolap tasarladık. İçerisinde kurutma makinesi, işte nevresimlerini ya da yastıklarını depolayabileceği kadar rafı olan farklı bölümleri var.

alt kattaki yatak odamız olan ebeveyn yatak odamız ve burada tam boyu bir yatak. Yatak başında da hem komodin hem de yine depolama ve dolap gibi kullanılabilecek özel bir mobilya tasarladık. Bu yatak odası da bahçeye açılan bir sürgü doğraması var. İstendiğine direkt olarak oradan giriş çıkışta yapılabiliyor.

Üst kattaki yatak odalarımız daha genç odası ve misafir yatak odası olarak kullanılması amaçlandı. Bu her iki odada da çift kişilik bir yatak olmasının yanı sıra az da olsa dolap ve depolama alanları mevcut. Odalar daha küçük ve alçak tavanlı olduğu için odada yatan kişinin, uyuyan kişinin kendini daha daralmış hissetmemesi adına her iki odada da çatı penceresi kullandık. Bu çatı pencereleri tamamen açılabiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Ama onun dışındaki doğramaları da yine açılıp kapanabilen, kişi orada yatarken doğayla, dışarıdaki ağaçlarla işte ya da kuş sesleriyle etkileşimi kesilmeden huzurla uyuyup rahatlıkla ayağa kalkıp dolaşabildiği alanlara sahip.

57 metrekarelik tiny house'umuz genel hatlarıyla böyleydi. Aslında dediğim gibi maksimum kapasitede, maksimum ölçülerde, maksimum depolama ve yaşam alanıyla kurguladığımız ve tasarladığımız çok incelikli bir ev. Ve yine başında belirttiğim gibi 2 senedir bu ev aktif olarak yaşanıyor, kullanılıyor. Zaman zaman işte bakımları, vernikleri, boyalarının yenilenmesi gerekiyor. Ama doğal yaşamın içinde zaten işte bir şekilde bir şeylerin daha zor olması ya da daha konforsuz olması bu yaşam tarzına tercih eden insanların çoktan bildiği ve kabul ettiği bir durum. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de adımınızı attığınız anda bahçedesiniz. İşte ağaçlarla, çiçeklerle ve bunlarla birlikte gelen canlılarla iç içesiniz. Bu yaşamın bir zorluğu gibi gözükse de bence en güzel yanlarından biri. Bunların haricinde tabii ki tiny house'larınızda istediğiniz kadar kişiselleştirme yapılabilir. Oda sayısı daha az olabilir ama yani şu anki içinde bulunduğumuzdan da fazlasını yapmak çok mümkün olmayacaktır. Odaları böyle çok basık ve sıkışık yapmamak adına söylüyorum. Şimdi size bütün incelikleriyle ve bütün detaylarıyla görebileceğiniz en büyük tiny house'lardan biri olan 3+1 57 metrekarelik tiny house'umuzu anlattık. Biliyorum ki tiny house yaşamına dair merak ettiğiniz çok şey vardır ama umuyorum ki metrekarenin bu bölümünde merak ettiğiniz birçok soruya cevap verebilmişizdir. Şimdi sizleri vedalaşmak üzere tekrardan bahçeye davet ediyorum.

0: Kardeşimle Charleston sabahate biraz palyaver yeter.
1: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
2: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
3: Demek damat beyin haberi yok.
4: Tavan arasında yatarsın.
5: Aa, olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
0: Bekiş giyinen sizlersiniz.
1: Naciye, kendine gel.
0: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
3: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
1: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
3: Büyülen bir sensin aslında.
1: Dünyasından bezdirir insanı.
0: Siz de aynı silahı kullanın o halde. Toplanın gidiyoruz.
1: Siz?
0: Evet ben.
6: Kadın değil, baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
7: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılı

0: Seni arayan hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlileri.

0: oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı birbirine merhaba.
3: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
14: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
15: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsınız?
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
21: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
23: Annem ne?
24: Annen turneden dönmedi daha. Yarın gelecek.
23: İlker! Annem! Canım! Benim annem de eve döndü.
25: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
26: Saat 10'da hazır olacağım.
23: Kalkacak olan ilk otobüse ekibine. İzmir'e.
25: Annen çağırıyor. Seni ona götüreceğim.
26: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
23: Annenden haber gelinceye kadar deliye dön. Deliye.
24: Senin burnun her zaman böyle kanar.
23: Arada sırada kanar.
26: Lütfen söyleyin doktor bey. Oğlumun nesi var?
24: Nesemi.
23: Yeter artık tembellik. Akıla dönmelisin. Keşke dönebilir. Onu görmek istemez misin?
25: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
26: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
10: Yumurcak Veda, bugün 18'de TV4'te.
19: balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine

0: tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Tam da leslik.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Bidex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
4: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te.
3: Bu fırsat kaçmaz.

0: sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor. 100.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
3: Seni dinledik bonus kulu oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
3: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Cool.

Benim hikayem 17 yaşında İtalya'ya gitmemle başladı. Yurt dışına giderken babam burada iyi yapılmayan bir şey yap dedi. Ben de kruvasan yapmaya karar verdim. 23 yaşında baş aşçı oldum. Dünyadaki kruvasan tarifini değiştirip ödüller aldım. İlk açarken biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır geçen de oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu. El yapımı kruvasanı Türkiye'de ilk ben yaptım. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması. Aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Ortadan böyle tam kesince baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım.

Ben Ufuk Ügüme, 1989 İstanbul Fatih doğumluyum. 3 nesillik Osmanlı mutfağı lokantasının 3. nesil torunuyum. Çocukluğum lokantada büyüyerek geçti diyebilirim. Aile mutfağında. Küçüklüğümde hep çalıştık baba yanında. Çalıştıktan sonra 10 yaşından itibaren de babam beni çırak olarak esnafların yanına vermeye başladı. Kaportajda bile çalıştım diyebilirim. 10 yaşından sonra balıkhanede balıkçıların yanında, sebze meyve halinde, kasapta çalıştım. 14-15 yaşlarındayken bir gün kasapta çalışırken bir İtalyan grup geldi. Bu İtalyan grup İtalya'da

0: 3 Michelin yıldızlı bir lokantanın şefi olan bir aşçıyı da yanında barındırıyormuş diyeyim. Ben de İtalyan Lisesi'nde okuyan bir çocuktum o zaman. Biz de iki sohbet ettik. Sonrasında şans eseri ben oradan çıkıp bir de babamın lokantasında çalışmaya gittiğimde bir baktım ki bu beyefendi bizim lokantaya da yemeğe gelmiş. Orada da beni gördü. Beni böyle çalışkan görünce beni kendi lokantasına davet etti staj yapmaya. Oraya 16-17 yaşlarındayken staja gittim. İlk yurt dışı deneyimim o şekilde başladı benim. Sonra 1,5 sene sonra falan döndüm babamın lokantasında. Sonrasında üniversiteye başladım. Üniversite zamanındayken üniversite değişim programıyla bu sefer İspanya'ya yolum düştü. Biraz haylaz bir öğrenciydim ben. Okumayla ilgili biraz niyetim azdı diyeyim. İspanya'ya gittiğim zaman üniversiteye gitmek yerine o zamanki büyükelçimiz Ayşe Sinirlioğlu kendisi o zaman aşçısını göndermişti. Beni davet etmişti yanına. Ben de kendi harçlığımı çıkartmak istemiştim. Demişti ki gel bizim büyükelçiliğin davetlerinin yemeklerini sen yap. Ben de 19 yaşındayken büyükelçiliğin davet yemeklerini yapmaya başladım. Bu dönemde de İspanyolcam geliştireyim dedim. Ben gitmeden evvel bilmiyordum. Yalnız orada meşhur bir Fransız aşçılık okulu olduğunu fark ettim. Bu aşçılık okuluna gitmeye karar verdim hazır orada çalışıyorken de. Hem orada çalışıp hem de o aşçılık okuluna gitmek için sağ olsun bana da referans oldu. Ben İspanyolcamı da geliştirip o okula kaydoldum. O okulu birincilikle bitirdim ben. Birincilikle bitirme sebebim de bu kruvasanı bütün okullarının tarifini değiştirme oldu. Avrupa'da bir yarışmasına katıldık. Bu 2013-14 yılları civarıydı. Orada da gidince bu yarışmayı ben birincilikle bitirdim. Komple bu dışı katman katman çıtır, içi de boş hamuru keşfettim diyelim. Eskiden bu kruvasan hamuru bir günde yapılan bir hamurdu. Ben bunu daha ekşiterek hamurunu 3 günde yapar hale getirdim. Bu şekilde bir yol çizdim kendime. Birazcık da modern mutfak görelim. Heves, gençlik hevesi, işte Michelin yıldızı mutfak görelim diye. San Sebastian'da yine 3 Michelin yıldızı bir mutfakta çalıştım. Değişik bir çevre ve görgü edindim. Ondan sonra çok güzel bir imkanım, meşhur bir 5 yıldızlı otelin baş aşçılığını teklif ettiler bana. Daha 23 yaşındaydım. Ya onu orada kalacaktım ya da ailedeki torunlardan bu işi devam ettiren bendim. Ya da dönüp ailemin işini devam ettirecektim. Benim için de aile işimiz çok değerli. 70 senelik bir dükkanımız var bizim. Ben onu devam ettirmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için ben gitmeden önce daha farkında değildim. Sonra gidip arada bir döndükten sonra bizim dolmamızın ne kadar lezzetli olduğunu o zaman fark ettim. Allah'ım bu kadar lezzetli miymiş dediğim arada bir döndüğüm zaman oldu ve bunun kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu anladım. Dönüp yavaş yavaş babamlara hem bir katkı sağlayabilip hem de onları artık peyderpey daha konforlu bir çalışma alanı sağlayabileyim diye, yanlarında olayım diye döndüm. O zamanlarda bu üçüncü nesil kahveciler yeni sürüyordu. Ben de 2014'ün sonlarıydı. Bütün üçüncü nesil kahvecilere gittiğimiz zaman hepsinin kahvesi birbirinden farklı. Yalnız tatlıları hepsi birbirinin aynısıydı o zaman. Hepsinde aynı şeyi yiyorduk. Ben de dedim ki yani kahvesi belirli bir standartta olan ama yediğin şeyin özel olduğu, kendisi kendi tatlısını yapan bir yer yapayım. Benim beklentim bu diyerekten birazcık da burnum sürtsün diye 24 yaşındayken şimdi bakınca biraz deli cesareti olarak bir yer yapayım dedim. Bunu yaparken de işte biraz Avrupa görmüş olarak işte insanlar gelsin sabah bir kahvesini kruvasanını alsın gitsin gibi bir vizyonla yapalım diye bu işe girdim. İlk açarken babamlara anlattığımız zaman işte 70 senelik bir lokanta olduğu için bizim müşterilerimiz de baba yarısı gibi oluyor bizde. Biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır geçen de oldu. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu.
1: İşte avokado dilim olsun, daha çok olsun. Aynen ha. Yusuf, bahçe altı.
0: İlk açtıktan sonra dükkanı da en başta hatta açarken bizim karşımızda manav Hakkı abi şey yapıyordu yani buraya bu masraf edilir mi? Çünkü bizim sokakta o zaman pazar günleri, cumartesi pazar günleri sokakta top oynardı çocuklar. Yani o kadar boştu. Şu anda bizim sokak bir pazar haline geldi. Çok kalabalık olmaya başladı. En başta da stresim vardı. Acaba nasıl olacak diye. Sonra şansıma iyi gitti. Tatili yok. Gecesi gündüzü yoktur. Ve her gün aynı şeyi yaptığınızı unutmamak lazım. İşte geçenlerde hesap etmiştik biz. 2 milyonu geçmişti bizim yaptığımız kruvasan adet sayısı. Her gün o kruvasanı tekrar tekrar aynı şekilde yuvarladığınızı ve aynı hareketleri yaptığınızı hayal edin. Bu inanılmaz bir emek. Aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması. Tereyağı yurt dışından geliyor ama ekşi mayalı ve hamuru ekşiterek yapılması bir farkı. Bir de içinde un, soda, süt gibi daha işlemesini zorlaştırıcı ürünler var. Bizim kruvasanın farkı biraz burada. Bir de çok soğuk çalışmak lazım kruvasanı çalışırken. Bizimkinin içinde süt olduğu için dışı daha esmer gözükür ama daha lezzetli olur. Ortadan böyle tam kesince baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım.

Şimdi genellikle kruvasan çok zor ve 3 günde yapılır. Yalnız ben size bunun evcesini birazcık göstermeye çalışacağım diyelim. Evinizde bunu nasıl yaparsınız? Bunu birazcık izah etmeye çalışacağım. Burada sıvı ve kuru malzemelerimiz var. Yavaş yavaş anlatayım. 500 gram unumuz, 250 mililitre suyumuz var. 20 gram sıvı yağımız var. 15 gram şekerimiz var. 20 gram kuru mayamız var. Burada yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayayı kullanırken 40 gram yaş maya evinizde varsa 40 gram yaş maya kullanabilirsiniz. Ekşi maya da aşağı yukarı 60-70 gram ekşi mayanız varsa ekşi maya da kullanabilirsiniz. Ekşi mayanın mayalama süresi birazcık daha uzun sürer. Yaklaşık 5-6 gram da tuzumuz var burada. En başta unumuzu koyuyoruz. Bütün malzemeleri tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Hepsini tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Sonra bunu göstereceğim şekilde soğumaya bırakacağız. Suyunu da koyduk. Makinemizi alıyoruz. Bunu yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Orta hızda yoğrulacak bu. Çok aşırı elastik, gluteni yüksek bir hamur olmayacak. Orta elastikiyette, biraz sonra göstereceğim elastikiyetini, bir hamur olacak. Bu istediğimiz kıvama ulaştı şimdi. Alıyorum içinden. Bunu elle de yoğurabilirsiniz. Yaklaşık şu kıvama erişmesi lazım. Şu kıvama erişmesi lazım. İçine bastırdığınız zaman hafif geri gelecek. Göreceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş elinizle yuvarlak bir şekil vereceksiniz. Yuvarlak şeklini verdikten sonra bir beze haline getirdikten sonra bu şekle bakın içeri bastırdığım zaman dışarı kendi kendine geliyor. Bu elastikiyet buna yeterli. Ondan sonra buna bıçakla bir artı yapacaksınız. Şu artı şeklini vereceksiniz. Ardından bir merdane yardımıyla o artı yapmamızın sebebi bir dikdörtgen şeklini verebilmek hamura. Ondan sonra buralarından hafif elimizle bastırarak daha kolay dikdörtgen şekli veriliyor. Yavaş yavaş bunu biraz sonra göstereceğim tereyağı şeklini tam iki misli olacak şekilde açacağız. Ve bunu dip frize atacağız. Dip frizimize. Dip frizde yaklaşık 2 saat kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde 2 saat kadar dip frizde soğuyacak.

tepsimizi alıyoruz. Evinizdeki herhangi bir fırın tepsisine de olabilir. Yapışmasından korkuyorsanız altına hafif bir un atabilirsiniz. Bir streç filmi. Tepsinizin kenarları yüksekse kesinlikle streç filmi bunun üzerine yapıştırarak, elinizle yapıştırarak bu şekilde dip frize atın. Yapıştırmamızın sebebi dip frizde, dip frizin fanından bu hamurun kurumaması lazım. Hamuru açarken öbür türlü çatlamalar yapar ve hamurunuzu çatlatır, patlatır. Durumlar bu şekilde. Ben şimdi bunu dip frize koyuyorum.

Yaklaşık 2 saat buzdolabında kaldıktan sonra, buzlukta kaldıktan sonra hamurumu çıkarttım. Yine aynı soğuklukta aşağı yukarı bir tereyağı yaptım. Tereyağı bu şekilde bir şekil verdim. Bunu döverek verebilirsiniz yumuşadıktan sonra tereyağınız. Ve aynı soğuklukta olması lazım. Hamurunuzun soğukluğu ne kadarsa tereyağı da aynı soğuklukta olması lazım. Ondan sonra hamurunuzu açıyorsunuz ve tereyağını tam hamurun ortasına gelecek şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra ve şu şekilde koyup her bir köşesinden çapraz şekilde kapıyorsunuz. Burada hiçbir boşluk kalmadan hamuru kapatmanız gerekiyor. Bir mektup gibi. Mektup gibi kapattıktan sonra bir tur vereceğiz ve bunu 3 sefer tekrarlayacaksınız. Şimdi göstereceğim birinci turu. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir merdane yardımıyla içindeki tereyağı sertse hafifçe döverek bu şekilde hafifçe döverek tam eşit seviyeye getiriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ön ve arka tarafından bastırarak bunu açacağız. Açma işlemi yaklaşık 2 dakika sürer. Yani bu tam kıvamına gelene kadar açmamız gerekiyor. Ben onu göstereceğim zaten. Yaklaşık yarım santim kalınlığında bir hamur elde edeceksiniz. Burada hamurun soğukluğu

Çok önemli. Eğer hamurunuz serin ve tereyağı ile aynı kıvamda olmazsa tereyağı içinden patlama yapacaktır. Buna izin vermek istemiyoruz. O yüzden devamlı kontrol altında olması lazım. Ortamınızın da soğuk.

Patladığım tarafa doğru katlıyorum hamurumu ki rahat edeyim. Bir defter gibi katlayıp kapatıyoruz bu şekilde ve uzunlamasına açık tarafına doğru uzatıp ve tekrar kapayacağız bunu aynı şekilde. Bu 3 sefer tekrar edilmiş olacak. Ben birinci turumu bitirmiş oldum. Eğer birden fazla hamur yapıyorsunuz üzerine parmağınızı 1, 2 veya 3 diye işaret yapabilirsiniz. Ev tarifinin 3 tane turunu verdikten sonra iyice soğuttum. Fırından çıkarttım, kenarlarını düzledim. Burada yaklaşık 120 kat, bir kat un, bir kat tereyağı olacak şekilde oldu. Şimdi bunu üçgen katlara böleceksiniz bu şekilde. Yuvarlayıp mayalayıp fırına atacaksınız. Bu şekilde yapacağız. Bunu devamlı soğuk kullanmanız lazım. Arada hamurunuz ısınırsa ona göre aksiyon alırsınız. Bir daha dip frize atıp bir daha soğutmanız gerekir. Bu şekilde kruvasanlar yapıp yuvarladıktan sonra hafif yumurta sürüp isterseniz, istemezseniz sürmeye de bilirsiniz. Yumurta sürerseniz daha parlak olur. Bu şekilde evde kruvasanlarınızı çıkartabilirsiniz.

Kruvasanlarımız fırından çıktı. Şimdi size bir tatlı bir de tuzlu tarif göstereyim istiyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da bir kruvasan nasıl olmalıdır şeklinde göstereyim. Dışı çıtır, katmanları belli olması lazım. Ve birebir kestiğimiz zaman tam ortadan içinin bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. O da şu şekil, içinin boş ve bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. Bunu kestikten sonra tabağımıza yerleştiriyoruz. En başta tuzlu kruvasanı yapayım. Avokadolu füme somonlu kruvasan. Dükkanda en çok tercih edilen çeşitlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekil koyuyoruz. Avokadomuzu dilimliyoruz.

avokado dilim, füme somon, kapari turşusu, dükkanımızda minimum 40 çeşit kruvasan tarifimiz vardır. Kekik ekliyoruz şu anda, taze kekik ve zeytinyağı. Bu bizim avokadolu füme somonlu kruvasan tabağımız. Bu şekilde. Şimdi de tatlı kruvasanımızı yapalım. Pastacı kremalı, orman meyveli kruvasanımızı yapalım. Bir tane daha kruvasan alıyorum. Kruvasanımızı bu sefer çaprazlamasına keselim. Ondan sonra arasına açalım. Pastacı kremamızı bolca yerleştirelim. Ondan sonra orman meyvesi sosumuzu koyalım.

Babamın restoranında geçen çocukluğum, bugün olduğum konuma gelmemi sağladı. 16 yaşında çıktığım İtalya yolculuğundan döndüğümde ise ben artık iyi bir şeftim. Bugün çeşit çeşit yaptığımız bu kruvasanlar benim karakterimi meydana getirirken her kruvasanın ayrı bir hikayesi, ayrı bir tarifi oluştu.

0: Elat Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Elacığım bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ne hazırladın Elacığım bugün tarif olarak?
0: Sağlıklı çikolata ve muffin.
1: Evet, Ela'nın gerçekten çok sevdiği, ben de çocukların da bayılacağı çok güzel iki tane tarifimiz var. Çikolataya biz bayılıyoruz ama bu yaptığım tarifi lütfen kaçırmayın. Çok da lezzetli oluyor. Muffin de gerçekten çok güzel oluyor. O zaman tariflere geçmeden önce biz hemen bir önlüklerimizi giyelim. Sonra burada buluşuyor olacağız.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, hadi o zaman başlayalım. Bu tarif gerçekten çok güzel, çok sağlıklı bir çikolata tarifiydi. Ela bize bence malzemeleri sayabilir. Sayar mısın?
0: Evet. Hindistan cevizi, kakao, tahin, bal, fıstık ve fındık.
1: Evet, fıstık ve fındıklarımız da var. İsterseniz tabii ki burada çok daha sevdiğiniz farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi yağı yerine kakao yağı da kullanabilirsiniz. Biz bu tarifi Ela ile beraber denedik. Hatta tarifin oluşumunda Ela'nın çok büyük katkısı oldu. Çünkü tadına baktı sürekli ve biz bal miktarını normal tarife göre birazcık daha arttırdık. O yüzden çocukların en seveceği tadı size aslında Ela bulmuş oldu. Bu tarif özelinde değil mi Ela? Biz evet. Balı biz artırarak ilerlemiştik. Şimdi tarifimize başlayalım istersen.
0: Tamam.
1: Öncelikle Hindistan cevizi yağını kullanacağız.
0: Tamam.
1: Hindistan cevizi yağı...
0: Ben de seni şu andan
1: tutabilirsin. Hindistan cevizi yağı normalde katı halde bulunuyor. Oda sıcaklığında biliyorsunuz katı haldedir. Biz bunu benmari usulünde birazcık erittik. Çünkü eritilmiş olması gerekiyor burada. Eritilmiş hali değil, katı haliyle 4 yemek kaşığı kullanmış olacaksınız burada. İsteyenler yine dedim kakao yağı da kullanabiliyorlar. Sonra tabii ki kakao yağı demişken diğer malzememiz neydi? Çikolatanın ham maddesi zaten kakaoydu. Kakao neden elde ediliyor Ela, biliyor musun sen? Kakao ne vardı kakaonun?
0: Kakaonun ne?
1: Ağacı var mıydı?
0: Ağacı vardı.
1: Evet ya, kakaonun bir ağacı vardı. Tam 4 yemek kaşığı kadar da kakao ekledik içerisine. Sen bunu karıştırır mısın benim için?
0: Karıştırayım.
1: Harikasın. Burada tabii ki tatlandırıcı olarak farklı malzemeler de kullanılabilir. Sevenler bu pişmeyeceği için pekmez de kullanabilirler. Rengi daha da koyulaşmış olur belki böylece. Ya da bitter çikolata olsun derseniz ham kakaoyu burada tercih edebiliyorsunuz. Ama bizim en sevdiğimiz doğal tatlandırıcı bal olduğu için de biz aslında daha çok balı tercih ediyoruz. Biz o yüzden tam 5 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı civarında tarifin orijinali aslında. Ama biz burada bal miktarını birazcık arttırdık. Çünkü Ela öyle istedi değil mi Ela? Sen biraz daha balla sevdin. O yüzden kendinize göre arttırabilirsiniz.
0: Bal koyunca birazcık daha altıyor.
1: Evet.
0: Birazcık daha ağır oluyor.
1: Evet, daha böyle tadı daha güzel oluyor değil mi? Doğru söylüyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi tahin ekleyeceğiz. Tahin de yine 4 yemek kaşığı kullanıyoruz. Tahin çok kaliteli, çok sağlıklı yağlardan bir tanesi. Hindistan ceviz yağı da öyle bu arada. İçerisinde MCT dediğimiz, yani bu kısa zincirli yağ asitlerinden çok zengin. Enerjiyi anında, daha doğrusu orta zincirli yağ asitlerinden zengin. Enerjiyi de anında arttırıyor aslında. Tok tutma özelliği de var. Bu yandan da hani Hindistan cevizi yağını aslında çok severek kullanıyoruz. Ama burada şu var sadece. Dozu aştığınız zaman da kolesterolü birazcık arttırabiliyor. Ona biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Tahin o yüzden bence yağ alternatif olarak ona bir eşdeğer olsun diye tahin kullanmak istedik biz. Karıştıralım güzelce. Güzel de karıştırdın. Güzel de çırpıyoruz. Böyle bir karışım, biraz daha böyle sıvı bir karışım gibi görebilirsiniz bunu. Ama hani o kaplara döktükten sonra donduğu zaman gerçekten kalıp gibi şekil almış oluyor. Buradaki dondurma süreniz tabii ki önemli. Bir bakabilir miyim nasıl olmuş kıvamı diye?
0: Güzel.
1: Tamam, kakaolar da erimiş olsun. Ay çok güzel karıştırmışsın gerçekten.
0: Güzel oldu.
1: Bakın böyle bir kıvam elde ediyorsunuz. Tam da kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi içerisine ben şöyle de yapmıştım bir seferinde. Nar tanesi ekliyorsunuz. Böyle narlı bir çikolata oluyor. Minik böyle hani küçük meyveler koyarak ya da işte bizim gibi böyle fındıkla fıstıkla yapabilirsiniz. Gerçekten iç malzeme tamamen sizin keyfinize kalmış. Biz Ela ile bunun için böyle bir kalıp kullanacağız. Silikon bir kalıbımız var. Farklı böyle meyve şekillerinin de olduğu. Ela da bunu tercih etmeyi istediği için biz bunu kullandık. Ama bu buz kalıpları da olur. Yani ya da böyle bir normal kalıba döküp de kullanabilirsiniz. Tamamen keyfimize kalmış. Şimdi önce içerisini birazcık süsleyelim, olur mu?
0: Tamam.
1: Ben sana şöyle bir çay kaşığı da vereyim.
0: Tamam, çay kaşığı da ver bana.
1: İçlerinde böyle biraz fındık dök. Birazcık da fıstık gezdirebilirsin. Çok da güzel olur. Ben de fındıkları dökeyim mi, ne dersin? Oy şöyle biraz fındıklı çikolata yapalım. Bunları dökebilirsin.
0: Ben fındıklı dökeyim.
1: Bunları böyle biraz daha istiyorsanız tane formlarında da kullanabilirsiniz. O zaman sen bunu mu tutmak istedin? Ben Antep fıstığını dökeyim.
0: Evet, çünkü çok sevdim.
1: Yani karışık da yapabilirdik. Öyle de çok güzel olur ama ben bu sefer ayrı ayrı yapayım. Sen 4 tanesini de fındıklı yaparsın, olur mu?
0: Evet.
1: Bence bu kadar yeterli.
0: Birazcık çile, birazcık az koyuyorsun.
1: Tamam, biraz daha
0: koyalım. Yeter.
1: Ya çok güzel oldu. Alt tarafına biz bunu tabii ki ekledik. İçine de karıştırma şansımız var ama yerken böyle dokusu en altında daha güzel oluyor. Sonra bu yaptığımız karışımı da yavaş yavaş üzerine dökeceğiz. Nasıl, sence güzel olmuş mu Ela? Evimizde yaptığımıza benzemiş mi? Bunun rengi biraz daha koyu bence. Muhtemelen kakaonun da burada miktarı da tabii ki önemli. Biraz daha böyle, hani ben de bitter formunu daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden çok da lezzetli olacak. Çocuklar çikolatayı yemeyi çok seviyorlar. Anne olarak ya da anne babalar tabii ki bu konuda biraz daha artık tabii daha bilinçliyiz. Çok çikolata yedirmek istemediğimiz zaman aklımıza böyle tarifler geliyor. Diyoruz ki neden daha sağlıklı formlarını yapmayalım diye. Dolduruyorum bir yandan. Sen en çok hangisini seviyorsun peki? Antep fıstıklı olanı mı, fındıklıyı mı seviyorsun?
0: Fındıklıyı.
1: Sen biraz fındıklıyı seviyorsun.
0: Evet, ben fındığı üzüme de yaptım.
1: Evet, hem üzüm sevdiğin meyveye mi koydun onu bir de?
0: Evet.
1: Hem meyvesini seviyorsun hem kendisini.
0: Evet, çünkü ben üzüm deneyeceğim.
1: Tamam, deneyelim. Çok güzel olur. Ben tam doldurdum. Tam kalıp olarak devam ettik. Üzerlerine bütün malzemeyi dökebilirsiniz. Bu kalıba göre tam geldi zaten. Çok da lezzetli olacak.
0: Evet.
1: Şimdi bu gördüğünüz tüm kaptık efendim.
0: Bence şuna birazcık... Çok döktüm.
1: Çok mu dökmüşüm? Tamamdır.
0: Evet.
1: Şimdi bu kalıba döktüğümüz çikolatayı 1-2 saat kadar buzlukta önce beklemenizi istiyoruz. Sonrasında dolaba koyabilirsiniz. Ama eğer daha böyle katı bir form elde etmek istiyorsak da bir gece bile buzdolabında kalabilir. O zaman çok daha katı bir kıvam almış oluyor. Evde yapılan bir çikolata olduğu için dışarı çıkardığımızda hızlı eriyor. Normal bir çikolataya göre daha hızlı erime gösterdiği için de biraz daha buzluk süreniz uzatmanız bu anlamda faydalı olacaktır. Biz evet. Şimdi o zaman bunu buzluğa götürelim. Bir sonraki tarif için de burada olalım, olur mu?
0: Anneciğim, muffin tarifimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, ben de çok heyecanlıyım muffin için. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Hem unsuz hem şekersiz, çok sağlıklı bir tarifti. Hadi o zaman önce malzemeleri sayalım mı Ela'cığım? Ne vardı bugün?
0: Evet.
1: 2 tane muzumuz var tarifimizin içerisinde. Burada 2 yumurta kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi, 1 kase kadar da yaban mersini ve 1 çay kaşığı kadar da bir pakette diyebiliriz. Kabartma tozu olacak içerisinde de ve muffinler
0: evet.
1: Böyle puf puf çok lezzetli oluyor değil mi? Sen çok evet. Sevmiş miydin bu tarifi?
0: Evet.
1: Evet sevdim. Peki muzları sen bana doğramak ister misin?
0: Olur.
1: Biz çocuklarda bu arada çocuk bıçağı kullanıyoruz, keskin olmayan. Elan'da bıçağı onlardan bir tanesi. O yüzden ben bu kısmını kendim verip Ela'cığımın onları doğramasını isteyeceğim. Ela'cığım doğrayabilir misin bana?
0: Evet.
1: Tamam, şimdi sana şunu biraz ileri getir bana. Bıçağını alalım oradan. Hadi bakalım sen bana bunu doğramaya başla.
0: Tamam, doğrayayım.
1: Ben de hatta aslında yardımcı olayım. Ben de bir yandan diğer muzu doğrayayım, olur mu?
0: Evet.
1: Muz biliyorsunuz ana malzeme her zaman bu tip tariflerde. Çünkü hamuru çok güzel tutuyor. Yani o hamur hissini veren, un hissini veren aslında burada zaten muz olmuş oluyor. O yüzden muzu mutlaka kullanalım. Olmadı mı, şöyle alayım. Tamam. Tekrar kesmeye başlayabilirsin. Ay sen ne kadar güzel kesiyorsun onu ya. Çok güzel tutuyorsun. 2 tane olgun muz. Tam burada olduğu gibi gayet güzel. Olgunluğu da gayet, ne kadar olgunsa o kadar. Çünkü muzlar şey oluyor, tatlı olmuş oluyor. Hemen doğradık. Tabii ben sana göre biraz hızlı doğruyorum ama sen gerçekten çok güzel
0: yaptın. Yaptım ben.
1: Harika, sen daha önce bitirdin. Şimdi muzları bunun içerisine koyacağız. Robottan geçeceğiz şu bütün malzemeleri. Ben seninkini de ekleyeceğim, tamam mı?
0: Sen benim bıçağımı.
1: Öyle mi ekleyeyim? Hadi ver bakalım. Şunları atalım çöpe. Hemen aldım.
0: Çünkü benim bıçağım elindeyim.
1: Yine burada özellikle şeker malzemesi başka evet. Yok zaten döktük. Şeker olarak kullandığımız başka bir malzeme yok ama biraz daha tatlı bir tat arayanlar için aslında burada hani elma suyu konsantresi, hurma şurubu gibi ya da hurma özü gibi, keçi boynuzu yine özü kullanabilirler. Biraz daha tatlı bir tat arayanlar için bu daha iyi bir alternatif oluyor. Şimdi Ela'cığım ne yapalım? 2 tane yumurta eklememiz gerekiyor. Sen ekleyebilir misin
0: evet,
1: yumurtamızı?
0: Evet, ben ekleyeyim.
1: Tamam, sen yumurtamızı ekle. Tamamdır. Ben de fıstık ezmesini ekledim. Fıstık ezmesi aslında protein bakımından, lif bakımından çok zengin bir ürün. Hem sporcularla çok sıklıkla kullandığımız ürünlerden bir tanesi ve tariflere güzel bir tat, aroma da vermiş oluyor. Hatta özellikle bir yemek kaşığı fıstık ezmesi günlük almamız gereken protein ve lif ihtiyacının birçok çok yüksek bir dozunu karşılamış da oluyor aslında. O yüzden güzel, kaliteli yağlardan zengin, tok tutma özelliği çok yüksek, sindirime de yardımcı oluyor. Şimdi biraz da kabartma tozu ekleyeceğiz içerisine. Koyuyorum ben herhalde. Sen koymak ister misin? Sen koy hadi. O sırada ben de bunu kapatırım.
0: Ne?
1: Koy bakalım, o da kabartma tozu. Böyle puf puf kabarsın diye. Yaban versin, içinde böyle ezilsin istemediğimiz için de o yüzden onu her şeyi blenderdan, rondodan geçirdikten sonra yapacağız. Şimdi ona başlayalım. Güzel olacak bence. Ne diyorsun Ela?
0: Evet, ben de
1: güzel. Evet, sen bir de bunu çok seviyorsun zaten. Senin gibi küçük arkadaşlarımız da bunu yemeye başlar. Ay, tam takamadım mı? Şimdi blenderdan da geçireceğiz. Biraz pürüzsüz olana kadar burada blenderdan geçirmek aslında önemli. Hazır mısın? Başlıyoruz.
0: Evet.
1: Tamamdır. Şimdi bence pürüzsüz güzel bir kıvam aldı bile. Bakalım hemen. Sonra içerisine de yaban mersinlerimizi ekleyeceğiz. Şöyle yapacağım. Biraz keskin olduğu için Ela'cığım bunu ben alayım, olur mu? Sana şimdi boş halini...
0: Zaten ben almam.
1: Evet, sen alma tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Yaban mersinlerini ekleyebilirsin içerisine. Ekle tamam. Bakalım.
0: Elimle mi olacak?
1: Hayır, direkt dök tabağa. Tüm tabağı dökebilirsin. Tabağı dökebilirsin direkt içerisine. Hı, dök, dök, dök, dök, dök. Yaban mersinde C vitamininden çok zengin. Bu mor rengini veren antosiyaninler var aslında içerisinde.
0: Sınır geldi.
1: Gelsin, bir şey olmaz. Antosiyaninler bu mor rengini
0: ben
1: veren pigmentler
0: anne.
1: Aslında. Al, sen karıştırabilirsin.
0: Senden sonra birazcık da
1: tamam,
0: ben
1: tamam, karıştır bakalım. Aa, güzel oldu. Suyuyla beraber karışımın rengi de biraz böyle daha mor bir renk aldı, gördün mü?
0: O evet.
1: Beğendiğin gibi değil mi? Şimdi, ay çok güzel oldu ya. Senin en sevdiğin renk neydi?
0: Pembe, kırmızı, mavi.
1: Öyle mi? Şimdi ben bunları muffin kaplarına koyacağım. Silikon malzeme kullanıyoruz. Hani daha kolay çıkması da güzel oluyor. Ela, sen o sırada bize bir şarkı söyler misin ya? Ben bunları kaplara doldururken ne dersin?
0: Tamam.
1: Hadi söyle o zaman.
0: Söyleyeceğim, tamam.

0: Çok güzel oldu ya. Aslında bunun çok güzel bir dansı da vardı Ela ya. Dansını bize yapmadın.
1: Ya ne yapıyormuşum ki?
0: Ne istemedin mi? Şimdi bunu böyle muffin kalıplarına dolduruyorum ben. Bu arada muffin kalıbınız olması şart değil. Yani normal bir kek kalıbında da gayet güzel oluyor. İlla hani kalıp olması şart değil tabii ama döküyorum hemen. Sen de değil mi? Eksikleri hemen fark ediyorsun Ela. Nasıl oldu? Güzel olmuş değil mi renkleri, şekilleri?
1: Hani birazcık aktı oraya.
0: Ya da böyle kakaolu istiyorsanız içerisine, daha bir çikolatalı olsun isterseniz içerisinde böyle birazcık damla bitter çikolatalar oluyor. Ben ona da bu tarifi yapmıştım.
1: Gerçekten.
0: Damladı mı birazcık olsun? Şurada o çikolata da çok lezzetli olmuştu.
1: Daha damladı.
0: Olsun, damlasın. Şimdi önce sileriz. Nasıl güzel görünüyor değil mi?
1: En son kabımız da bu.
0: Evet, bitiriyoruz şimdi sonra. O sırada bence çikolatalarımız zaten birazcık donmuştur. Bunları da fırına atacağız. Aşağı yukarı yaklaşık 15-20 dakika kadar 180 derece fırında da pişmiş olacak. Ondan sonra hepsini güzelce Ela tadacak bizim için. Şimdi ben bu muffinleri fırına götürüyorum. Sonra sunumlarda burada buluşuyoruz.
2: Kardeşimle Charleston sabahda biraz palya ver yeter.
3: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terbiye ediyorum.
4: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
5: Demek damat beni haberi yok.
6: Tavan arasında yatarsın.
5: Aa, olsun be!
7: Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
8: Öpüş giyinen sizlersiniz.
3: Naciye kendine gel.
8: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
9: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
3: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
9: Büyülen değil sensin aslında.
3: Dünyasından bezdirir insanı.
8: Siz de aynı silahı kullanın o halde. Toplanın gidiyoruz.
3: Siz?
8: Evet ben.
10: Kadın değil baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bibes'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
12: Üzerim.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerim be?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
14: Merci.
15: Gezerken yol tarifi,
14: alışveriş fit check'i.
15: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa, Demet Hanım.
15: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
14: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
15: her yer redlilerin oluyor.
14: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

25 yıldır hep seninle.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolektif.

0: Kolajen Lift'tir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lift'tir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
2: Engin Can.
6: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kurulu.
7: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
6: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Anne haydi, sağlıklı çikolata yemek istiyorum.
11: Evet, Ela sağlıklı çikolata için çok sabırsızlanıyor gerçekten. Ve muffin de hakikaten çok güzel kokuyor. Çocuklar için çok güzel alternatifler yaptık. Tamamen unsuz, şekersiz muffinimiz var. Ve içerisinde şeker olmayan bir çikolatamız vardı. Ela o zaman muffinle mi başlamak istersin?
10: Evet,
11: hadi
10: ben
11: bakalım.
10: Çıkartacağım.
11: Tamam, çıkart bakalım. Bakalım beğenecek misin? Ay rengi çok güzel geliyor gerçekten. Ver bana bunu. Merak ettim, sevecek
10: bence
11: misin?
10: Bence çok güzel olmuş.
11: Ya beğendin mi? İyi, harika o zaman. Demek ki Ela beğendiğine göre çocukların seveceği bir alternatif gibi görünüyor. O yüzden bunu mutlaka deneyelim. Çikolataya da bakmak ister misin?
10: Evet.
11: Hangi deseni istersin? Seç bakalım.
10: Üzüm.
11: Hadi bakalım. En sevdiğim meyve çünkü. Al bakalım. Biraz ben alayım mı? Tamam, şöyle yapalım. Al bakalım. Deneyelim. İyini isteriz, merak etme.
10: Tamam.
11: Onu da ısır. İçinde fındıklar, fıstıklar var. Çok güzel bence. Nasıl olmuş?
10: Bence çok güzel olmuş.
11: Ya evet, Ela'dan geçer not aldığımıza göre gerçekten sağlıklı ve güzel alternatifler yaptığımızı düşünüyorum. Sizler de eğer bu tip tarifleri daha çok öğrenmek istiyorsak da ve daha çok bilgi almak istiyorsak da bizi izlemeye devam edin diyelim. O zaman ne diyoruz Ela? Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Elisena. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim arasında resim yapmak, yüzmek, voleybol oynamak var. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Bu programı ailemle beraber izliyorum ve çok eğleniyorum. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Piyano çalmakla dans etmekle ilgileniyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyünce gökbilimci olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim adım İsmail Çınar Çepne. 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmayı çok seviyorum, bu yüzden burada olmak istedim. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Elif'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Osman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Çınar. Hoş geldiniz tekrar. Heyecan yok galiba. Sizi çok sakin görüyorum.
6: Evet.
0: Var mı heyecan? Birazcık, çok az var. Şimdi o heyecan da gidecek arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Isınma turu bu yüzden var. Isınacağız iyice ve çok güzel bir program yaşayacağız birlikte diye düşünüyorum. Elif'ciğim hoş geldin tekrar.
7: Hoş buldum. Benim adım Elif Sena. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak, resim yapmak var. Büyüyünce voleybolcu olmayı hedefliyorum. Başarılar diliyorum.
0: Sen hobini aslında mesleğine dönüştürmek istiyorsun,
7: evet,
0: ileride. Nasıl karar verdin voleybolcu olmayı Elif'ciğim?
7: Ben voleybol oynuyordum. Büyük ablalar vardı. Onlarla birlikte oynuyordum. Sonra voleybolda kendimi geliştirdiğimi hissettim. Ve voleybolda bana eğlenceli geldiği için hem spor alanında hem de meslek alanında bu işi yapmaya karar verdim.
0: Harikasın. Çok güzel yemek de yapıyormuşsun. Annene yardım ediyormuşsun.
7: Evet.
0: Kuliste biraz sohbet ettik biz sevgili izleyenler. Elif bana öyle dedi. Hatta bir de bana arkadaşlar bugün sözler verdi. Sevgili ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz siz de. Bir söz verdiniz. Neydi o? Bana ne yapacaktın Elif? Annenle beraber sizin oralardan Hataylıydınız değil
7: evet,
0: mi?
7: Evet. Biberli ekmek. Yapacağım.
0: Biberli ekmek. Bekliyorum o zaman biberli ekmeği.
7: Evet.
0: Buradan da sözünüzü almış olduk. Osman'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum.
0: Ve ne olmak istiyoruz?
5: Küçük doktor olmak istiyorum ve küçük arabalar biriktiriyorum.
0: Küçük arabalar biriktiriyorsun. Yani
5: evet,
0: aslında bir nevi koleksiyonerlik yapıyorsun.
5: Evet.
0: Ne doktor olmak istiyordun?
5: Bilmiyorum ki.
0: Peki
5: çocuk
0: neden,
5: doktoru.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
5: Dayım doktor olduğu için, o doktor olduğu için ben de istedim.
0: Aslında sen dayını rol model aldın,
5: evet,
0: kendine. Aslında ilhamın dayın oldu değil mi?
5: Evet.
0: Peki sen de bana bir yemek sözü verdin bugün kuliste.
5: Mantı.
0: Nereliydin sen de anlat bakalım.
5: Kayserili'yim.
0: Kayserilisin. Orada tabii mantınız çok meşhur.
5: Evet.
0: O yüzden annemiz de bana mantı yapacak diye düşünüyorum. Bekliyorum mantınızı efendim. Evet diyor annen de oradan. İpekciğim hoş geldin.
8: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmakla dans etmek. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyünce gökbilimci olmak istiyorum.
0: Gökbilimci olmak istiyorsun. Neden gökbilimci olmak istiyorsun?
8: Çünkü uzayı çok merak ediyorum. Uzayı çok merak ettiğim için gökbilimci olmaya karar verdim.
0: Sen söylemiştin, ben bu mesleğe karar verdikten sonra annem de beni çok destekliyor, yardımcı oldu.
8: Evet.
0: Hatta galiba bununla ilgili müzeler de gezmeye başlamışsınız değil mi? Birkaç yere gidiyorsunuz bununla ilgili. Peki annen nasıl destekledi seni?
8: Annem böyle, ben anneme bazı sorular sordum, o bana sordu. Öyle
0: Neler mesela? Annene gidip ne dedin? Anneciğim ben yıldızlara merak sardım, uzaya merak sardım, gökbilimci mi olmak istiyorum dedin?
7: Evet.
0: Annen ne dedi?
7: Annem de tamam dedi.
0: Tamam dedi, ne güzel destekledi. Teşekkür ediyoruz. Peki sen nereliydin? Bana ne gelecekti? Ne yapacaktınız?
7: Bir sanki annem köfte... Bulgaristan göçmeniydi.
0: Oralarda köfte. Da böyle, değil mi? Çok güzel köfteler var. Köfte bir Balkan köftesi yapacaksınız bana.
7: Evet.
0: Sözler verildi, bilmiyorum sevgili ailelerimiz. Artık ben bugün burada sözümü aldım. Teşekkür ediyorum sana da İpek'cim ve Çınar'cım. Hoş geldin.
4: Merhaba, benim adım İsmail Çınar. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı hı. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
6: Evet.
0: Hazırsak o zaman başlayalım mı?
6: Evet.
0: Duyamıyorum.
6: Evet.
0: Tamam, başlayalım. Elif için gelsin harf tablomuz.

0: Hangisi olsun? Bir sürü harfimiz var.
1: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Açalım mı bir kutu?
2: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hadi düşün. Osman.
2: Kavram.
0: Kavram mı doğru cevabımız, görelim. İlk 20 puanımızı kumbaraya attık. Bravo arkadaşlar. Elif ve Osman'ın ortak çalışması. Bravo tekrar. Osman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Canım öğretmenim Nagihan'ın neyse.
0: Oh, canımız öğretmenlerimiz Nagihan Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın en büyük yağmur ormanının adıdır. Süremiz başladı.
2: Amazon.
0: Hızlı bir cevap geldi Osman'dan. Eğer bu cevap doğruysa Osman kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. Hemen ben bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. National Geographic'ten aldık bu bilgiyi. Yağmur ormanı yüksek miktarda yağış alan, uzun ve çoğunlukla yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan bir alandır. Yağmur ormanları muhtemelen dünyanın en eski yaşayan ekosistemleridir ve bazıları mevcut halleriyle en az 60 milyon yıldır varlığını sürdürmektedir. Doğa gerçekten mucizevi bir yer arkadaşlar ve doğamızı korumalıyız. Değil mi? Koruyor muyuz doğayı?
2: Evet.
0: Koruyoruz değil mi? Teşekkür ederim bunun için size. İpek'ciğim seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İpek için. Hangisi olsun?
1: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana getirilmesidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana geliyor. Yani yeni bir şey ne oluyor? Düşünelim. Mesela fabrikalarda ne olur arkadaşlar? Yeni bir şey ne olur? Hadi bir kutu açalım derken İpek'ten cevap gelir mi?
1: Üretim.
0: Üretim mi doğru cevabımız, görelim. Bravo İpek. Süpersiniz. Çınar'cığım senin için geliyor dördüncü sorumuz ve dördüncü harfimiz.
4: Ahmet'in A'sı.
0: Ahmet'in A'sı 70 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran bir oyuncaktır. Süremiz başladı. İçinde böyle küçük küçük taneler var ve onların hareketiyle Elif...
1: Çıngırak.
0: Çıngırak mı doğru cevabımız? Bravo Elif. Şimdi arkadaşlar ısınma turunun ilk 4 sorusunu geride bıraktık. Bir kumbaramıza gidip bakalım mı kaç puan birikmiş kumbarada? Arkadaşlar 190 puanımız var ve 2310 puana da ihtiyacımız var. Yaparız bunu. Bu ekip yapar bunu arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Babam Kadir'in K'si.
0: Kadir Bey'in K'si 40 puan değerinde ve yazıdan geliyor sorumuz. Bir yazıda cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
1: Nokta.
0: Elif'ten gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz, görelim.

0: Osman için alalım Arşu ablamızı.
1: Dayım Recep'in R'si.
0: Recep Bey'in R'si 30 puan değerinde ve ekonomiden geliyor sorumuz. Devlet tarafından bastırılan üzerinde değeri yazılı ödeme aracıdır. Süremiz başladı. Düşünelim biraz, ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Çınar?
1: Kart.
0: Kart mı doğru cevabımız, görelim. Başka ne olabilir? Hadi arkadaşlar düşünelim, kutu açmayalım, bir düşünelim, ne olabilir bu? Devlet tarafından bastırılan üzerinde değeri yazılı ödeme aracı. Ödeme araçlarını düşünün. Şimdi gittiniz bakkala. Aldınız bir şeker. Sonra nasıl ödersiniz?
1: Para.
0: Para mı doğru cevabımız? Bravo, ekip harikasınız. İpek'le devam ediyoruz. Harf tablomuz İpek için gelsin.
1: Kuzenim Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Atı Düldül'le maceralara atılan, Daltonlarla mücadele eden kovboydur. Süremiz başladı. Arkadaşlar benim çocukluğumun çizgi filmlerinden. Ama hala bence var diye düşünüyorum. Ne olabilir? Atı Düldül'le maceralara atılıyor. Daltonlar var bir kere, Daltonlarla mücadele ediyor. Kimdir? Yok mu? Yok mu bir fikir? Kutu mu açayım? Hı? Tamam peki, açalım bir harf. Hadi bir harf daha. Açalım. Çizgi filmlerle aranız nasıl? Düşünelim. Şimdi atının adı Düldül. Hiçbir şey çağrıştırmadı mı? Yok mu? Tamam bir kutu daha açalım. Yok. E doğru, benim çocukluğum dedim şimdi arkadaşlar. Aramızda çok yaş farkı var. Bir kutu daha açalım. Hala mı yok derken?
1: Red Osman? Cat.
0: Red?
1: Cat.
0: Red Cat mi doğru cevabımız? Olmadı.
1: Red Kit.
0: Red?
1: Kit.
0: Peki hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Hayır hatırlamadım.
1: Bir tane kedi var pembe böyle. Pembe kırmızı.
0: Kedi yok bence. Bir daha söyle Çınar'cığım.
1: Red Kit.
0: Red Kit. Red Kit mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar biz herhalde bizim çocukluğumuzdan şimdi bu soruları koyduk, hazırladık size. Ama güzel olmadı mı? Bakın Red Kit'i de öğrenmiş olduk. Bilmiyor musunuz arkadaşlar Red Kit'i? O zaman lütfen buradan çıktıktan sonra benim için böyle ufak bir izler misiniz? İzleme yapar mısınız? Bugün öğrenmiş olduk. Çok da keyiflidir izlemesi. Çınar'la devam edelim. Çınar için gelsin harf tablomuz.
1: Semra'nın sesi.
0: Semra'nın sesi 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yiyecekleri pişirmeden önce karıştırma, çırpma gibi işlemlerde kullanılan alettir. Süremiz başladı.
1: Mikser.
0: Emin miyiz? Kullanır mısın? Evde. Yapar mısın yemek? Yardım eder misin annene? Görelim bakalım. Doğru, bravo. Siz, Elif'ciğim sen kek yapıyordun değil mi?
1: Efendim?
0: Sen annemle kek yapıyorum dedin.
1: Evet.
0: Kullanır mısınız mikser yoksa elde mi çırparsınız?
1: Mikserle.
0: Mikserle, ama sen tabii ki dikkat ediyorsun değil mi elektrikli aletleri kullanırken? Arkadaşlar bunu her programda sık sık dile getiriyorum ama lütfen annelerimiz olmadan mutfakta ocak ve elektrikli aletlere dokunmayalım. Söz mü?
1: Söz.
0: Söz. Söz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 8 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan birikmiş?
1: Evet. Alır.
0: Tamam gidelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 320 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2180. Kutluyorum sizi. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
1: Üçünün üsü.
0: Üçünün üsü 30 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen ad. Şimdi siz ders çalışıyorsunuz. Ve bir gözetmen var. Biri var orada. Aslında biliyorsunuz İpek.
1: Müdür.
0: Müdür mü doğru cevabımız görelim? Ama sanki sığmadı gibi yok. Olmadı bak, müdür. Uymadı. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
1: Etüt.
0: Etüt mü doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Osman'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si 60 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Haklısınız, şu anda bir şey gelmeyebilir aklınıza. O yüzden ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
1: Gül suyu.
0: Gül suyu mu doğru cevabımız, görelim. Bravo Elif. Süpersiniz arkadaşlar. İpek için gelsin harf tablomuz.
1: Tarık'ın T'si.
0: Tarık'ın T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kalın kumaştan yapılan, genellikle diz boyuna kadar inen üst giysisidir. Süremiz başladı. Düşünelim bakalım üstümüze neler giyeriz. Genelde böyle soğuklarda giyilir.
1: Mont.
0: Mont mu doğru cevabımız? Olmadı. Başka ne giyeriz düşünelim. Elif?
1: Palto.
0: Palto mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Elif için böyle biraz tedirgin cevap verdin. Niye tedirgin cevap verdin?
1: Sıra bende olmadığını düşündüm.
0: Ama bir ekip çalışması yaptık. Şimdi acaba dedim Elif emin miydi cevaptan, emin değil miydi? Tedirgin bastın ama doğru cevabı verdin. Kutluyoruz seni Elif'cim. Ve Çınar'cığım, ısınma turumuzun son harfi senin için geliyor.
2: Lemanın L'si.
0: Lemanın L'si 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yufkanın içine peynir, kıyma, patates gibi malzemeler eklenerek sacda pişirilen hamur işidir. Süremiz başladı. Çınar, sen seviyordun hamur işlerini. Öyle konuşmuştun. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Bakın sacda pişiriliyor. Hayal edelim hadi. Yufka var. Yufkanın içine peyniri koyduk. Böyle katladık onu. Sonra sacın üstüne koyduk. Böyle güzel güzel hafif hafif kızardı. Sonra öbür tarafa çevirdik. Osman?
2: Gözleme.
0: Gözleme mi doğru cevabımız, görelim. Harikasın. Bugün çok yemeklerden konuştuk ama değil mi arkadaşlar? Gözlemeyi de gördük. Gözleme herhalde denemişizdir diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Osman'cığım sen hemen bu biz hayal etmeye başlayınca aklına gözlemeyi getirdin. Şimdi bitti ısınma turu. Nasılız?
1: İyi.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 500 puan, evet. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Evet.
0: Efendim?
2: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Bence artık heyecanlar bitti arkadaşlar. Heyecan kalmadı.
2: Evet.
0: Nasıl durumdayız?
1: Çok iyi.
0: İyi miyiz? Hazır mıyız ikinci
1: tura? Hazırız.
0: O zaman Elif için gelsin harf tablomuz.
1: Öğretmenim, Gizem'in G'si.
0: Gizem Hanım'ın G'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz.

0: İkinci turun ilk 90 puanını İpek Kumbara'ya attı. Ve Osman için, ah İpek'cim senin için ağır kutlamak istiyor, tebrik etmek istiyor. Harikasınız arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum size. Osman'cığım hazırsan senin için geliyor harf tablomuz. Gelsin bakalım.
1: Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi 120 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Su kıyılarında yaygın olarak yetişen yeşil renkli, sağlıklı ve lezzetli bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet, açalım.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir fikriniz var mı birinci kısma dair? Var mı bir fikriniz? Bir ekip çalışması yapalım mı? Hadi bir ekip çalışması yapıyoruz şimdi, olur mu? Elif'cim nedir fikrin, söyle.
1: Deniz.
0: Heh, tamam. Buradan ne olabilir arkadaşlar? Deniz. Haklısınız, çok herkesin bilemeyeceği bir şey olabilir bu. Çünkü herkesin sık sık tükettiği bir bitki değil sofralara gelen. Böyle sebze gibi de aslında. Ne olabilir? Hadi tamam, bir kutu açıyorum arkadaşlar ben. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha.
1: Deniz börülcesi.
0: Deniz börülcesi mi doğru cevabımız? Bence arkadaşlar orada sizin kafanızı bitki karıştırdı, değil mi? Bitki karıştırdı. Aslında çok Ege bölgesinde de yapılır. Ben ilk orada yemiştim, İzmir'de yemiştim ama artık İstanbul'da da görüyoruz arkadaşlar. Pazarlarda bulabilirsiniz. Deneyen var mı? Çok da lezzetli oluyor. Annelerimize söyleyelim o zaman. Belki bu hafta bir deneriz, olur mu?
1: Ben ilk başta deniz börümcesi zannetmiştim.
0: Aslında deniz börümcesi. Aslında aklında var mı senin de Elif'ciğim?
1: Evet.
0: O zaman bu ortak çalışma için size teşekkür ediyorum. İpek için gelsin Arif ablamız.
1: Asya'nın ağası.
0: Asya'nın ağası 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin hareketsizken bile kendisini ve çevresini hareket ediyormuş gibi hissettiği durumdur. Süremiz başladı. Ekip yapar bunu. Ben inanıyorum bu ekibe. Elif?
1: Baş dönmesi.
0: Baş dönmesi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Osman seni kutluyor Elif'ciğim. Osman seni kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar. Harika bir ekipsiniz. Teşekkür ediyorum. Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Sır saklayamayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Ağzında nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Şimdi yardım edeyim mi arkadaşlar hemen? Bir düşünelim. Yardım etmeyeyim ha? Açalım mı bir kutu önce? Tamam, önce bir kutu açalım. Bir fikrimiz yok çünkü şu an. Ama gelecek o fikirler. Ne acaba? Yine bir ekip çalışması geliyor. Elif'ciğim ne dedin?
1: Bakla.
0: Hı, tam diyecektim ki bir sebze. Bakla ne olabilir?
1: Islamak.
0: Islanmak. Isla, bir doldurmaya çalışalım orayı, bir bakalım. Bakla. Ağzında bakla. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken İpek.
1: Ağzında bakla ıslanmamak.
0: Islanmamak mı doğru cevabımız? Bravo. Bakla ıslanmamak. Çınar, İpek, Osman ve Elif. İpek'cim seni Çınar yine kutluyor. Harikasınız ekip. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramıza 860 puan birikmiş

0: Bize kalan puan 1640. Bravo. Elif'cim senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Elif Sena'nın E'si.
0: Elif?
1: Sena'nın E'si.
0: Elif Sena'nın E'si. Hemen bakalım 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Spider-Man'in havada süzülmek ve etrafa tutunmak için fırlattığı maddedir. Süremiz başladı. Spider-Man'de... Şu anda Çınar'cım...
1: Örümcek ağı.
0: Örümcek...
1: Ağı.
0: Örümcek ağı mı doğru cevabımız? Bravo! Çınar'cım senin elin hemen bir butona gitti oradan. Bu sefer bildiğiniz ve sevdiğiniz yerden geldi galiba, değil mi?
2: Evet.
0: Ya, görsel çok güzel değil mi arkadaşlar? Samet abimiz hazırlıyor bu görselleri. Ona da teşekkür edelim buradan. Ve Osman'la devam edelim. Osman için gelsin harf tablomuz.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Büyüklerin yüz için köpükle birlikte kullandığı ince çelikten yapılmış küçük metal parçadır. Süremiz başladı. Büyüklerin. Babalarımız mesela. Hadi ekip çalışması. Osman aklına geldi. Osman ne geldi aklına son dakikada?
3: Tıraş köpüğü geldi. Ama o metal değil, tıraş şeyi.
0: Tıraş bıçağı dedi. Doğru mu görelim? Bravo. İpek.
3: Ben metal deyince... Metali unuttum ben.
0: Evet, sen böyle son dakikada bir tam süren bitti. Tekrar basmaya çalıştın. O arada İpek'ten cevap geldi. İkinizi de kutluyorum. Ortak çalışmanız için. İpek'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Uçağın ulusu.
0: Uçağın ulusu 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta tekerlemesindeki eksik sözcüklerdir. Süremiz başladı.
1: Çek dostum çek.
0: Çek dostum çek. Doğru mu görelim? Bravo. Sen bunu biliyorsun bence İpek. Bir söyleyelim mi? Benim de burada notlarım var. Aslında ben de hatırlıyorum küçüklüğümden ama hepsini hatırlayamıyorum. Notlarımı aldım, geldim karşınıza. Hadi bakalım. Nasıldı?
4: Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, süslü çörek, çek dostum çek, arabanı yoldan çek, çek çek amca, burnu kanca, al sana bir bulmaca.
0: Teşekkür ederim. Ekip harikasınız. Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
3: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yetişmek, yakalamak amacıyla birinin arkasından gitmek anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.

0: Takip etmek.
1: Takip etmek. Çok hızlı söyledin. Doğru mu cevabımız görelim? Ben şimdi kumbaraya gidiyorum arkadaşlar. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1210 puan birikmiş arkadaşlar. Bravo ve 1290 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Çok keyifli olmuyor mu böyle ekip çalışması?
0: Evet.
1: Değil mi? Beraber bulmaya çalıştığımızda çok daha güzel oluyor. O zaman Elif için gelsin Arif ablamız.
2: Rüzgarın R'si.
1: Rüzgarın R'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Gündüz saat 12'den itibaren yaşanan zaman dilimi için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Hani derler ya, şu zaman buluşalım derler. Ne olabilir? İpek?
2: Öğleden sonra.
1: Öğleden sonra mı cevabımız? Görelim. Bravo. Harikasınız. Osman'cığım nasıl gidiyor?
3: Güzel gidiyor.
1: Heyecan gitti mi biraz?
3: Evet.
1: O zaman hadi bakalım senin için gelsin Arif ablamız.
3: Tekerleğin T'si.
1: Tekerleğin T'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan gelecek sorumuz. Taşıtlarda belirli bir hızın üzerindeki kazalarda devreye giren güvenlik donanımıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İpek.
2: Hava yastığı.
1: Doğru cevabımız eğer hava yastığıysa kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Çok hızlı gidiyoruz. Ben nasıl bu kadar hızlı gittik anlamadım arkadaşlar. Ama şu an ikinci sorumuzun da son iki sorusundayız. Ve son iki harfi İpek için gelsin.
2: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Gücü, ünü ve konumuyla insanları yöneten kişi için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip Osman.
3: Lider Önder.
1: Çok hızlı söyledin. Söyle bakalım bir daha.
3: Lider Önder.
1: Lider ve Önder mi doğru cevabımız görelim? Harikasınız. İpek'cim sen de İpek de seni kutluyor Osman'cığım. İpek de seni kutluyor. Çok tatlısınız. Çınar'cığım hazırsan son harfimiz senin için geliyor. Gelsin görelim.
4: Yasemin'in Y'si.
1: Yasemin'in Y'si 90 puan değerinde ve öğünlerden geliyor sorumuz. Üç ana öğünün sonuncusuna verilen addır. Süremiz başladı.
4: Akşam yemeği.
1: Cevap doğruysa finale gidiyoruz arkadaşlar. Gider miyiz?
4: Gideriz.
1: Gider miyiz görelim?
4: Gideriz.
1: Bravo. Şahanesiniz. Şimdi nasıl geçti Elif'ciğim senin için bu tur?
2: Çok iyiydi. Heyecan zaten kalmadı artık. Ve finale de başarılarla tamamlamak istiyoruz.
1: Tamamlayacaksınız. Ben size inanıyorum. Bu ekibe inanıyorum Osman.
3: Ben birinci tur bittiğini de söylemiştim. Heyecanımız yok. Bitti. Ama final turunda çok güzel geçeceğimize inanıyorum.
1: Harikasın. İpek. Şimdi sen de artık Osman gibi inanıyorsun.
2: Evet.
1: Bir şey söylüyordun.
2: Şimdi artık çok daha rahatım.
1: Heyecan kalmadı.
2: Hiçbir şey kalmadı, tereddüt falan.
1: Tereddüt var mıydı İpek'ciğim?
2: Az çok.
1: Şimdi Osman'cığım sen hep diyorsun ya sen işte heyecan kalmadı, inanıyorum başarılı olacağız diye. Aslında arkadaşlar gerçekten bir şeyi başarmak istiyorsak önce yapmamız gereken şey ne biliyor musun?
3: Hedef koymak.
1: Hedef koymak sonra inanmak. Kendin söyledin az önce. İnanmak. Eğer dediğin gibi bir hedef koyarsak ve inanırsak arkadaşlar o hedefe gideceğimize, ulaşacağımıza kesinlikle gidersiniz. Ben size inanıyorum ve çalışkan olursak. Çınar'cığım.
3: Bu tur da önceki tur gibi çok güzeldi. Umarım ödülü kazanabiliriz.
1: Hadi bakalım, ben size inanıyorum. O zaman gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Gidelim mi?
3: Gidelim. Gidelim.
1: Nereye?
3: Final turuna.
1: Biz final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Duyamıyorum.
0: Hazırız.
1: Tamam, duydum. Arkadaşlar ama önce merak ediyorum ben. Kumbara'da kaç puanımız var? Bir görelim mi?
2: Görelim.
1: Görelim bakalım Kumbara'da kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 1570 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 930. Bence ödüle ulaşırız. Ne diyorsunuz? Ulaşır mıyız arkadaşlar?
2: Ulaşırız.
1: O zaman gelsin mi kategoriler Elif için?
2: Gelsin.
1: Gelsin.

0: hangisi
1: Bilmeceler,
0: oldu?
1: Bilmeceler Alperen'in A'sı.
0: Bilmeceler Alperen'in A'sı. Sorumuzu görelim. Kışın yatar, yazın kalkar bilmecesinin yanıtıdır. Süremiz başladı. Kışın yatar, yazın kalkar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu?
2: Evet, bir kutu.
0: Bir kutu açtık. Kışın da çok üşürüz değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Çok üşürüz böyle. Ellerimizi nereye doğru götürürüz üşüdüğümüzde?
2: Soba.
0: Doğru cevabımız soba mı görelim? Bravo. Osman'cığım kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Meslekler amcam Tayfun'un T'si.
0: Meslekler Tayfun Bey'in T'si. Sorumuzu görelim. Önceden ödenen ücretle kişinin ileride uğrayacağı zararları üstlenen kurumda çalışan kişidir. Süremiz başladı. Yani böyle zarara uğrarsan, uğramamak için ya da uğradığında onun karşılanması için. Hı? Kime gideriz? Kimdir o kişi? Biliyoruz. Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. İpek.
1: Faturacı.
0: Faturacı mı? Doğru cevabımız diye bir bakalım. Bir dakika bir bakalım sayı oluyor mu? Oluyor mu İpekciğim? Olmadı mı? Faturacı mı görelim? Olmadı. Saydık bir oraya yerleştirmeye çalıştık ama bir kutu daha açalım. Kim olabilirler? Ne?
1: Yok, olmuyor.
0: Söyle bakayım, söyle.
1: Satıcı.
0: Satıcı. Satıcı, o da olmadı. Olmadı mı? Oldu mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Osman?
1: Sigortacı.
0: Elif'ten de geldi değil mi cevap? Elif'cim sende de mi o vardı?
1: Evet.
0: Bir böyle bir harf çıktı çünkü. O zaman Osman ve Elif'in ortak çalışması kumbaramıza 200 puan ekler mi? Görelim. Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İpek seni kutluyor Osman'cığım. Harikasın İpek'cim. Teşekkür ederiz. O herkes birbirini kutladı. Harikasınız. Elif'cim, İpek'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Canlılar, arkadaşım Ecem'in E'si.
0: Canlılar, Ecem'in E'si. Sorumuzu görelim. Yüzerken suda karşımıza çıkabilen şemsiye veya çam biçimindeki bir canlıdır. Süremiz başladı. Yüzerken suda karşımıza böyle neler çıkar? Bir düşünelim arkadaşlar.
1: Deniz anası.
0: Elif'ten bir cevap geldi. Merak ediyorum. Eğer bu cevap doğruysa Elif kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasın. Elif'ciğim, nereden seni kutlamak istiyor Osman? Osman'cığım teşekkür ederim. Çok centilmensin. Tebrik ederim Elif'ciğim seni. Çınar'cığım senin için geliyor kategoriler.
3: Meslekler Cemal'in C'si.
0: Meslekler Cemal'in C'si. Sorumuzu görelim. Duvar yüzeylerinin bakımı ve renklendirmesi işini yapan kişidir. Süremiz başladı.
3: Boyacı.
0: Bu cevapla Çınar kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: Bir.

0: puanda.
1: Bir mi kaldı? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar, kumbaramızda 2370 puanımız var ve sadece 130 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar mı bunu? Hı? Gider miyiz ödüle?
0: Yapar.
1: Yapar mıyız?
0: Yaparız.
1: Hadi bakalım, Elif için geliyor kategorilerimiz.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.

0: kullanıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus cool.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
12: Seni dinledik. Bonus cool oldum.
11: Yıkıldın mı şu an?
12: Bonus cool da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Bilmeceler seherin sesi.
1: Bilmeceler seherin sesi. Görelim sorumuzu. 4 ayağı var ama adım atamaz. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
0: Masa.
1: Elif düşündü ve kararını verdi. Elif'in bu cevabıyla ödüle gider mi bu ekip görelim. Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Bravo Elif. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Osman. Bravo Osman. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Arkadaşlar nasıl, hızlı geçti mi?
2: Evet. Çok hızlı geçti.
1: Çok hızlı geçti. Nasıl oldu peki senin için? Nasıl bir deneyimdi burada?
0: Yani ilk başta heyecan yapacağımı düşündüm. Ama başaracağımızı da düşündüm.
1: Çok sakindin Elif'ciğim. Çok güzeldi. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Osman'cığım?
2: Heyecan yok. Heyecanımız yoktu. Başladığımızda da.
1: Şimdi sanki daha çok heyecanlısın.
2: Evet.
1: Artık tabii böyle kazandık, ödülü de aldık diyorsun. Bir herhalde bütün heyecanı tutuyordun. Şimdi heyecan geri mi geldi? İyi ki geldin Osman'cığım. Sen de İpek'ciğim.
0: Başaracağımıza inanıyordum. Evet. Çok güzel bir ekip olduk.
1: Evet, çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bu güzel ekibi de kutluyorum. Teşekkürler. Çınar?
2: Yarışmayı kazandık. Bu beni sevindirdi. Burada geçirdiğim her dakika benim için çok büyük bir zevkti.
1: Ah, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Çınar'cığım. Şimdi arkadaşlar, her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ben. Sizden de yardım istiyorum. Ödül nerede gören var mı? Nerede? Nerede? Osman görmedi.
2: Orada.
1: Nerede?
2: Orada.
1: Ödül abla var burada. Nerede Ödül abla? Ödül abla. Duygucuğum, teşekkür ederiz. Ödül ablamıza da bir alkış. Teşekkürler. Çınar'cığım. İyi ki geldin. İpek'cim, iyi ki geldin. Teşekkürler. Osman'cım, iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Elif'cim, iyi ki geldin.
0: Teşekkürler.

hapishanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başkan ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen dudusu, sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu sen kursağı dokuz düğümlü terhanası suratlı sen hacivat kılıklı düsteban, insaniyet fukarası madara karı! Ulan tümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki yedi sülalenizi hacı tesbihi gibi ipe dizip meymenetinize mum dikmezsem bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu Çengin Naciye demesinler. Noktalı virgül anam.

0: Müdür bey seni istiyor.
1: 20 yıldır hapishane müdürüyüm. Elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti. Senin gibi belalısını görmedim.
0: Ben ne yaptım ki müdür bey?
1: Daha ne yapacaksın? Yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, elebaşı sen.
0: Yemekler madidendi.
1: Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen.
0: Şah damarıma basıyorlar efendim.
1: Koğuşta kavga olur, çıkaran sen. Ne de bu senden çektiğimiz hücreye attırmamı mı istiyorsun?
0: Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım.
1: Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun?
0: Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? Zaten nafile yere yemişiz idam hükmünü.
1: İyi ya, son günlerim iyi geçsin hiç olmazsa.
0: Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam.
2: Şşt, geldi geldi.
3: Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü?
0: Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yerdaya oturur aşağı.
2: Yaman kız bu Çengin Hacı'ya, erkek kız.
4: Bakma kavgacı mavgacı ama neme lazım, altın gibi kalbi var. Madiden hugu.
5: Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey.
6: Erkekler hapishanesinde böyle
7: ama çok... kadın olarak bunun gibi yamanı yok.
6: Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim.
1: Arkadaşları Çengin Hacı'ya diyorlar.
7: Koçero daha ilginç.
5: Naci'nin yaptıklarına yakışır.
7: Röportaj için izin rica ediyoruz.
1: Peki. Yapın röportajınızı. Yalnız dikkatli olun. Koçer adam beterdir. Yanına sağlam girip sedyeyle çıkarsınız sonra.
5: Keşke saldırsa bize. Röportaj daha gerçek olur.
1: Buyurun öyleyse.
0: Aa! Bütün bunlar benim için mi geldi? Kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak. Ay!
7: Hem de baş sayfada.
0: Peki neyin önünde çekeceksiniz?
7: Nasıl neyin önünde?
0: Buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi?
7: Sizinki başka.
0: Nasıl başka?
7: Öldürürken ne hissettiniz?
0: Hiç.
7: Nasıl hiç?
0: Bayağı hiç lan. Ben öldürmedim çünkü iftiraya uğradım.
7: İnanalım mı?
0: Yo anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim.
7: Özür dileriz. Biraz da özel hayatınıza değinelim.
0: Öst! Değmek ne demek?

0: Hiç aşık oldunuz mu?
1: Bir kere sevecek oldum. Evli çıktı eşşoğlusu.
0: Ne yaptınız sonra?
1: Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma.
0: Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz?
1: Bizde o talih nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak.
0: Size son bir soru. Erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu?
1: Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu.
2: Asıl kadınların köküne kibrit suyu.
3: Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım.
2: Elbette. Ben gazetedeki Koçara Naciye denen o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin.
3: Sevgilim.
2: Ben aşağı iniyorum yavrum, sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra.
3: Neden arka kapı?
2: Gündüz gözüyle görülen miras planlarım alt üst olur da ondan.
4: Ooo, hayrola böyle sıralanmışsınız. Askeri teftiş mi var, isyan mı?
5: Müsaadenizle, arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum.
4: Kulağını tersinden göstermeden kısa söyle.
5: Zat halinizi arz etmek istedim.
6: Herkes dediler.
7: Yani bizim maaşları konuşacaklar.
6: 5 aylık birikti.
4: Temiz iş 6 ay dolur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlısı hatırım için bir ay daha bekleyemez mi?
7: Ağzımızı açıp bir laf mı ettik efendiciğim? Şişt.
4: Ya sen ahçı başların en tombulu?
6: Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim.
4: Zat halinizin de bir itirazı yok sanırım, Sayın Bay Kahya.
5: İstirham ederim efendim.
4: Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim.
5: Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz. Neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektiniz.
7: Aa, hayatta bana bir yaşa sen!
6: Mirasa konunca toptan alırız, al bakayım sen
7: şunu! Doğru, yorum, al bakayım şunu, şunu da al!
6: Şunu da al!
7: Şunu benimki, hadi koş yetiştir arkasından,
6: durma
7: hadi!
6: Durma, haçlısı mı bırakacağız beyefendiye, koş be!
7: Koş be! Ah, zavallı efendicim!
6: İçim parçalandı!
7: Ya!
6: Buldum! Buldum da buldum, buldum da buldum! Buna kafa derler, kafa!
2: Aman ne kafa, ne kafa! Yahu sanki evlenmekten nefret ettiğim yetmiyormuş gibi... ...karı olarak bula bula üstelik hem katil hem de idam mahkumunu buldum.
8: Olsun.
2: Nasıl olsun?
8: İşin iyi tarafı da kadının idama mahkum oluşu ya... ...böylelikle hem evlenecek hem de bekar kalacaksınız.
2: Kuzum sen şu mübarek kafanı bir yere falan mı çarptın ha?
8: Vasiyetname ne diyor? Yeğenim Murat nikah yapmadan mirasıma sahip olamaz.
2: Anladık.
8: Şimdi siz bu kızla evleneceksiniz, ardından idam olunca başınız hiç belaya girmeden gene bekar olacak, paracıklara da konacaksınız.
2: Bak bu fena fikir değil galiba.
8: Bu fena değil ne demek, bu bana hakarettir. Dahiyane demeniz lazım.
2: Peki ama bu evliliği kimse duymamalı. Evli diye adımı çıkarıp onca sevgilimi kaybetmek istemem.
8: Orası basit iş. Ben hemen hapishaneye atlayıp kızla anlaşma yapayım.
2: Peki, ya hayır derse?
8: Buna çene derler. Avukat Sami Hak Tartar'ın çenesi, laterna değil! Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen!
1: Senin ya kafadan tahttan eksik, ya da benimle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken... ...evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam?
8: Gönül bu hanımefendi!
1: Ayın bana hanımefendi dedi,
8: bizim çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi.
1: Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana senden bir avukat görüşecek dedikleri zaman... ...bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım.
8: Ama bu hakarettir hanımefendi!
1: Ay bana hanımefendi dedi, şu feleğin dalgasına bak be! İdam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılar. Bana bak, idamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif ya kördür, ya topal ya da salak!
8: Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen 5000 lira da para alırsın.
1: Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok.
8: Sen düşün bir gene, bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır.
1: Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nana yanım babam.
2: Demek hanımefendi benden görüşmek, benimle konuşmak lütfunda bulundular. Başka bir şey emretmediler mi acaba?
8: Gelsin görelim bir kere.
9: Gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nanay anam babam dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı olduğunu nereden bilsin?
4: Çok naziksiniz avukat bey.
9: Bu benim vazifem efendim. Sağ olun efendim. Allah ömürler versin efendim. Var mı?
1: Kadere bak be anam babam. Şurada hayatımızın sönmesine üç paralık zaman kalmış, kısmetimizin orozu tüylendi.
10: Olsun be, kısmet kısmettir ya!
11: Vallahi gul, bana teneşir de talip çıksa gene de hayır demem.
1: Bu herif benden evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden kara alır mı be?
11: Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver bana.
1: Ne çeki düzen vereceğim be, mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar. Demek sayın bay beyefendi zatallimizsiniz ha? Hayret, hiç de salağa benzemiyorsun yani. Önce evlenmem dedim ama... ne bileyim karşıma böyle artist kartpostalı gibi çocuk çıkacağını.
4: İltifatınıza teşekkürler.
1: Bizde madiden laf yok anam, aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse... abdesti bozulur be!
4: Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz.
1: Seninle pazarlık değil... toptan alışveriş olur anam. Kardeşimle Charleston sabahate biraz paliver yeter.
4: Charleston sabahat mi?
1: Komşumdur. Bakma adının Charleston olduğuna. Eskiden operetçiymiş. Deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca.
4: Öyleyse anlaştık sayılır.
1: Elbet be anam babam! Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de... hoşlandık.

0: surat asıyorsun anlayamıyorum. Çok şanslıymışsın yavrum.
1: Buna da şans mı denir be Şaziye teyze? Düşün, beğendiğim bir erkek çıkıyor karşına, basıyor nikah, elin eline değmiyor. Ötesi avacı var. Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar.
0: Beğendin galiba çocuğu, abın yakmış gibi bir halin var.
1: Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam. Bazen şeytan uykularımı böler. Rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı. Dinine yandığımın, bu onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki. Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa, aşık oldum gittiydi.
2: Duvağın hazır Çengin Hacı.
1: Duvak! Çiçekli duvak! Belki de cenaze çiçeği.
3: Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum. Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba?
4: Kıskanç kuşum benim. Bir haftalık evlilik bu. Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun süre.
3: Ama evleneceksin ya. Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya.
4: Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek. El ele değmeyecek bir evlilik bu. Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim.
3: Kanun nazarında karın olacak ya. Ağrıma giden de bu.
5: Üç kişilik aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
6: Evet de, ediyorum de, evet de hadi ya.
5: Evet, kabul ediyorum.
6: İmzala, evet. İmzala, imzala, imzala.

0: Çenginacı, koğuşa dönme zamanı geldi. Daha doğrusu yatma zamanı. Bir oyundu bu, geldi geçti. Çıkar gelinini de uyumana bak.
1: Hayır. Bu beyaz gelinlik kefenim olacak benim, çıkaramam. Öleceksem gelinliğimle.
2: Surat asmayı bırak, görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettin. Bak karımla değil, senden dans ediyorum.
1: Ama ben de evli bir erkekle.

0: Keşke hapishanedeki idam mahkumu kızın yerinde ben olsaydım.
1: Dar ağacında sallanmak için mi?
0: Hayır. Birkaç günlük de olsa senden resmen evli kalabilmek için.
1: Yanımda olmak daha iyi değil mi?
0: Yanımdan kolay kaçarsın ama... nikah defterinden kaçarsın.

0: Uyumadın mı sen hala?
1: Uyuyamıyorum. Daha doğrusu koğuş kapısının her açılışında imam geliyor, idama götürecekler sanıyorum.
0: Yakışır mı bu korkular sana? Sen cesur kızdın hani.
1: Cesurdum cesurluğuma. İdam salıncağına gülerek göbek atarak gidecektim. İmamla matrak geçecek cellada, çekil lan taş arabası! Sandalyeyi kendim iterim diye tekmeyi basacaktım. Ama bu canla yandığımın gelinliği, bu canla yandığımın evliliği yok mu, huyumu bozdu. Ağlamaklı etti, korkak etti beni. Sanki şakacıktan nikahlanmamışız gibi bir tuhaf oldum. Aptallaştım, yandım.

0: Demek vakit geldi. Artık gidiyorum demek.
1: Evet. Ama ölüme değil, suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
0: Yani... benden matrak geçmiyorsunuz değil mi?
1: Serbestsin artık kızım. İşte kağıtların.
0: Yaşa be büyük Allah! Yaşa be kurban!

0: Naciye'niz Azrail'e çelme taktı be! Ölüm uykusuna mı yattınız? Çengi Naciye'nize hoş geldin demeyeceksiniz la!
1: Çengi Naciye! Ah kurban olayım, anam geldi mi kız?
0: Öldünüz mü lan, öldünüz mü be? Uzatın başınızı da
2: geldiğini
0: görün Çengi Naciye'nin!
2: Ne? Hanım bak, Naciye'nin sesi bu! Naciye gelmiş, aman Allah'ım çok şükür! Koş koş hanım, çabuk ol!
0: Çoluğu çocuğu müslümü gayrimüslimi uyarın be! Cengi Naciye affa!

0: mi oldu be Charleston abla? Ben bile inanamadım. Hapishane gelinliği bu. Modestem farap edince ilk iş kocam olacak heriften önce size koşmak oldu.
1: Koşmasaydım da göreydim dünyanın kaç bucak olduğunu.
0: Hadi çabuk hazırlanın da baskın yapalım bizim herife.
2: Yapalım, yapalım.
0: Ay, bizi görünce hele idamdan kurtulduğumu duyunca sevinçten kafasının tası atacak.
1: Demek damat beyin haberi yok.
0: Bırakın çeneyi de yollanalım. Sen darbukanı, sen cümbüşünü, sen de kemanını topla.
1: Hadi dans sözlerimi haydi çağırın.
2: Hem mirası alıp milyonlara kavuşuyorum, hem de bu gece sevgili karıcığımın idamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
3: Yalancıktan da olsa resmen karın, üzülmüyor musun?
2: Neden üzüleyim? Ne cinayeti ben işledim, ne de idam hükmünü ver.

0: Bana bak düdük! Senin sülalen... Payını versene şu diyesizi! Bu sinameki karı da kim be Muratcığım? Hani senin misafirin olmasa don lastiği gibi gevşetirdin ağzını! Murat!
1: Nereden çıktın sen?
0: Şimdi ayıp ettin işte! Nereden çıkacağım hanımın? Gül bahçesinden! Böyle sorgu sual kafa ütüleyeceğine sarılsana sevgili karıcığına! Kocam benim! Ulan manda katara bakar gibi ne bakıyorsunuz böyle be? Kibarlığa kar mı yağdı yani? Yaklaşın hadi, öpün eniştenizi! Aman aman! Yeter, yeter, yeter! Hadi bırak
2: bir enişteciğim, Çengin Ağacı'ya maşallah hamam kurnası gibi bir kızdı.
0: Helal!
2: Kız bana bak falan nasıl çıktı, fincanda demedin mi? Prensler gibi baroya varacaksın diye ben!
1: Yeter! Bu kadar rezalet yeter artık!
0: Kocam haklı şavşaklar, netice itibariyle zifaf gecemiz benle baş başa kalmak istiyor. Hadi bakalım misafirler volta!
2: Volta dedi, duymadın mı? Hadi yürü de ensi tıraşını göre, bu terbiyesiz karı! Naciye, iyi geceler anlarsın ya!
0: Aslan kocacığım benim! Beni sağ salim gördüğüne ne kadar sevindin değil mi? İnan ki ölmediğime değil, sana kavuştuğuma sevindim ben de! Şansa bak be! Nikah olurken ciğerimin en köşesinden bir dua sarkıttım. Soracığıma, Sofu babayla Telli babaya da adak adadımdı. Ne olur be Allah'ım, bu şakacıktan evliliği sahiciye çevir, sen büyüksün, sermayenden zarar etmezsin dedim. Allah bu, kalbime göre verdi, yaşasın!
1: Yani sen bu evliliği ciddiye mi alıyorsun?
0: Yok deve, neye alacakmışım yani? Hem boşa vakit kaybetmeyelim, kucaklasana karını! Hani Şeyh Ahmet filminde Şeyh Kefere karısını nasıl kucakladıydı?
1: O filmdi!
0: O filmde bizimkisi gelin mi yani?
1: Olmaz!
0: Niye olmasın ya? Resmi belediyeden nikahlı kocam değil misin? Yoksa...
1: Rica ederim kendine gel!
0: Kendimi ne yapayım cicim? Sana gelirim! Hadi öp beni! Hadi sev beni! Hadi yatak odamıza götür beni!
1: Yatak odasına mı? Allah korusun!
0: Dur ya, kaçma da dinle beni! Yakalarsan fena olur sonra! Bana bak, aç kapıyı be! Böyle manzaralar sökmez bana, anladın mı? Alırım kapıyı aşağı! Ya paşa paşa aç, ya da sülalene başlatma! Taş arabası! Bak, son kere söylüyorum...

0: bu işi sabah sağlam kafayla konuşsak?
1: Sabaha kırılmadık kafan kalırsa tabii. Ya deli misin sen be? Ne kilitliyorsun kapıyı? Alt yanı karınım be! Resmen şahitli şutlu karın, yamyam mıyım, yiyecek miyim seni yani?
0: Peki sabaha beklesek ne olur? Önce sana alışıp konuşmam, anlaşmam lazım.
1: İnsanlar konuşa koklaşa anlaşırlar. Böyle kaçarak değil. Hadi elimden bir kaza çıkmadan efendiliğinle aç şu kapıyı.
2: Açmayacağım.
1: Aç yoksa girmesini bilirim. Kırdırtma bana kapıyı.
3: Ay kırma kırma ne olur.
1: Adın ne senin?
3: Emine.
1: Bak. Sen ağlayacaksın benim yerime. Aç kapıyı diye tepin yumrukla kapıyı.
3: Yok ben yapamam.
1: Yoksa basar kırtlarına gebertirim şunacıklar.
3: Bir şey mi dedik canım, bağırırız.
1: Hadi geç şöyle.
4: Bir hınzırlık mı düşünüyorsun yoksa? Sesin sadan çıkmıyor ha?
1: Kim demiş çıkmıyor diye? Kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç diyorum! Aç kapıyı aç!
0: Boşuna gırtlak yoruyorsun. Bak zırlamaktan sesin bile değişti.
1: Değişir ya korkudan, ay yani bağırmaktan! Hadi aç kapıyı, kocam benim!
4: Ölsen giremezsin bu odaya!
1: Girer miyim, girmez miyim görürsün az sonra! Merhaba röntgenci!
0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Ceviz oynamaya gelmedik herhalde! Gel şöyle be, bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be hanım! Ulan sevdik seni be! Ulan ne tüttüre yaratmışsın be!
0: Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum. Aslında bir şakaydı bu evlilik.
1: Eşek şakası derler böylesine.
0: Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın.
1: Felek bu oğlum! Anlaşma yaptık diye ille de kabristanımı ziyaret edecektik yani. Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık ana.
0: Bu evlilik için kendim yerine sana para verdim. Yetmedi mi yani?
1: Oldum olası paraya doktor gözüm. Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be?
0: Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var.
1: Evet, kanun var, rut var, cümbüş var. Ama unutma ki bir de Çengi Naciye var karşında. Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm de gene boşamam.
0: Peki maksadın ne?
1: Biz namusumuzla idam günümüzü beklerken mapushaneye gel, ayart bizi, kendine aşık et, bas nikah çatır çatır. Hem de utanıp arlanmadan maksat sor.
0: Ben aşık olunu dedim. Aşık olacak bir şey mi yaptım sana?
1: Yoo, bir şey yapmadın ama aşık oldum işte. Ah eşek kafam! Aslında bu ilk sevdalanışım. Bu yaşa kadar onca erkek yeşillendi, bir tekine bile pas vermek gelmedi içimden.
0: Bana kalırsa gene onlara dön sen. Gene onlara sevdir kendini.
1: Ya, ama Sinan'a giymişsin be, beğenemedi bir türlü. Ulan senin ıska geçtiğin Çengi Naciye'ye tekmil mahalle Marmara çırası gibi yanıyordu be! Sebzecisi, esnafı, işçisi, talebesi... Tapu memuru Recai Bey bile benim için 6 çocuklu karısını boşamaya kalktı da... ben istemedim. Neme lazım, evli barklı adam. Ben soracığıma bir cumartesi pazarından geçtim mi? Arkamdan laf sarkıtmayan pazarcı kalmazdı be! Sonra mapusa düştüm, kader bu. Ama orada bilem... orada bilem beni mahkemeye götürüp getiren tek bir jandarma mangası, cezaevi şoförü... soracığıma ne kadar mübaşir varsa hepsi abayı yaktı be! Ha, sen kimin evini soruyorsun? Hem korkma! Evlilikte keramet var derler.
0: Keramet var ama keramet için zaman ister. Bekleyelim bir süre. Önce bir düşünüp taşınalım. Ben düşünene kadar sen mahallene dön ha?
1: Şık! Anan güzel mi senin? Top tüfek kullansan gene de bu çatının altından çıkaramazsın beni!
0: Çıkmazsan tavan arasında yatarsın!
1: Aa, olsun be! Senin için tavan arasında değil, damda bile yatarım!
5: Kız inat bu ya, damda bile yatarım deyince... Kahya kendisini tavan arasına yerleştirdi, ay canım!
1: Ulan sizin tavan aranız bile bizim evlerin yanında saray sayılır be!
6: İnsanların arasındaki fark da öyle. Şimdi anladın mı beyefendi sana neden aksi davranıyor?
1: Bana bak mezba kırıntısı, topla kelleni başına yoksa işkembelerini dökerim ortaya! Bakma tavan arasına eyvallah dediğime! Önce bir dikiş tutturayım mı abadi kolay?
6: Tabii efendim!
1: Bir kere ben öyle sade suya imam üfürüyle değil, kanuni belediye nikahlı resmen hanımefendisiyim bu evin! Ona göre, karşımda zülüflü merkep cilvesi yapacağına sayıyla kendine gel, bana hanımefendi de! Yoksa bir kafa korum suratının ortasına, taşlı tarla otobüsüne dönersin.
6: Taşlı tarla otobüsüne dönerim efendim.
1: Lan karşımda tespit böceği gibi kıvrılma be! Mideden değil, yürekten sevgi isterim ben. Hanımefendinin huzurunda dik dur! Baş dik, çene içeri, çek göbeği, göğüs dışarı! Ha şöyle! Ulan talimli maymun gibi herifsin be, ne desem yapıyorsun? Şimdi söyle bakalım, akşam kayıntısı kaçta?
6: Ne kayıntısı?
1: Yani yemek be, Türkçe bilmiyor musun sen? Kekeleyip durma, ne şey?
6: Akşam yemeğine beyefendinin çok önemli bir misafiri var da.
1: Çok önemli bir misafiri mi var?
6: Bana verilen emre göre, siz yemeği köşkteki hizmetkarlarla birlikte yiyeceksiniz.
1: Ne yapalım? Yeriz. Pis karı gelecek muhakkak.
2: Seni dünyalar kadar sevmesem, bu saçmalıklara katlanmazdım Murat. Bilirsin ben erkeklerin beni bulutlar üstünde tutmalarına alışık bir kızım.
7: Sen de bilirsin ki, benim aşkım seni fezaya yükseltecek kadar büyüktür.
2: Ama o gene hala köşkte.
7: Köşkte ama layık olduğu yerde, uşakların hizmetçilerin yanında.
2: İyi söylüyorsun ama...
7: Aması ne? Tutup da idamdan kurtulan bir zavallıyı ikinci kere ben idam edemezdim ya.
5: Fingirdek karı, fingirdek karı! Ah, yukarıda az daha keçileri kaçıracak.
6: Niye?
5: Niyeymiş? Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş, haspa! Ah, ben Murat Bey'in nikahlı karısı olacağım da... beni böyle mutfağa tıkıp sosyete... yukarıda fingir diyecek, ha?
1: Nihayet kıymetli beyinizin sersemliğini anladınız.
8: Sen bakma, biz Murat Bey'i severiz sayarız ama... kalbimiz senden yana.
5: Tabii.
1: Benden yana mı?
5: Tabii ya, sen bizim insanımızsın, bizdensin kız.
8: Bu hakaret ha sana yapılmış ha bize.
5: Ha. Ekonu da sana yardımcı olmaya hazırım.
8: İkimiz de adım adım arkandayız.
5: Sen üzülme hiç.
1: Bir fikrim var. Ha. Elbiseni ve önlüğünü çıkar.
5: Aa, o niye kız?
1: Fikir dedik be kızım, nedenini bana bırak.
8: Ha. Bırak bari.
5: Bırakalım bari. Bırakırız canım.
7: Sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım bu akşam. Bütün pavyonlarda yer ayırttım.
2: Ben kalbinde yer ayıracağın günü bekliyorum Murat.
1: Daha çok beklersin. Nereden buldun bu salağı?
7: Sen!
1: Ha, ben ya! Nasıl sen yapsın, tam pavyona gidecekken! Telaşlanma cıvanım, gene gidersiniz.
5: Bari belki de hazırlanayım.
1: Bana kızdın mı kocacığım?
7: Bana kocacığım deme!
1: Peki demem kocacığım. Ölmem, sinirlenme.
4: Kibar davrandık, ses etmedik diye başıma çıkmaya kalktın. Yeter be, vazgeç bu inattan! Sen elim aşalısın diye korkuyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızdaki nikah sana hiçbir zaman bazı haklar vermeyecek. Sen değil Kasımpaşa'yı bütün suluk köyü toplasan gene de Cale ile pavyona gitmeme mani olamazsın.
1: Öyle mi kocacığım?
4: Bana kocacığım deme dedim.
1: Peki demem kocacığım.
5: Cale Hanım aşağıda arabada sizi bekliyor efendim. Daha çok bekler efendim.
7: Olanlar için özür dilerim Jale, bulaştık bir kere. Hep o avukat olacak sersemin marifeti. Ne güzel, idam edilecek, kurtulacaktım. Ama sabret, düzelecek her şey. O ne kadar elim aşağılının, edepsizin biri olursa olsun... ben de kibarlığı bir kenara bırakıp canına okuyacağım onu.
8: Jale Hanım! Jale Hanım!
5: Jale Hanım! Kim yaptı bunu?
8: Bırak sorgusayı da yardım et, kurtaralım! Hay Allah!
5: Ay aman, aman!
8: Ne eşkıyalar var?
5: Ay korkulur oldu şehirden, Allah muhafaza! Vallahi insana şehrin göbeğinde her şeyi yapar!
8: Hangi alçaklıydı size?
5: Göremedim ki! Birdenbire kafamda dank, dank diye iki ses!
8: Dank!
5: Dank diye iki ses ha! Vah, vah, vah!
1: Ah, bir bulsam! Belki de beyefendinin nikahlısıdır!
8: Ay evet, evet, evet, o namussuzdur o!
1: Doğru, söyleyeyim Murat'a da görsün! Nerede beyefendi?
8: Nerede mi?
5: Nerede?
8: Nerede? Nerede? Nerede? Aha, şey, seninle pavyona gitti!
1: Ya, aptal ya. Mısın sen be, kör müsün? Benimle pavyona gitmişmiş, ben buradayım işte!
5: Sen buradasın, evet! Sen buradasın ama, beyefendi gene de seninle pavyona gitti!
8: Aa, evet, tabii gene gitti, işte her şey!
5: Tamam mı canım?
1: Tamam canım.
5: Mersi.
4: Anlıyorum Jale, kızgınsın bana. Haklısın belki ama benim kabahatim yok ki bu işte. İstiyse affettiğini söyle.
1: Aa, sana kızabilir miyim kocacığım?
4: Kocacığım mı?
1: Tabii.
4: Sen ha?
1: Tabii ben, yoksa o nane ruhu karıyla mı gönderecektim seni?
4: Eve dönüyoruz.
1: Hayır, eğlenmek niyetiyle çıktık, eğleneceğiz. Gazla bakalım kum kapıya.
7: Merak etmeyin, başka bir arayınız.
2: Çengi Naci'ye geldi.
7: Ne? Vay Çengi Naci'ye! Çengilerin kraliçesi, kadın milletinin en erkeği! Özlettin kendini
1: be. Ulan sizleri unutmadık işte, ilk fırsat... fırsatta düştük hop diye.
8: Şşt Naciye, kim bu?
1: Kocam.
8: Ne, kocam mı? Ne zaman evlendin be?
1: Mahpushane çarptı, mahpushane piyangosu.
8: Merhaba enişte bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun şöyle, buyurun. Ne emredersiniz? Buyurun emredin.
1: Kocacığım salon içkisi içer ama bendeniz aslan sütü tabii.
9: Biz o dediğin sütü gaz tenekesiyle içeriz evvelallah.
1: Aa ne? Fasulye mi dedin? Hadi bakalım, donat sofrayı Hakkı dayı. Oh be, özledim be! Dünya varmış be! Hey şafşaklar!
5: Buyur Naciye abla!
1: Çalın bakalım şafşaklar!

0: yavaş. Geç. Tamam. Yaşa be anam. Bunca zamandır köşkte çalışırım. Murat Bey'i bu kadar sıcak, bu kadar samimi görmemiştim. Kasılıp dururdu hep.
1: Biz çözeriz.
0: Şimdi ne olacak?
1: Sen orasını bana bırak, oturup altı kol iskambil oynayacak değilim herhalde.
2: Gene kaybettiniz dostum.
3: Emine! Çalışma odamdan çek defterini getir kızım.
0: Peki efendim.
3: Devam edebiliriz beyler.
0: Allah kahretsin! Gene elim ayağım titriyor. Bunlar misafirliğe değil, beyefendiyi soymaya geliyorlar. Eşkıya herifler, hırsız sülaleleri!
1: Ne o kız? Gene kurgulu bebekler gibi kurulmuş geliyorsun.
0: Ne olacak, gene çek defterini istedi.
1: Bu kadar kızmam bir defter için mi?
0: Elbette! Ama bu senin bildiğin defterlerden değil. Para defteri, para! Binlikler gene gidiyor demektir. Sonra da biz aylık yerine burnumuzu çekiyoruz. Çek bakalım, çek, çek babam, çek, çek bakalım, çek kadar çekin.
1: Anlaşıldı, iş gene sana kaldı Çengin Naciye. Ne yapalım, her zaman göbek atacak değiliz ya, biraz da zar atalım.

0: Hepsine.
1: Bugün hiç şansınız yok Murat Bey.
2: Tabii olmaz. Ulan oynadığınız bütün kağıtları ileli be! Boynunuzdaki medeniyet yularından utanın. Köprü altı kumarbazları bile bu pis numaraları yapmaz.
3: Aa, bu da kim? Aa, bu da kimmiş karısı? Cici, beğenemedin mi?
2: Buldunuz mahallebi gibi çocuğu, sövüşleyin bakalım. Erkeksen kadayıfa gelin ana!
3: Ah, hem de kaybaklı!
4: Fazla ileri gidiyorsun, bu da nesi?
2: Arannamesi kocacığım!
3: Biraz istirahat ettiniz, yoruldunuz da, sinirleriniz de bozuk değil mi efendim?
2: Bu oynadıklarınızın ağababası bunlar, muah! Varsanız buyurun cenaze namazına.
3: Vallahi de erkek karıymış, billahi de! Ulan alan böyle harbi karının!
5: Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ben seni kibar hanımefendiler gibi konuşuyorsun diye sevdim.
3: Kibarlığa boş ver be anam, insanlığa bak sen! Senin o Çengin Naciye var ya, Çengin Naciye! Allah be, helal olsun be!
5: Ne helal olsun?
3: Bu kız yukarıdaki hırsızların iflahlarına kar yağdırmazsa... ...bana da tek ben de eminim demesin be!
2: Ceketini aldık! Varsan bu da pantolonun için. Salla bakalım, salla da Haşmet'ini görelim. Bencisi, severler ananı gencisi. Haybeye kürek çektim babalık, bak da talim et. Zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Buna da derler düşeş, fazla soyundun üşüme gebeş. Hadi bakalım abicim yalla. Sıra sende hanım abla, gel de şu yaldızlı entarinin bir falına bakalım senin de. Hey dingalla, dingalla, kömürü de koydum mangala. Al zarları bir salla, çalkala yavrum, çalkala. Şanslıymışsın be keleş, oturttun dübeş. Gelelim talime, zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Hayt, buz gibi düşeş, yani altı altı, babanın bıyığı yolda kaldı. Hadi bakalım abla, soyun da astarının rengini görelim. Biz bu işi mektebinde okuduk anam. Kaldırın mektebinde.
4: Bu yaptığına edepsizlik, senin bu yaptığına resmen soygunculuk derler. Dağdaki eşkıyalar bile insaflıdır senden. Utandım yaptıklarından, anladın mı, utandım?
2: Yok canım, asıl ben senden utandım be! Amma da meraklı turşucuymuşsun yani! Kıstırmışlar masaya seni, soyup soğana çeviriyorlardı! Allah'tan yetiştin mi, yoksa anadan doğma kalacaktın!
4: Yeter, sus artık!
2: Susmayacağım! Hırsızlığın sosyetede adı ne zaman poker oldu? Sonra biz bizzat çalkaladık, adımız eşkıyaya çıktı, yok böyle hikaye! Ben göz göre göre mantara basacaktım, belekenerlerden değilim! Öt be! Nefes al da! Allah diyelim anam!
6: Bu kadın değil, füstüllü bela! Hepsini soyulmuş muza benzetmiş! Öyle bir ders vereceğim ki ona... ...nereden geldiğini şaşıracak!
2: Alo, evet? Evin hizmetçisi senin babandır! Bu evin kanuni hanımefendisiyim hanım! Pardon mu? Pardon çıkalı, terbiye fıkaraları çoğaldı! Peki, peki! Ha? Beni partiye mi davet ediyorsun? Güleyim bari! Kızım, siyasetle dalgamız yok bizim! Hangi parti bu? İsmet Paşa'nın kimi?
6: Hayır canım, dostluk partisi! Sizin şerefinize, Murat'ın zat haliniz gibi kibar bir kızla evlenmesi şerefine!
2: Ayol, onu ilk başta söylesene! Parti deyince insan tabii mebus seçme anlıyor! Madem zat halimin kibarlığı şerefine, elbet geliriz anam babam!
6: Çok memnun olurum! Davetimi bu derece incelikle karşılamanız... ...çok memnun etti beni!
2: Helal lakırdı ediyorsun ama fazla inceliyorsun be anam! Kopacaksın neredeyse! Geliriz dedik ya!
6: Teşekkürler! Çok naziksiniz! Bekleyeceğim! O günü bekleyeceğim!
3: Aa, sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydı!
2: Bu ya. Giyinmek değil mi? Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise!
3: Evet ama beyefendi en şık smokinini giydi!
2: Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim!
3: Aa, doğru etmiyorsun! Senin küçük düşmeni istemem! Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi! Ya?
2: Üzülme be anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl... ...beğenmeyen küçük oğlunu almasın!
3: Bak, bu doğru işte!
2: Hoş geldiniz!
7: Çok inatçı keçisin, doğru dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü beşi bir yerde...
2: Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili halis Osmanlı altın!
6: Aa, bir yanlışlık olacak galiba!
2: Ne yanlışlığı cici?
6: Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balası değil!
2: Aa, ayol bende onun için... için normal kılığımla geldim ya... ...ama bakıyorum kıyafet balozu gibi rötuş giyinen sizlersiniz.
7: Naciye, kendine gel.
6: Aa, ölümü öp, sinirlenme kocacığım. Ne içersiniz hanımefendi?
2: Ay, bana hanımefendi dedi. Duydun mu kocacığım? Neniz var? Akıllı kışlı içkilerden çakmam. Sen... ...patlat bir ikramiyeli gazoz, belki de araba çıkar.
7: Mahsus mu yapıyorsun Naciye, ayıp?
2: Ölümü öp, sinirlenme kocacığım.
6: Ah, sinirlenme tabii Murat. Kızcağızın kabahati yok. Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur.
4: Senin bu yaptığına utanmazlık derler. Beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin.
2: Onlar başladı önce. Lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabii.
4: Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın. Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas hanımefendinin kerimesi, biri Çeşmelizadelerden...
2: Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız! Evet, Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız ama... ...ne yaptım seni rezil edecek?
4: Daha ne yapacaksın?
2: Namusuna toz mu kondurdum? Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? Erkeklerin kolunda dans polimiyle aşraf işte mi yaptım? Ama haklısın! Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım. Yalan dolan lazım. Bizim özümüz sütlü anam, biz para çocuğu değiliz. Ah, ölüsü kandilli Naciye! Sevdik, kabahat oldu. Kocacığım diye seni bağrımıza bastı, kayıp oldu. Yandım ulan, yandım!
4: Ah. Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun.
2: Yapma da mı gümrük var yani?
4: Kafamı kızdırıyorsun ama!
2: Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmük!
4: Çık dışarı yoksa katil olacağım.
2: Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke! Kurtulurdum bu acılardan! Alay edilmekten, küçük görünmekten bıktım artık, ben de insanım be!
4: İnsansan, bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım!
2: Hayır! Ölürüm ama boşanmam! Döv, söv, küfret ama ayrılma benden! Hatta ziyan yok, alay et, küçük gör! Sevdim seni be ya, anlamıyor musun? Sevdim seni! Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim. Bir başkası olsa delik deşikti şimdi. Ama... ...sana kocacığım dedim bir kere. Bağlandım. Sevdalanmak kabahat mı yani? Günah mı? Kıyma bana Murat'ım. Gidiyorum. Dönüyorum mahalleme. Ama Allah aşkına boşama beni!

0: Anneciğim. Dağılın be, sinema mı oynar? Ne toplandınız buraya? Dağılın hadi. Salımda prensler gibi kısmetim çıkacağını söylemiştin, doğru çıktı. Ama sonunda ayrılacağımızı söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık, ayrıldım ama. Hem de ölerek, yanarak, tutuşarak. Belki fincanda gördüm bunları da üzülmeyeyim.
1: Boş ver kız! Ben içi dışı cam gibi bir karıyımdır. Ağzımdaki de dilimdedir, görsem söylerdim elbet.
0: Ama sepetlendik işte.
1: Ay be ciğerinin fesyanı! Hiç de mi yerli film görmedin? Bu gibi davaların kandili böyle yanar. Hepsinde zengin olan fakir kızın burun direğini sızlatır fiyakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat, kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen! O senin cart cart öten oğlan pes eder.
0: Haklısın be ablacığım. Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz, dişe diş ocağına incir dikmeyi. Ama nerede buluruz parayı?
1: Sen işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Trimini'min Tom da ablanın adı Charles Tom.
2: Bakmayın hapishanede volta attığına! Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız.
3: Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere.
4: Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem.
3: O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı! Piyaza gelince maşallah hepinizin adresi yerinde! Ama biz ona buraya yağ çekmek, met etmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil, yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak, ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100!
0: İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter.
1: Karışma, sen de bozma kafamın endazesini. Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çinkim, Çengi Naciye evelallah evliya gibi kızdır. Ay çelemi yordunuz, acık da sen konuş be! Kısırıklığı bırak, erkekçe koru davanı!
0: Çok sevgili... çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım! Aslında yandı Naciye'niz, kül oldu Naciye'niz! Dumanı tutuyor Naciye'nizin, dumanı tutuyor da görmüyorsunuz! Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz. Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz. Kurtarın beni bu işten! Beni madara etmeyin sütü bozuk züppeye!
1: Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir mahallenin izzeti nefsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler, biz de hiç sesimizi çıkarmayacak. Yok öyle hikaye! Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan... Öt bakalım!
3: İki gece kondum feda olsun.
1: Ya senin?
3: Benim kaynanadan miras, beşi bir yerdelerim var.
1: Senin dızgallı.
4: Benim de canım var.
1: Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanına, sinek avlarsın vallahi.
4: Şaka yaptım Charleston, alın neyin varsa sizin olsun.
1: Biraz da sen silkelen bakalım.
3: Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti, 2000 liramız var.
1: Bundan daha kötü gün teleşirdi olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım.
2: Olsun Sabahat abla, benim boyacı sandığımdan, kırık dökük cümbüşümden başka bir şeyim yok ama feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da.
0: Esas, Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
5: Sinirlerim çok bozuk. Dünyadaki bütün kadınlardan nefret ettirdi beni bu kadın. Bir müddet buradan uzaklaşmak Bir otelde dinlenmek istiyorum.
3: Ya çok iyi olur efendim.
5: Sen de geleceksin benimle.
3: Ya, başüstüne efendim.
5: Yalnız gideceğim oteli kimsenin bilmemesi lazım. Hele Naciye'nin.
3: Aa, tabii bilmemeli, ne haddine bilecek. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz sır veririz, sır vermeyiz.
1: Ey Allah'ım ey! Biz istedik bir göz, sen verdin iki göz. Bak işte nasıl tıkırına girdi. Her gün fallar açarım, kurşunlar dökerim. Acaba kocasından nasıl karşılaşacaklar diye.
0: Galiba acıdı bana. Belki beni sevdiği için üzüntüsünden gitti otele.
3: Buldun üzülecek insanı. Aşk falan bilmez o, kalp sizin biridir.
1: İşi Charleston sabah tele aldı ya, kalbi mi var, ciğeri mi var anlarsınız. O zippe sıpayı Çengi Naciye'nin peşinde tazı köpekleri gibi fırfır döndürmesem, bana da Charleston sabah demesindir.
3: Peki ama Çengi Naciye'ye nasıl aşık olur? Ha? Adını duyunca tüyü tersine dönüyor.
0: Ya, ha? Tüyü tersine dönüyor.
1: Siz de amma cahilmişsiniz be kızlar. Çengi Naciye mortladı artık. Yarından sonra Naciye'nin adı Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretleri.
0: Sahi mi abla?
1: Elbette sahi. Çin işi, Japon işi. Bu da Charleston sabahatın işi.
6: Asaletin habercisi ellerdir. Eller kuğu kuşu gibi olmalı. Hanımların elleri seyredilmek için değil, öpülmek için yaratılmıştır. Öptürün ellerinizi. Kibar konuşmak, zarif sözler söylemek asaletin ta kendisidir. Kibar bir laf ediniz bakayım. Çok rica ederim efendim, bravo! Siz?
0: Çok zarifsiniz hanımefendi.
6: Çok güzel, bravo! Ya siz?
2: İstifra ederim.
6: So, bin kere söylemişim, istifra değil, istirham ederim diyeceksiniz.
2: Öyle deriz Madame Pocan'a.
6: Mil merci.
3: Dans, bulutlar üzerinde yürür gibi yapılırsa danstır. Futbol oynar gibi değil. Başlayın lütfen. Ben hizmetçisiyim.
2: Ben şoförüyüm.
3: Ben yanından ayırmadığı özel berberi.
4: Ya ben?
1: Sen de vekil harcısın.
4: Oldu.
1: Yalnız dikkatli ol, paralar santim santim, dirhem dirhem hesaplanacak, yoksa paralar suyunu çekerse...
7: Hepimiz sevmayı kediye yükleriz.
2: Peki sen ne olacaksın Sebahat abla?
1: Ben de Sayın Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretlerinin teyzesi... Asalet Maap Safiye Sultan. O kadar da olsun canım, az çok sosyetemiz var. Operette çalışırken bir adımız da sosyete Sabahattin.
7: Sosyete Sabahattin.
1: Ayrıca ciddi olalım. Karşınızdaki sosyete Sabahat değil, Asalet Mahap Safiye Sultan. Haddinizi bilin, labalik istemez.
2: Haddinizi bilin, labalik istemezmiş.
1: Şimdi ilk işimiz otele telefon edip şeref dairesine ayırmak olacak.
8: Başüstüm efendim, emredersiniz efendim. Prenses Hazretlerinin teşrifi otelimiz için bir şereftir efendim.
1: Oh, çok teşekkür ederiz efendim. Merci bien efendim. Beaucoup bien efendim. Enayi heyecandan ölecekti prenses lafını duyunca. Bavullar hazır mı?
2: Hazır efendim, 20 bavul, 18'i kağıt dolu.
1: Olsun, maksat çok bavulla göz boyamak.
9: 17, 18, 19...

0: Hoş geldiniz prenses hazretleri.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şeref verdiniz prensesim.
2: Prensesten bana ne? Sözüm ona, dinlenmeye geldik buraya. Prenses hazretleri şöyle, prenses hazretlerinin serveti, prenses hazretlerinin adamları... Bıktım ya, başka laf yok mu?
0: Yok! Çünkü dünyalar güzeli bir kadın. Bütün erkeklerin gözü onda, hepsi aşık.
2: Ya da hepsi budala.
0: Peki siz tanımak istemez miydiniz?
2: Vallahi bizim Çengin Hacı'dan öyle ağzım yandı ki... ...kadın değil, melek olsa görecek yüzüm yok.
0: Bir dakika efendim. Teşekkür ederim. Otelimiz prenses hazretleri şerefine bir ziyafet tertiplemiştir. Şeref vermenizi rica ederiz. Şeref vermenizi rica ediyorlar efendim.
2: Yerin dibine basın, prensese daveti de!
3: Buradan İsviçre'ye gidecekmiş. Aşkı uğruna her gittiği memlekette sayısız erkek intihar edermiş.
4: Hiçbir erkeğe de yüz vermezmiş.
3: Geliyor işte, geliyor. Bizim salatalık yok ortalarda.
5: Herhalde odasında dur prensesim.
6: Ulan su koyuvermesene be!
0: Ay saat geldi! Prensesin davetini unuttunuz mu yoksa?
2: Bunu yiyecek yaşta değilim.
0: Neden inmiyorsunuz öyleyse?
2: Kadınlardan sıkıntı bastı dedik ya!
0: Ama bu koskoca prenses!
2: İsterse kraliçe olsun, hiçbirine tahammülüm yok! Aşağı in ve iki aspirin getir bana, başımı ağrıttın!
0: Baş üstüne! Başım kopsun!
3: Allah kahretsin, kendini beğenmiş salon faresi kim bilir nerelerde. Bir şey mi dediniz?
5: Salon çok sıcak diyor da canik olma.
3: Bundan sonra kısmet hangi memlekete sayın prenses?
0: Bir ay Paris, bir ay Napoli, bir ay Tarabya, bir ay da Kasımpaşa.
3: Efendim, anlayamadım.
5: Anlayışınız kısa, biz ne yapalım yani? Bir ayda Kasımpaşa diyorum, müsaadenizle.
3: Bir haber var mı? 306 numaralı odadaymış. Hastalık bahane edip aşağı gelmemiş, hizmetçisi haber verdi.
0: Güzel.
3: Nesi güzel kız?
0: O aşağı inmezse biz yukarı çıkarız. Tamam mı canım?
5: Tamam! Panga, tamam!
3: Efendim, anlayamadım.
5: Size bir cicikom, salon çok sıcak, hamam gibi de... Tamam mı tatlım?
2: Gir!
0: Prenses hazretleri sizi görmek istiyor efendim.
2: Ben senden prensesi değil, iki adet aspirin istedim, baş ağrısı için. Üstelik de prenses falan görmeye niyetim yok.
0: Korkmayın. Aspirin gibi kolay yutulmam ama... ...baş ağrınızı geçirmeye yardımım dokunur sanırım.
2: Affedersiniz, kabalık ettim.
0: Öylesine bıktım ki kibarlıktan, biraz kabalığa ihtiyacım var.
2: Prenses dediklerinde geçkin bir kadın sanmıştım sizi nedense. Bu kadar şahane bir güzelliğiniz olduğunu bilseydim... ...koşarak, uçarak gelirdim yanınıza.
0: Güzelliğimi prensesliğime tercih etmenize sevindim.
2: Sizi her zaman sevindirebilmek isterdim.
0: Yani?
2: Bana sizinle dolaşmak... ...size İstanbul'u gezdirmek şerefini bahşederseniz çok mutlu olacağım, çok.
0: Çok naziksiniz.
1: Demek ilk seferinde gezme teklif etti.
4: Gözlerini ayıramamış prensesler.
0: Üstelik büyülenmişçesine.
5: Boşuna ye kürküm ye dememiş Nazrettin Hoca. Herifçoğlu...
3: Herifçoğlu bana değil, elbiseye büyülendi. Hergele.
5: Hayır yavrum, elbise sadece onun gözlerini açtı. Büyülendiği sensin aslında.
0: Doğru mu söylüyorsun Sabahat abla? Büyülendiği ben miyim? Nasıl haklıymışım değil mi? Çok beğendiniz değil mi?
2: Beğenmek ne kelime, çarpıldım!
0: Ziyafete gitmeye nazlanıyordunuz bir de!
2: O zaman bu kadar şanslı olmazdım belki de. Düşün, İstanbul'u ben gezdireceğim prensese!
7: İstanbul'un her köşesi ayrı güzel bir şehirdir. Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses, her tarafınız bir başka şahanelikte.
0: Sizin sözleriniz gibi.
7: Bence Dolmabahçe Sarayı en güzel buradan görünür.
0: Bana kalırsa en güzel İstanbul'u sizden dinlemek.
7: Ne adadığınızı merak ettim.
0: Neden?
7: Tanrı size her şeyi fazlasıyla vermiş. İsteyecek bir eksiğiniz yok.
0: Öyle bir şey var ki istediğim. Hem elimi uzatsam tutacak kadar yakın bir istek... ...hem de çok uzaklarda.
7: İstanbul dünya kadar büyük olsaydı keşke.
0: Neden?
7: Sizi gezdirmem ömür boyu sürerdi de ondan.
0: Neden o kadar dikkatli bakıyorsunuz?
7: Saf! Hayatta en beğendiğim kadınla en baş belası, en nefret

0: ettiğim kadın arasında öyle garip bir yüz benzerliği var.
1: Çok tuhaf, cidden merak ettim doğrusu. Tanımak isterdim benzerimi.
0: Tanımamanız daha iyi. Sizin sarı saçlınız, huylarınıza gelince iki ayrı kutupsunuz.
1: Peki neyiniz olur o kadın? Ondan evli misiniz yoksa? Belki de nefret ettiğiniz bir karınız var. Bana da o yüzden yakınlık gösterdiniz belki.
0: Bu konuyu kapatsak?
1: Susmayı istemeniz manalı. Evli olup olmadığınızı söylemeyecek misiniz?
0: Bilmek bir şey fark eder mi sizce?
1: Hem de nasıl? Evli erkeklerle arkadaş olarak bile dolaşmaktan nefret ederim.
2: Madem öyle, siz de gizleyin evli olduğunuzu.
3: Yok, yapamam. Hayatıma onca kadın girdi, ilk defa aşık oldum galiba. Sevdiğime yalan söyleyemem. Anlıyor musun, yalan söyleyemem sevdiğime.
2: Ya ayrılırsa sizden?
3: Bilmiyorum.
2: Bana kalır, yapacak tek şey var. Mahalleye gidip ayrılması için yalvarmalı Naciye'ye.
3: O baş belası deliye yalvarmak mı? Allah korusun.
2: Prenses hazretleri değmez mi buna? Para teklif edin gerekirse. Gerekirse ağlayın, sızlayın hatta. Ben olsam sevdiğim için zırıl zırıl ağlardım.
4: Güzel. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor.
5: Şimdi ne yapacaksın?
4: Sızlatacağım burnunun direğini. Değil yalvarmak, yüzümü göremeyecek. Seninle konuşmak istemiyor diyeceksiniz. Akıllıca iş. Hadi bakalım, sıvayın paçaları. Hepiniz doğru mahalleye. Aman vahimi çıkmıştı falında. İki gözüm enişteciğim, iki vakte kadar girip Çengin Ağacı'yı alacak diye.
0: Geldim ama gelişimin sebebi başka.
4: Hest, başka diye diyorlar bizde.
0: Siz eski kadınsınız, anlarsınız beni.
4: Neyi anlarmışım?
0: Ayrılmak istiyorum Naciye'den.
4: Hani anlaşmıştınız?
0: Aşık oldum birine ilk defa, mecburum.
4: Çengi Naciye de sizde aşık olacak kalp yok diyordu. Geyya hiçbir kadını sevemezmişsiniz siz.
0: O herhangi bir kadın değil, bir prenses.
4: Haksızlık ediyorsun, Naciye de bizim prensesimiz.
6: Enişte bey, enişte bey! Bakma kenar mahallenin garip insanlarıyız ama evlilik bizler için mukaddes şeydir.
4: Kızcağızı evden git dedi.
6: Kocacığımın sözü başım üstüne dedi.
4: Gitti lakin... İş boşanmaya gelince kazın ayağı başkadır, vallaha kesin razı olmaz boşanma. Hem de o razı olsa biz razı olmayız. Mahallemizin namusu var bey.
6: Tabii, mahallenin namusu var, benim de çocuğum.
2: Siz de her şeyin doğrusunu anlatmak zorunda mısınız? Bırakın sırat asmayı da eğlenmenize bakın.
0: Elimde değil. Prensese olan duygularım diğer kadınlara duyduğum gibi değil. Anla beni.
2: Bana kalırsa siz evlenmeyi değil, eğlenmeyi düşünün.
7: Vay be efendiciğim, maşallah efendimiz! Zatenize hangi rüzgar attı böyle?
0: Buraya bir misafir hanım davet ettim de, bir prenses.
7: Anladım, anladım. Zaten şimdiye kadar getirmediğinize şaşıyordum.
0: Ama
7: burası sizin dükkan, şu masa nasıl?
0: Güzel.
7: Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için.
0: Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk.
6: İttiham çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah, içimin ta şuracığından bir his. Ulan kız Naciye, bırak o şaf üzümü gibi yayılmayı da... ...kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halinden belli be kocacığım, kör kör parmağım gözüne işte.
0: Ben buraya bu...
6: Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, o harbi ol biraz. Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen... ...gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde.
0: Dinle bak!
6: Dinlerim ama, dinlerim babam! Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım... ...tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi?
0: Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin. Senin için masa ayırıyordu.
7: Aa, ben mi? Saklama be tosunum, prensesim...
6: Bana prenses mi dedin anam? Bana prenses diyen dillerini yesinler senin. Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup... ...nasına dönmek istiyorum. Çek bir şişe!
0: Tamam!
6: Şerefe kocaların aslanı, şerefe! Erkek olmuşsun be kocacığım! Sayende birinci şeyi akladık! Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de!
0: Sebep de sizsiniz. Daha doğrusu sizi kaybetmek korkusu.
6: Anlayamıyorum.
0: Ben bekar değilim prensesim, evliyim. Üstelik dünyanın en garip evliliği.

0: eli elime değmemiş, hatta evimde bile oturmayan bir kadınla.
1: Niye boşanmıyorsunuz o halde?
0: İstemiyor. Belalı bir mahalle kızı, zaten bir miras icabı evlenmiştim. Düşünün, hapisteydi, idam mahkumuydu.
1: Olsun. Zorlarsanız ayrılır herhalde. Ama bir kadınla başa çıkamayacak kadar yumuşaksınız galiba.
0: Ne yapabilirim ki? Onu bir görseniz.
1: Gördüğümü farz edin.
0: Öylesine belalıdır ki, kadın değil, baş belasıdır o. Dünyasından bezdirir insanı.
1: Siz de aynı silahı kullanın o halde. O edepsizse siz daha edepsiz olun. O belalıysa siz daha belalı olun. Erkeksiniz. Dişe diş, göze göz. Deli deliden, edepsiz edepsizden korkar derler. Ama dedim ya, siz öyle yumuşaksınız ki.
0: Bu defa öyle değil prenses. Bu defa seviyorum. Gerekirse katil bile olurum sizin için. Güzelliğiniz uğruna her kalıba girerim, inanın bana. Haklısınız. O serseri ise ben de serseri olacağım. O namussuzun karşısına bir çıkacağım ki görecek.
1: Ne yapmak niyetindesiniz?
0: Birkaç gün batakhanelerde sürtmem yeter bana. Yeter de artar bile.
1: Toplanın gidiyoruz. İşimiz bitti burada. Susun be!
2: Bu kadar çabuk mu?
1: Hı hı. O benim ayağıma gelecek mahalleye. Hem de öyle bir şekilde gelecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Aldı Çengin Ağacı'ya intikamını.
3: Külhan olmanın ilk şartı, anladın mı? Çeneden başlar. Konuş ulan Keşafettin, konuş!
4: Gevşet ulan çeneni, görelim sürelini. Bu yollar, bu mavallar, bu kaşkavallar sökmez bize dingil. Şimdi de sen konuş abi.
5: Ben adamın kanını yoğurt kasesine akıtıp, içine ekmek doğrar, sabah kahvaltısı diye yerim. Var mı bu sözlerime ayak yapacak ayakkabıcı? Var mı lan?
4: Konuşma yengem. Şimdi ne yapacağız?
3: Çeneden sonra bilek gelir. Bileği yumuşak olan külhan olamaz.
5: Bu daha yumruğumun mostrası. Var mı bana sütü kesik salaminin numarası be? Bana kaşkolika yapacak turfandalık, cenaze ilmi haberini cebinde taşımalı. Helal.
6: Annem yok mu?
7: Annen turneden dönmedi daha, yarın gelecek.
6: Bilge! Annem! Ah canım! Benim annem de eve döndü.
8: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
9: Saat 10'da hazır olacağım.
6: Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
8: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
9: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
10: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndüm, deliye.
7: Senin burnun her zaman böyle kanar.
6: Arada sırada kanar.
9: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
7: Nefsemi.
6: Yeter artık tembellik. Okula dönmelisin.
9: Keşke dönebilir. Onu görmek istemez misin?
7: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
9: Şimdi anlıyorum ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
11: Yumurcak Veda birazdan TV4'te.
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Bakın

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tarifinize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli

0: Arabda koşan, havada uçan, var mı bitirim burada yan bakan? Karanfilsin, sarımsın, aç lan kapıyı, nikahlı karımsın. Ceketimi dikerim, köprü altıdır yerim. Siz?
1: Evet ben, Prenses Nazlı Şah. Namı diğer sekiz köşeli göbekçi Cengi Naciye.
0: Olmaz böyle şey.
1: Biraz yonttuk oldu anam.

0: İnanılmaz şey.
1: Her şey aynı anam babam. Eşek gene aynı eşek. Değişen semerimizdi. Şimdi sen anır bakalım. Bütün mahalleye beni çok sevdiğini söyle.
0: Seni çok. Çok seviyorum Naciye.
1: İnşallah gene o sırçalı saraya gitmiyorum.
0: Hayır Naciye, ben burada kalmak istiyorum. Müsaade ederseniz tabii.
2: Naciye, Naciye!
3: Üzme delikanlıyı artık!
1: Biz onu eleştirdik,
3: bağrımıza bastık!
1: Ya.

dinlemiş Bostanlı anaları. Altın kalpli Çengin Naciye'miz rahat bir düşek yüzü görsün. Anlarsınız ya.

0: Ne düşünüyorsun öyle arpacı kumrusu gibi?
1: Şu anneme çok bozuluyorum, hala gelmedi.
0: Benim de annemle babam ayrıldılar. Bakalım hangisi almaya gelecek?
1: Babam sağ olsaydı çoktan gelip alırdı beni. Ama ben çok küçükken ölmüş.
0: Evlendir anneni, senin de yeni bir baban olsun.
1: Şimdi ağzını yırtarım senin ha!
0: Sana da iyilik yaramıyor.
1: İyilikmiş, iyiliğin batsın.
0: Babam geldi.
2: Allah'a ısmarladık.

0: Araba yumuracak.
1: Merhaba Ömer amca. Annem yok mu?
0: Annen turneden dönmedi daha, yarın gelecek.

0: Sınıfı geçtin mi?
1: Geçtim.
0: Notlar nasıl?
1: Nasıl olacak? Hepsi pek iyi.
0: Aferin be yumurcak. Bu yaz neler yapacaksın bakalım?
1: Boks, karate, kavga. Önüme geleni pataklayacağım.
0: Yamansın be yumurcak.
1: Ömer amca be.
0: Söyle yumurcak.
1: Azıcık babamı anlatsana bana. Nasıl bir adamdı?
0: Erkek adamdı. Hayatta tanıdığım en iyi yürekli insandı. Fukara babasıydı, eli açıktı. Su gibi para harcar, bol bol bahşiş dağıtırdı.
1: Beni sever miydi?
0: Oo, seni canından çok severdi.
1: Artık hiç kimse onun gibi sevmiyor beni.
0: Anneni unutuyorsun galiba.
1: Ben onu hiç unutmuyorum ama o beni hep unutuyor.
0: Yok canım, annen seni çok sever.
1: Sevseydi bugün kendisi gelip alırdı beni.
0: Ne yapsın kadıncağız, işi icabı.
1: İş benden önemli mi?
0: Yok, hiç senden daha önemli olamaz yumurcak.
1: Yaşa be Ömer amca, beni anlayan bir sen varsın zaten. Bir plakçı önünde duralım, annemin son plağını almak istiyorum.
2: Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni.
1: En son pilav bu mu?
3: Evet küçük bey, en son.
1: Peki sarın lütfen. Ne kadar?
3: 15 lira. Selma Deniz benim de en çok sevdiğim ses sanatçısıdır.
1: Hiç kimse onu benim kadar sevemez. Çünkü o benim annemdir. Beni

0: tertip versin babacığım.
1: Sofra hazır küçük beyciğim, yemeyecek misiniz?
0: Hayır, karnım tok.
2: Ama nasıl olur, bir şey yemediniz ki?
0: Karnım tok dedim.
1: Sizin için hazırladık küçük bey.
3: Senin sevdiğin yemekleri yaptım.
0: Sağ olun ama iştahım yok.
1: Peki, benim hatırım için yemez misin?
0: Kusura bakma Ömer amca, canım istemiyor. Annem yarın saat kaçta geliyor?
1: 10'da.
0: Teşekkür ederim.

0: Seni.
1: Gel bakalım.
2: Hadi anneme.
1: Hadi.

0: 이게 아니야. 쟤는
1: bir tane bile iyi yok. Hepsi peki.
2: Peki ya. Hiç senin gibi bir annenin oğlu iyi alır mı?
1: Aferin benim oğlum. Şimdi dile benden ne dilersen.
2: Hiçbir şey istemem anneciğim. Yalnız seninle beraber olalım. Her zaman beraber olalım. Bu yaz hiç ayrılmayalım.
1: Canım benim. Göreceksin seninle baş başa ne güzel bir tatil geçireceğiz. Ha?
2: Söz mü?
1: Söz.
3: Randevumuza geç kalıyoruz Selma Hanım. Anlaşmayı imzalamak üzere bizi bekliyorlar.
1: Peki. Şimdi çıkarız.

0: Oğlum benim!
1: Seni çok özledim.
0: Ben de yavrum.
1: Hiç ayrılmayacaktık. Hani söz vermiştin bana?
0: Yarından itibaren hep beraber olacağız.
1: Anneciğim, canım anneciğim!
0: Yavrum!

Bir daha bana karşı gelir misin?

0: olursun anneciğim, Luna Park'a götür beni.
1: Başka bir zaman, bugün geç oldu. Artık eve dönmeliyiz.
0: Lütfen anneciğim, orada biraz eğlenmek istiyorum. Birazcık.
1: Peki. Ömer efendi, Luna Park'ın önünde durun.
2: Emredersiniz hanımefendi.

0: kafanı galiba.
1: Soralım bakalım. Bir dakika bakar mısınız?
2: Bir şey mi istediniz?
0: Girebilir miyim?
1: Ne olur amca.
2: Özür dilerim. Daha elektrik bağlanmadı. İki gün sonra açıyoruz, o zaman gelirsiniz.
0: Duydun ya, iki gün sonra açılıyormuş.
1: O zaman getirecek misin beni?
0: Hı hı, getireceğim.
1: Söz ama.
0: Söz. Peri padişahı karşısında kızını devden kurtaran kahraman prensi görünce hem şaşırır hem de çok sevinir. Güzel prens başından geçenleri bir bir anlatır. Padişah kara vezirin ihanetini öğrenince ona çok kızarak zindana attırır. Sonra da kızını güzel prense verir. Tam 40 gün 40 gece düğün dernek yapılır. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.

0: tepsiyi. Kahvaltıyı anneme ben götüreceğim.
1: Olmaz, dökersin sonra.
0: Şimdi karateye başlarsam nasıl döküldüğünü görürsün.
1: Yapma, pes ettim. Al, götür, hadi.

0: Günaydın anneciğim.
1: Günaydın oğlum.
0: Sana kahvaltı getirdim.
1: Sağ ol oğlum, teşekkür ederim.
0: Bir şey değil anneciğim.
1: Sen kahvaltı ettin mi?
0: Şimdi canım istemiyor, sonra yerim.
1: Ama sen yemeden benim boğazımdan geçmez ki. Hadi bakalım, at şunu ağzına. Aferin.
0: Luna Park bugün açılıyor anneciğim, beni götüreceksin değil mi?
1: Alo?
2: Gün efendi. Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz. Uçağımız Yeşilköy Havalimanı'ndan saat 12'de hareket ediyor.
1: Saat 10'da hazır olacağım.
0: Bir yere mi gidiyorsun anneciğim?
1: İzmir'e gidiyorum oğlum.
0: Ne zaman döneceksin?
1: Bir ay sonra.
0: Ama söz vermiştin bana. Bugün Luna Park'a gidecektik. Yazı birlikte geçirecektik.
1: Bunu ben de senin kadar isterim. Fakat iş bırakmıyor.
0: Hep iş, her zaman iş. Beni düşündüğün yok.
1: Hiç seni düşünmez olur muyum? Ben senin için çalışıyorum evladım. Sana parlak bir gelecek hazırlamak için.
0: Ben hiçbir şey istemiyorum. Yanımda ol yeter. Ama sen beni çok ihmal ediyorsun anne.
1: Böyle konuşma yavrum. Hangi ana kuzusundan ayrılmak ister? Senden uzak kalmak beni de çok üzüyor. Ama mecburum.
0: Ben zaten öksüzüm anne. Sen de bırakıp gidince yetim kalıyorum. Hayatta tek kıskandığım şey annesi yanında olan çocuklar anne. Keşke fakir olsaydık. Arabamız, evimiz olmasaydı. Ama ana oğul hiç ayrılmasaydık.
2: Söyle bakayım şimdi bana, büyüdüğün zaman ne olacaksın?
0: Ünlü bir karateci olacağım. İlk döveceğim adam da sen olacaksın.
2: Allah Allah, neden o?
0: İkide bir annemi alıp götürüyorsun da ondan.
1: Yumurcak sana emanet Fatma Hanım. Merak etmeyin hanımefendi, ona gözüm gibi bakarım. Ha, bak sonra...
2: Bu evden uzak dur, aksi halde hayatın tehlikeye girecektir.
1: Allah'a ısmarladık yavrum.
0: Güle güle.
2: Hadi gel barışalım. Allah'a ısmarladık yumurcak.
0: Git işine be.

0: Al, bu çocuğun hali yüreğime dokunuyor.
1: Annesi gittiğinden beri ağzına bir lokma koymadı.
2: Bari biraz neşelendirelim, belki o zaman yer.
1: Evet.
2: Hadi Yumurtak, seninle karate yapalım, he?
0: Hadi.
1: Ben Foreman, sen de Muhammed Ali. Benimle boks maçına var mısın?
0: Sana masal anlatayım mı?
3: Hadi Yumurcak, kalk seni Luna Park'a götüreyim, ha?

0: Neler kötü. Annem yine beni yalnız bırakıp İzmir'e gitti. Bir ay orada kalacak.
1: Benim annem de eve döndü. Babamla barıştılar.
0: Ne mutlu sana.
1: Ne mutlusu. Onlar ayrıyken daha mutluydum. Çünkü ikisinden de harçlık alıyordum. Şimdi gelirim azaldı.
0: Amma da duygusuzsun ha.
1: Üzüntüye boş ver, yaşamaya bak.
0: Ne yapıyorsun öyle?
1: Annem biraz zayıfladığımı söyledi de...
0: Sen boğazından başka bir şey düşünmez misin?
1: Yok.
0: Evleneceğin adamın Allah yardımcısı olsun. Sen de bu gırtlak varken kocanı iflas ettirirsin.
1: Ben de zengin gününe uğranırım.
0: En iyisi bir ahçıyla evlen.
1: Yo, pastacıyla.
0: Amma da pis boğazsın ha. Siz kadınlar yalnız kendinizi düşünürsünüz. Oysa biz erkekler öyle değiliz. Günler bir türlü geçmek bilmiyor. Annemin gelmesine daha tam 29 gün var.
1: O zamana kadar yaz biter de kış gelir.
0: Luna Park kapanır, okullar açılır. Tatilim zehir oldu. Oysa ne hayaller kurmuştum.
1: Ben senin yerinde olsam bir dakika durmam. Giderim.
0: Nereye?
1: Nereye olacak? İzmir'e. Annenin yanına. Bu kadar zor mu sanki?
0: Yoo. Neden zor olsun? Atlarsın bir otobüse, ver elini İzmir.
1: Değil mi ya?
0: Elbette. Affedersiniz efendim.
2: Buyurun.
0: Kalkacak olan ilk otobüse iki bilet.
1: İzmir'e.

0: ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederiz.
1: Ödeyimi aradık, bulamadık hiç.
2: Hiçbir yerde bulamadık.
3: Bu çocuk uçmadı ya, elbet bir yerdedir.
4: Allah'ım sen koru bu yavrucuğu.
3: Allah kahretsin, bu kadar kişi bir çocuğu koruyamadı.
2: Çocuk dadıya emanet edildi.
1: Kabahat onda, emanete ihanet etti.
4: İhanet ha? Ulan Allah cezanı versin. Aman. Kimsin sen, nasıl bu evde yalı kızımızı söyle bana.
1: Ben ne uşağım, uşak.
4: Olmaz olsun, senin gibi uşak körlasıca. Allah cezanı versin.
3: Olsun, yeter. Şimdi kavganın sırası değil. Dağılıp çocuğu buluncaya kadar arayalım. Eğer çocuğun başına bir kaza gelirse vebali hepimizin boynuna.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Moray ekliyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
9: Siz kimsiniz?
10: Nora'nın yeni valisi.
9: Osman'ın.
8: Adalet ve huzuru sağlayacak kız.
11: Biz zaten zindanda yaşıyoruz vali hazretleri.
10: Kim bu kız?
8: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
9: Halkı hükümet arayla kışkırtmışsın. İşte sizin adaletiniz bu. Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
12: Sağ ol Kara Murat.
13: Vali Kara Murat mıdır yani?
9: Belki de. Olamaz.
12: Kara Murat benim. Yakalayın.
0: Kara Murat Devler Savaşıyor. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu, Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Tam da leyslik.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Aramadığımız yer kalmadı komiser. Bostanlar, kuyulara kadar her yere baktım.

0: burada.
1: Burada mı? Yani gazinoda mı?
0: Derhal onu bana getirin.
1: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
0: Ben kendim giderim. Sen şuraya otur da arkadaşıma göz kulak ol, laf atmasınlar.
2: Otursana. Ne dedi, duymadın mı? Anne!
3: Sen ne düşüncesiz bir çocuksun. Aklını mı kaçırdın oğlum, nasıl yaparsın bunu?
0: Seni çok özledim anneciğim.
3: Beni özledin diye izinsiz tek başına nasıl gelirsin buralara?
0: Sen beni tek başıma İstanbul'da bırakıyorsun ya. Çocuksam neden bırakıyorsun? Büyüksem neden kızıyorsun?
3: Yeter, kılalık istemem. Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
0: Anladım.
3: Evdekiler ne haldedir kim bilir. Seni bulamayınca köşkte deliye dönmüşlerdir zavallılar. İstanbul'dan köşke arayın lütfen.

0: Çocuklar size emanet Şakir Bey.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
0: Uçakta uslu uslu oturun, sakın Şakir Bey amcanızı üzmeyin.
2: Olur Selma teyzeciğim, üzmeyiz.
0: Sen de anneni öp bakayım. Hadi şimdi yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Güle güle.

Ne oldu beyefendi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

0: Ah seni yumurcak seni! Neler ettin sen bize neler?
1: Şuraya bak şuraya! Üzüntümden zayıfladım, iğne ipliğe döndüm.
2: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndük, deliye!
3: Bizi neden üzdün yumurcak? Oysa biz seni ne kadar çok seviyoruz ya!
4: Ben de sizi çok seviyorum Ömer amca! Hiçbirinizi üzmek istemedim. Ama annemi çok özlemiştim.
0: Neyse, çoğu gitti, azı kaldı.
1: Yakında doğum günün var.
2: O gün annen mutlaka gelir.
4: Sahi mi Ömer amca? Doğum günümde annem de gelecek mi?
3: Elbette gelecek. Hangi anne oğlunun doğum gününde bulunmak istemez?

0: nerede kaldı şu annem? Üzülme, neredeyse gelir canım.
1: Belki de uçak rötar yapmıştır.
2: Büfeyi açalım mı küçük bey?
0: Annem gelsin sonra.
3: Annem gelince de mumları söndürüp desteği kesersiniz.
0: Olmaz, annemi bekleyelim.

0: 안네.
1: 도움 günü'nü tebrik ederim.
0: Annem nerede? Niye gelmedi?
1: Annen Ankara'ya gitti. Televizyonda programı var bugün. Oradan da hemen İzmir'e dönecek. Bak sana ne güzel bir hediye gönderdim.
0: İstemem hediyesini. Götür geriye. Bir dakika arkadaşlar. Parti sona erdi. Annem gelmeyecekmiş. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: pamuk ver. Senin burnun her zaman böyle kanar mı?
1: Arada sırada kanar. Sonra kendi kendine durur.
0: Acıyor mu?
1: Hayır, acımıyor.
0: Bu mor lekeler ne zamandan beri var?
1: Çoktan beri, önemli değil.
0: Derhal kan tahlili yapılsın.
1: Doktor amca, iyi ama benim bir şeyim yok ki. Müsaade ederseniz evime gideyim artık.
0: Olmaz evladım, bir müddet hastanede kalman gerekecek.

0: çağırmamız imkansız. Selma Hanım şu anda sahnede.
1: Ben Profesör Doktor Etemiller'i. Lütfen çağırın. Kendisiyle çok önemli bir konuda konuşacağım. Dünya.

0: Ben yetkili menajeriyim, bana söyleyebilirsiniz.
1: Canım, şarkısını mı keselim beyefendi?
2: Söyleyeceklerim onun şarkısından çok daha önemlidir. Kendisiyle hayati bir konuda konuşacağım.

0: Ne var, ne oldu?
1: Affedersiniz hanımefendi, rahatsız ettim. Fakat çok önemli bir konuda konuşmak üzere sizi İstanbul'dan arıyorlar.
0: Ya. Alo? Evet, buyurun doktor bey.
2: Oğlunuz bugün bir kaza geçirmiş, bana getirdiler. Hemen sizin de İstanbul'a dönmeniz gerekiyor.
0: Bana da bugün köşkten telefonla bildirdiler, attan düşmüş. Ama kazayı ucuz atlatmış, kırığı çıkığı merak edilecek bir şey yokmuş.
2: Kazadan ötürü bir durum yok ama sizin yarın ilk uçakla gelmenizi icap ediyor.
0: Şu anda işimi bırakıp gelmeme imkan yok. Mukavelemin bitimine 10 gün kaldı. Programımı yarıda kesene.
2: Bırakın şimdi işi gücü, çocuğunuz her işten daha önemlidir.
0: Emin olun buradan ayrılacak durumda değilim. Fakat menajerimi derhal gönderebilirim.
2: Bırakın şimdi menajeri, vakit kaybetmeden kendiniz gelin. Oğlunuzun hayatı tehlikede.
0: Hayatım.
2: Gerçek ne kadar acı olursa olsun metin olmalısınız.
0: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
2: Lösemi, yani kan kanseri.
0: Hayır, hayır olamaz. Olamaz, inanmam buna.
2: İnanmalısınız. İşte raporlar. Vücudundaki belirtilerden şüphelenerek kanını tahlil ettirdim.
0: Ama iyileşecek değil mi doktor bey?
2: Tıbbın imkanları onu ancak bir ay yaşatabilir.
0: Oh, olamaz. Olamaz. Olamaz Allah'ım.

0: yaşamalı. Yaşatmalısınız onu. Tıp bu kadar aciz mi?
1: Amerika'da bu hastalık için yeni bir ilaç keşfedilmiş. Henüz tecrübe safhasında. Ne sonuç vereceğini bilemem. Fakat ilacı getirtip denemekte fayda var.
0: Her çareye başvurmalıyız, her çareye. Ne pahasına olursa olsun bahsettiğiniz ilacı derhal buldurup getirteceğim.

0: Oğlum, yavrum benim! Kaza geçirdiğini öğrenince hemen koşup geldim.
1: Niye zahmet ettin sanki? O çok önemli işlerini bırakıp gelmeseydin.
0: Bu durumda seni nasıl yalnız bırakırım?
1: Ben yalnızlığa alıştım zaten. Git anne, işlerinin başına dön. Beni yalnız bırak. Her zaman olduğu gibi.

0: Önce bütün anlaşmalarımı feshedip konserlerimi iptal ettireceksin. Sonra da derhal uçağa atlayıp Amerika'ya gidecek. Bu ilacı ne pahasına olursa olsun 3 gün zarfında bulup getireceksin.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
2: Küçük bey nasıl hanımefendi?
1: Kurtulacak mı acaba?
0: Elbette kurtulacak. Kader benim biricik oğlumu elimden alacak kadar insafsız olamaz. Allah'ım, sen bağışla bana oğlumu.

Şimdi anlıyorum ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş. Yeryüzünde evlattan daha değerli hiçbir şey yokmuş. Artık kendimi sana adamaya...

şeye yeniden başlamaya karar verdim. Anneni affedebilecek misin? Anneciğim, canım benim.

0: Gene annemi götürmeye mi geldin?
1: Hayır yavrum. Sana Amerika'dan ilaç getirdim. Artık bir daha anneni hiçbir yere götürmeyeceğim. Bundan sonra hepimiz senin yanında olacağız.
0: Eskiden çok kızıyordum sana. Ama şimdi sevmeye başladım seni.

0: Anneciğim, dışarıda hava nasıl acaba?
1: Herhalde güzeldir. Ama daha önümüzde pek çok güzel günler var.
0: Dışarıya çıkmak, seninle gezmek isterdim.
1: İyileştiğin zaman çıkar gezeriz.
0: Ben hiçbir zaman iyi olamayacağım anne.

0: Ercan!
1: Buradayım evladım, yanımda.
0: Rüyamda hep seni gördüm. Sonra birden kaybettim. Ortalık karardı. Etrafta siyah gölgeler uçuşmaya başladı. Garip bir şeydi. Korkunç bir kabus gibi. Bir kitapta okumuştum. İnsan ölürken böyle şeyler görürmüş.
1: Yalvarırım böyle konuşma.
0: Ama şimdi yanımdasın. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden bile.

0: dayadı.
1: Üzülmeyin, önemli değil. Siz biraz istirahat etseniz iyi olacak. Ben şimdi ona bir iğne yaparım.
2: Amerika'dan getirdiğiniz ilaç maalesef bir işe yaramadı.
0: Yalvarırım doktor, bir şeyler yapın, kurtarın yavrumu.
2: Artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Ama Tanrı'dan ümit kesilmez.

0: Allah'ım sen büyüksün, ne olur oğluma sıhhat ver, bana bağışla onu. Sizi soruyor yavrucak, evdekiler neden gelmiyor diyor, özlemiş sizi. Onu görmek istemez misiniz?
1: Ben onu bu halde görmek istemem, yüreğim dayanmaz buna.
2: Şimdi ağlamak neye yarar? Bir anne olduğunuzu çok geç hatırladınız.
1: Oysa yavrucak sizin şefkatinize ne kadar muhtaçtı.
3: Siz sahnelerde alkış toplarken o benimle dertleşirdi.
4: Darılmayın hanımefendi, ihtiyacı olan şefkat ve sevgiyi ona ancak hastanede gösterebildiniz.
3: İş işten geçtikten sonra.

Öğretmeni hep seni sorup duruyor. Öğretmenim, arkadaşların selamı var. Seni çok özlemişler. Ben de onları. Biliyor musun, ben artık eskisi gibi yemiyorum. Zayıflamaya karar verdim. Belli, ağzın hiç boş durmuyor. Bana bak, ben senin bu hastalığına inanmıyorum. Numara yaptığın besbelli. Yeter artık tembellik, okula dönmelisin. Keşke dönebilsem. Döneceksin tabii. Artık gitmeliyim, derslerim var. Gelecek pazara görüşürüz. Geldiğin için teşekkürler.

0: Bunlar ibiş nesilli Zarife.
1: Dinle beni, dinle ha. Beni babamın evinden istediği zaman ben nasıldım? Böyle fıçılar gibiydim. Şimdi ne oldum? Çiroz balığına döndüm.
2: Yok canım. Fıçı gibi değilsin doğru. Ha. Şimdi dubaya döndün. Ha. Esas ben senin şedinden zayıflık zafiyeti geçiriyorum ya.
1: Ya Allah yapayım seni. Bana bak ya tulumu. Ben konuştuğum zaman sen konuşmayacaksın. Ben konuşa sen susacaksın, anlaşıldı mı? Beni ayartmak için evimizin önünde böyle fino köpekleri gibi dolaştığını da unutma.
2: Yalancı karıya bak. Esas sen bana sülük gibi yapıştın. Beni tav etmek için ananla beraber falcılardan, büyücülerden çıkıyordunuz. Ben de hem ananın hem de senin gözün vardı.
1: Ulan ahlaksız herif, ölmüş anamı karıştırma, vallahi parçalarım seni.
2: Hayır, hayır.
3: Gel benim gönlümün civanı.
0: Bak oğlum, bu Hacivat. Biraz sonra da Karagöz gelecek.
4: Gelemem burnumun çıbağını.
3: Gel benim gönlümün eğlencesi.
4: Hadi git oradan kokmuş salağını işkembesi.
3: Oğlum anlamıyorsun ilmi hikmetten.
4: Kim çalmış kilimi mektepten?
3: Karagözüm sen cahilsin, okuman yok.
4: Doğru, bende patiska var, dokuma yok.
3: Öylesi değil, neden münasebetsiz yapasın, ne akla?
4: 35'e bakla.
3: Ay hop!
0: Bu da sihirbaz Mandrake.
5: Hokus. Hokus, hokus.

0: Anneciğim.
1: Efendim yavrum.
0: Bana bir şarkı söyler misin? Sesine o kadar hasretim ki.
1: Peki yavrum.

0: Nasılsın oğlum?
1: İyi değilim anne.
0: Benden istediğin bir şey var mı?
1: Var ama istemeye çekiniyorum.
0: Çekinme, söyle.
1: Hatırlıyor musun anne? Beni Luna Park'a götürmeye söz vermiştin. Luna Park'a gidelim anneciğim.
0: Şimdi mi?
1: Şimdi anne, ne olursun.

0: biraz bakar mısınız?
1: Hayrola kızım, bir arzun mu var?
0: Sizden çok önemli bir ricam var. Hayati bir mesele.

0: Kardeşimle Charleston sabahat biraz palaver yeter.
1: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
2: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
3: Demek damat değil, haberi yok.
4: Tavan arasında yatarsın.
5: Olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
0: Pekiş giyinen sizlersiniz.
1: Naciye, kendine gel.
0: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
3: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
1: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
3: Büyülen bir sensin aslında.
1: Dünyasından bezdirir insanı.
0: Siz de aynı silahı kullanın o halde. Toplanın gidiyoruz.
1: Siz?
0: Evet ben.
6: Kadın değil, baş belası birazdan TV4'te.

0: şartıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
3: Aa, nasıl ya?
4: İyi akşamlar.
5: Dinle, dinle.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni

0: Adım Orhan Güven.
1: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
0: Aman ne iyi.
1: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık.
2: Çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
0: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
3: 2 hafta geçti, hala bir haber yok.
0: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
4: Yaz Bekarı yarın 18'de TV4'te.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
15: Bonjour madame.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
13: Merci.
17: Gezerken yol tarifi,
13: alışveriş fit check'i.
17: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
15: Aa, Demet Hanım.
17: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
13: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
17: her yer redlilerin oluyor.
13: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tam da leslik.
3: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.

0: Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
5: Engincan.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kurulu.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
6: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

Belki arkadaşlarım beni görmeye gelmediğim için alay ederlerdi benimle. Onların şimdi bizi bu koskoca Luna Park'ta baş başa görmelerini isterdim.

Yanında çok mutluyum anneciğim. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Her şeyden çok. Başım dönüyor anne. Bulutların üzerinde uçuyorum sanki. Gökyüzüne yükseliyorum. Çevremde melekler uçuşuyorlar. Beni çağırıyorlar. Gidiyorum anneciğim. Belki bir daha göremem seni. Benim için üzülme. Sakın arkamdan ağlama. Ağlama anneciğim. Ne olursun ağlama.

gözümün yaşı sütünün akı İlker'im. Ölmedin değil mi? Ölmedin değil mi yavrum? Söyle, uyuyorsun kucağımda değil mi? Gönlüm hala sıcak, gülümsüyorsun. Sarıl annene İlker'im, sarıl. Evlatlar ölmez İlker'im. Anneler için çocuklar ebediyen yaşar. Seni de bağrımdan kimse alamaz. Mahşere kadar alamaz.

hapishanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başkan ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen... Dudusu, sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu sen kursağı dokuz düğümlü... Terhanası suratlı... Sen hacivat kılıklı düsteban, insaniyet fıkarası madara karı! Ulan tümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki... Yedi sülalenizi hacı tesbihi gibi ipe dizip... Meymenetinize mum dikmezsem... Bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu... Çengin Naciye demesinler. Noktalı virgül anam.

0: Şengin Hacı! Müdür bey seni istiyor.
1: 20 yıldır hapishane müdürüyüm, elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti, senin gibi belalısını görmedim.
2: Ben ne yaptım ki müdür bey?
1: Daha ne yapacaksın, yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, ele başı sen.
2: Yemekler madidendi.
1: Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen.
2: Şah damarıma basıyorlar efendim.
1: Koğuşta kavga olur, çıkaran sen. Nedir bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun?
2: Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım.
1: Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun?
2: Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? Zaten nafile yere yemişiz idam hükmünü.
1: İyi ya, son günlerin iyi geçsin hiç olmazsa.
2: Boşver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam.
0: Şşt, geldi geldi.
3: Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü?
2: Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yer daya oturur aşağı.
0: Yaman kız bu Çengin Hacı, erkek kız!
4: Bakma kavgacı mavgacı ama ne me lazım, altın gibi kalbi var. Madiden hugu!
5: Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey.
6: Erkekler hapishanesinde böyle
7: ama çok... kadın olarak bunun gibi yamanı yok.
6: Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim.
1: Arkadaşları Çengin Hacı'ya diyorlar.
6: Koçero daha ilginç.
5: Naci'nin yaptıklarına yakışır.
7: Röportaj için izin rica ediyoruz.
1: Peki! Yapın röportajınızı, yalnız dikkatli olun. Koçero'dan beterdir, yanına sağlam girip sedyeyle çıkarsınız sonra.
6: Keşke saldırsa bize, röportaj daha gerçek olur.
1: Buyurun öyleyse.
2: Aaa! Bütün bunlar benim için mi geldi? Kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, ay!
6: Hem de baş sayfada.
2: Peki neyin önünde çekeceksiniz?
7: Nasıl neyin önünde?
2: Buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi?
7: Sizinki başka.
2: Nasıl başka?
6: Öldürürken ne hissettiniz?
2: Hiç.
6: Nasıl hiç?
2: Bayağı hiç lan! Ben öldürmedim çünkü, iftiraya uğradım.
6: İnanalım mı?
2: Yo anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim.
6: Özür dileriz, biraz da özel hayatınıza değinelim.
2: Öst! Değmek ne demek lan?
6: Hiç aşık oldunuz mu?
2: Bir kere sevecek oldum, evli çıktı eşşoğlusu.
7: Ne yaptınız sonra?
2: Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma!
6: Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz?
2: Bizde o talih nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak.
6: Size son bir soru, erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu?
2: Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu.
6: Asıl kadınların köküne kibrit suyu.
8: Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım.
6: Elbette. Ben gazetedeki Koçero Naciye denen o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin.
8: Sevgilim.
6: Ben aşağı iniyorum yavrum, sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra.
8: Neden arka kapı?
6: Gündüz gözüyle görülen miras planlarım alt üst olur da ondan.
9: Ooo, hayrola böyle sıralanmışsınız. Askeri teftiş mi var, isyan mı?
10: Müsaadenizle arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum.
9: Kulağını tersinden göstermeden kısa söyle.
10: Zat halinizi arz etmek istedim.
11: Sakin dediler.
12: Yani bizim maaşları konuşacaklar.
11: 5 aylık birikti.
9: Temiz iş 6 ay dolur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlısı hatırım için bir ay daha bekleyemez mi?
12: Ağzımızı açıp bir laf mı ettik efendiciğim?
9: Şşt, ya sen ahçı başların en tombulu?
11: Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim.
9: Zat halinizin de bir itirazı yok sanırım, Sayın Bay Kahya.
10: İstirham ederim efendim.
9: Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim.
10: Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz.

0: Neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektiniz.
1: Aa, hayat ona bir yaşasın.
2: Mirası konunca toptan alırız, al bakayım sen
1: şunu. Doğru ya, doğru. Al bakayım şunu. Al şunu. İşte benimki. Hadi koş yetiş şunu arkasından, durma hadi.
2: Durma, aşısı mı bırakacağız beyefendiye, koş be!
1: Koş be! Ah, zavallı efendicim.
2: İçim parçalan.
1: Ya!
3: Buldum! Buldum da buldum, buldum da buldum!

0: İşin iyi tarafı da kadının idama mahkum oluşu ya. Böylelikle hem evlenecek hem de bekar kalacaksınız.
1: Kuzum sen şu mübarek kafanı bir yere falan mı çarptın ha?
0: Vasiyetname ne diyor? Yeğenim Murat nikah yapmadan mirasıma sahip olamaz.
1: Anladık.
0: Şimdi siz bu kızla evleneceksiniz, ardından idam olunca başınız hiç belaya girmeden gene bekar olacak, paracıklara da konacaksınız.
2: Bak bu fena fikir değil galiba.
0: Bu fena değil ne demek? Bu bana hakarettir. Dahiyane demeniz lazım.
2: Peki ama bu evliliği kimse duymamalı. Evli diye adımı çıkarıp onca sevgilimi kaybetmek istemem.
0: Orası basit iş. Ben hemen hapishaneye atlayıp kızla anlaşma yapayım.
2: Peki ya hayır derse?
0: Buna çene derler. Avukat Sami Hak Tartar'ın çenesi, laterna değil. Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen.
3: Senin ya kafadan tahttan eksik ya da benimle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam?
0: Gönül bu hanımefendi.
3: Dayım bana hanımefendi dedi.
0: Bizim Çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi.
3: Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana seninle bir avukat görüşecek dedikleri zaman bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım.
0: Ama bu hakarettir hanımefendi!
3: Ay bana hanımefendi dedi, hay! Şu feleğin dalgasına bak be, idam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılar. Bana bak, idamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif ya kördür, ya topal ya da salak!
0: Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen 5.000 lira da para alırsın.
3: Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok.
0: Sen düşün bir gene, bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır.
3: Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nana yanım babam.
2: Demek hanımefendi benden görüşmek, benimle konuşmak lütfunda bulundular. Başka bir şey emretmediler mi acaba?
0: Gelsin görelim bir kere, gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nanay anam babam dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı olduğunu nereden bilsin?
2: Çok naziksiniz avukat bey.
0: Bu benim vazifem efendim, sağ olun efendim, Allah ömürler versin efendim, var mı?
3: Kadere bak be anam babam, şurada hayatımızın sönmesine 3 paralık zaman kalmış. Kısmetimizin orozu tüylendi.
4: Olsun be, kısmet kısmettir ya!
5: Vallahi Gül, bana teneşir de talip çıksa gene de hayır demem.
3: Bu herif benimle evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden kara alır mı be?
5: Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver bari.
3: Ne çeki düzen vereceğim be, mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar. Demek sayın bay beyefendi zatallinizsiniz ha? Hayret, işte salağa benzemiyorsun yani. Önce evlenmem dedim ama ne bileyim karşıma böyle artist kartpostalı gibi çocuk çıkacağını.
6: İltifatınıza teşekkürler.
3: Bizde madiden laf yok anam, aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse abdesti bozulur be.
6: Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz.
3: Seninle pazarlık değil, toptan alışveriş olur anam. Kardeşimle Charleston sabahate biraz pali ver yeter.
6: Charleston sabahat mi?
3: Komşumdur, bakma adının Charleston olduğuna. Eskiden operetçiymiş, deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca.
6: Öyleyse anlaştık sayılır.
3: Elbet be anam babam. Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de hoşlandık.

0: basıyor nikah, elin eline değmiyor. Ötesi avacı var. Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar.
1: Beğendin galiba çocuğu, abın yakmış gibi bir halin var.
0: Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam. Bazen şeytan uykularımı böler. Rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı. Dinine yandığımın, bu onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki. Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa, aşık oldum gittiydi.
2: Duvağın hazır, Çengin Hacı.
0: Duvak! Çiçekli duvak! Belki de cenaze çiçeği.
3: Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum. Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba?
4: Kıskanç kuşum benim. Bir haftalık evlilik bu. Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun süre.
3: Ama evleneceksin ya. Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya.
4: Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek. El ele değmeyecek bir evlilik bu. Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim.
3: Kanun nazarında karın olacak ya. Ağrıma giden de bu.
5: Üç kişilik aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
6: Evet de gidiyorum de, Mehmet de hadi ya.
5: Evet, kabul ediyorum.
6: İmzalayın efendim. İmzala, imzala, imzala.

0: Çengi Merci, koğuşa dönme zamanı geldi. Daha doğrusu yatma zamanı. Bir oyundu bu, geldi geçti. Çıkar gelinim de uyumana bak.
1: Hayır. Bu beyaz gelinlik kefenim olacak benim, çıkaramam. Öleceksem gelinliğimle.
2: Surat asmayı bırak, görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettin. Bak karımla değil, senden dans ediyorum.
1: Ama ben de evli bir erkek.

0: Keşke hapishanedeki idam mahkumu kızın yerinde ben olsaydım.
1: Dar ağacında sallanmak için mi?
0: Hayır, birkaç günlük de olsa senden resmen evli kalabilmek için.
1: Yanımda olmak daha iyi değil mi?
0: Yanımdan kolay kaçarsın ama nikah defterinden kaçılmaz.

0: Uyumadın mı sen hala?
1: Uyuyamıyorum. Daha doğrusu koğuş kapısının her açılışında imam geliyor, idama götürecekler sanıyorum.
0: Yakışır mı bu korkular sana? Sen cesur kızdın hani.
1: Cesurdum cesurluğuma. İdam salıncağına gülerek göbek atarak gidecektim. İmamla matrak geçecek cellada, çekin lan taş arabası! Sandalyeyi kendim iterim diye tekmeyi basacaktım. Ama bu canla yandığımın gelinliği, bu canla yandığımın evliliği yok mu, huyumu bozdu. Ağlamaklı etti, korkak etti beni. Sanki şakacıktan nikahlanmamışız gibi bir tuhaf oldum. Aptallaştım, yandım.

0: Demek vakit geldi. Artık gidiyorum demek.
1: Evet. Ama ölüme değil. Suçsuz olduğun anlaşıldı. Serbestsin artık.
0: Yani... benden matrak geçmiyorsunuz değil mi?
1: Serbestsin artık kızım. İşte kağıtların.
0: Patrat değil burada.

0: yaptınız? Çengin Ağacı'nıza hoş geldin demeyeceksiniz lan!
1: Çengin Ağacı'yı kurban olayım, adam girdi mi kırım!
0: Öldünüz mü lan, öldünüz mü be! Uzatın başınızı da
2: geldiğini
0: görün Çengin Ağacı'nın!
2: Ne? Hanım bak, Naciye'nin sesi bu! Naciye gelmiş, aman Allah'ım, çok şükür! Koş koş hanım, çabuk ol!
0: Çoluğu çocuğu müslümü gayrimüslümü uyarın be! Çengin Ağacı'ya affa uğradı!
3: Çengin Ağacı'ya! Çengin Ağacı'ya gelmiş, Çengin Ağacı'ya!
0: Hem affa uğradı, hem koca buldu, çıkın dışarı!
2: Ya ciğerim benim, seni ne kadar göreceğiniz
4: gel! Bağacağınız kızımı çekil moruk, bir esini biz çekelim!
1: Ah adam! Naciye, ulan Naciye, canım Naciye! Gel
4: canım, Çarşı'dan Sabahat ablam benim, benim erkek ablam, Harbi ablam, gözümü Elife ablam benim, ey!
1: Bu ne kız, idamlı kendisi mi bu?
4: Evlendim be ablam!
1: Susun be, postanlı anaları! Bir yaşıma daha girdim, küçük dilimi yuttum vallahi kız!
4: Tepeden inme oldu be Charleston abla! Ben bile inanamadım! Hapishane gelinliği bu! Kodesten farap edince ilk iş... ...kocam olacak heriften önce size koşmak oldu!
1: Koşmasaydım da göreydim dünyanın kaç bucak olduğunu!
4: Hadi çabuk hazırlanın da baskın yapalım bizim herife!
2: Yapalım, yapalım!
4: Ay, bizi görünce hele idamdan kurtulduğumu duyunca... ...sevinçten kafasının tası atacak!
1: Demek damat beyin haberi yok.
4: Bırakın çeneyi de yollanalım. Sen darbukanı, sen cümbüşünü, sen de kemanını topla.
1: Hadi daha sözlerimi ayda çağırız.
2: Hem mirası alıp milyonlara kavuşuyorum... ...hem de bu gece sevgili karıcığımın idamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
5: Yalancıktan da olsa resmen karın, üzülmüyor musun?
2: Neden üzüleyim? Ne cinayeti ben işledim, ne de idam hükmünü veren hakim benim.

0: Bana bak düdük. Senin sülalen... Payanı versene şu değilsizin. Bu Sinameki karı da kim be Muratcığım? Hani senin misafirin olmasa don lastiği gibi gevşetirdin ağzını. Murat!
1: Nereden çıktın sen?
0: Şimdi ayıp ettin işte. Nereden çıkacağım hanımın? Gül bahçesinden. Böyle sorgu sual kafa ütüleyeceğine sarılsana sevgili karıcına. Kocam benim. Ulan manda katara bakar gibi ne bakıyorsunuz böyle be? Kibarlığa kar mı yağdı yani? Yaklaşın hadi öpün enişte. Aman aman. Yeter yeter yeter. Hadi bırak
2: gözünden vurdun bir enişteciğim. Çengin Ağacı'ya maşallah hamam kurnası gibi bir kızdı.
0: Helal!
2: Kız bana bak falan nasıl çıktı. Fincanda demedin mi? Prensler gibi baroya varacaksın diye ben.
1: Yeter! Bu kadar rezalet yeter artık.
0: Kocam haklı şavşaklar netice itibariyle zifaf gecemiz benimle baş başa kalmak istiyor. Hadi bakalım misafirler volta!
2: Volta dedi, duymadın mı? Hadi yürü de ense tıraşını gör, bu terbiyesiz karı! Naciye, iyi geceler anlarsın ya!
0: Aslan kocacığım benim! Beni sağ salim gördüğüne ne kadar sevindin değil mi? İnan ki ölmediğime değil, sana kavuştuğuma sevindim ben de! Şansa bak be! Nikah olurken ciğerimin en köşesinden bir dua sarkıttım. Soracığıma Sofu babayla Telli babaya da adak adadımdı. Ne olur be Allah'ım, bu şakacıktan evliliği sahiciye çevir, sen büyüksün, sermayenden zarar etmezsin dedim. Allah bu, kalbime göre verdi, yaşasın!
1: Yani sen bu evliliği ciddiye mi alıyorsun?
0: Yok deve, neye alacakmışım yani? Hem boşa vakit kaybetmeyelim, kucaklasana karını! Hani Şeyh Ahmet filminde Şeyh Kefere karısını nasıl kucakladıydı?
1: O filmdi!
0: O filmde bizimkisi gelin mi yani?
1: Olmaz!
0: Niye olmasın ya? Resmi belediyeden nikahlı kocam değil misin? Yoksa...
1: Rica ederim kendine gel!
0: Kendimi ne yapayım cicim? Sana gelirim! Hadi öp beni! Hadi sev beni! Hadi yatak odamıza götür beni!
1: Yatak odasına mı? Allah korusun!
0: Dur ya, kaçma da dinle beni! Yakalarsan fena olur sonra! Bana bak, aç kapıyı be! Böyle manzaralar sökmez bana, anladın mı? Alırım kapıyı aşağı! Ya paşa paşa aç, ya da sülalene başlatma! Taş arabası! Bak son kere söylüyorum, kafamın pusulası şaştı mı resmi koca
1: falan? Bu işi sabah sağlam kafayla konuşsak.
0: Sabaha kırılmadık kafan kalırsa tabi. Ya deli misin sen be? Ne kilitliyorsun kapıyı? Alt yanı karının be, resmen şahitli şutlu karın, yam yam mıyım, yiyecek miyim seni yani?
1: Peki sabaha beklesek ne olur? Önce sana alışıp konuşmam, anlaşmam lazım.
0: İnsanlar konuşa koklaşa anlaşırlar. Böyle kaçarak değil. Hadi. Elimden bir kaza çıkmadan efendiliğinle aç şu kapıyı!
3: Açmayacağım!
0: Aç yoksa girmesini bilirim! Kırdırtma bana kapıyı!
4: Ay, kırma kırma ne olur!
0: Adın ne senin?
4: Emine!
0: Bak! Sen ağlayacaksın benim yerime! Aç kapıyı diye tepin yumrukla kapıyı!
4: Yoksa
0: basar kırtlağına gebertirim şuracıkta!
4: Bir şey mi dedik canım, bağırırız!
0: Hadi geç şöyle!
1: Bir hınzırlık mı düşünüyorsun yoksa? Sesin sadan çıkmıyor ha?
4: Kim demiş çıkmıyor diye? Kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç diyorum! Aç kapıyı aç!
1: Boşuna gırtlak yoruyorsun! Bak, zırlamaktan sesin bile değişti!
4: Değişir ya korkudan, ay yani bağırmaktan! Hadi aç kapıyı, kocam benim!
1: Sen giremezsin bu odaya!
4: Girer miyim, girmez miyim görürsün az sonra!
0: Merhaba röntgenci!
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Ceviz oynamaya gelmedik herhalde! Gel şöyle be, bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be anam! Ulan sevdik seni be! Ulan ne tüttüre yaratmışsın be!
1: Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum! Aslında bir şakaydı bu evlilik!
0: Eşek şakası derler böylesine!
1: Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın!
0: Felek bu oğlum!

0: anlaşma yaptık diye ille de kabristanı mı ziyaret edecektik yani? Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık anam.
1: Bu evlilik için kendim yerine sana para verdim. Yetmedi mi yani?
0: Oldum olası paraya doktor gözüm. Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be?
1: Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var.
0: Evet, kanun var, rut var, cümbüş var. Ama unutma ki bir de Çengi Naciye var karşında. Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm de gene boşamam.
1: Peki maksadın ne?
0: Biz namusumuzla idam günümüzü beklerken mapushaneye gel, ayart bizi, kendine aşık et, bas nikâhı çatır çatır. Hem de utanıp arlanmadan maksat sor.
1: Ben aşık olunu dedim. Aşık olacak bir şey mi yaptım sana?
0: Yo, bir şey yapmadın ama aşık oldum işte. Ah eşek kafam. Aslında bu ilk sevdalanışım. Bu yaşa kadar onca erkek yeşillendi, bir tekine bile pas vermek gelmedi içimden.
1: Bana kalırsa gene onlara dön sen. Gene onlara sevdir kendini.
0: Ya ama Sinem'e giymişsin be, beğenemedi bir türlü. Ulan senin ıska geçtiğin Çengi Naciye'ye tekmil mahalle Marmara çırası gibi yanıyordu be! Sebzecisi, esnafı, işçisi, talebesi! Tapu memuru Recai Bey bile benim için 6 çocuklu karısını boşamaya kalktı da! Ben istemedim! Neme lazım, evli barklı adam! Ben soracığıma bir cumartesi pazarından geçtim mi? Arkamdan laf sarkıtmayan pazarcı kalmazdı be! Sonra mapusa düştüm, kader bu! Ama orada bilem... Orada bilem beni mahkemeye götürüp getiren tek bir jandarma mangası, cezaevi şoförü... Soracığıma ne kadar mübaşir varsa hepsi abayı yaptı be! Ha, sen kimin evini soruyorsun? Hem korkma! Evlilikte keramet var derler.
1: Keramet var ama keramet için zaman ister. Bekleyelim bir süre. Önce bir düşünüp taşınalım. Ben düşünene kadar sen mahallene dön ha!
0: Şık! Anan güzel mi senin? Top tüfek kullansan gene de bu çatının altından çıkaramazsın beni!
1: Çıkmazsan tavan arasında yatarsın!
0: Aa, olsun be! Senin için tavan arasında değil, damda bile yatarım!
2: Kız inat bu ya, damda bile yatarım deyince Kahya kendisini tavan arasına yerleştirdi! Ay canım!
0: Ulan sizin tavan aranız bile bizim evlerin yanında saray sayılır be!
3: İnsanların arasındaki fark da öyle! Şimdi anladın mı beyefendi sana neden aksi davranıyor?
0: Bana bak mezba kırıntısı, topla kellerini başına yoksa işkembelerini dökerim ortaya! Bakma tavan arasına eyvallah dediğime! Önce bir dikiş tutturayım mı abadi kolay?
3: Tabii efendim!
0: Bir kere ben öyle sade suya imam üfürüyle değil, kanuni belediye nikahlı resmen hanımefendisiyim bu evin! Ona göre, karşımda zülüflü merkep cilvesi yapacağına sayıyla kendine gel, bana hanımefendi de! Yoksa bir kafa korum suratının ortasına, taşlı tarla otobüsüne dönersin!
3: Taşlı tarla otobüsüne dönerim efendim!
0: Lan karşımda tespit böceği gibi kıvrılma be! Mideden değil, yürekten sevgi isterim ben! Hanımefendinin huzurunda dik dur! Baş dik, çene içeri, çek göbeği, göğüs dışarı! Ha şöyle! Ulan talimli maymun gibi herifsin be, ne desem yapıyorsun! Şimdi söyle bakalım, akşam kayıntısı kaçta?
3: Ne kayıntısı?
0: Yani yemek be, Türkçe bilmiyor musun sen? Kekeleyip durma, ne şey?
3: Akşam yemeğine beyefendinin çok önemli bir misafiri var da...
0: Çok önemli bir misafiri mi var?
3: Bana verilen emre göre, siz yemeği köşkteki hizmetkarlarla birlikte yiyeceksiniz.
0: Ne yapalım? Yeriz! O pis karı gelecek muhakkak!
4: Seni dünyalar kadar sevmesem, bu saçmalıklara katlanmazdım Murat. Bilirsin ben erkeklerin beni bulutlar üstünde tutmalarına alışık bir kızım.
5: Sen de bilirsin ki benim aşkım seni fezaya yükseltecek kadar büyüktür.
4: Ama o gene hala köşkte.
5: Köşkte ama layık olduğu yerde, uşakların hizmetçilerin yanında.
4: İyi söylüyorsun ama...
5: Aması ne? Tutup da idamdan kurtulan bir zavallıyı ikinci kere ben idam edemezdim ya.
2: Fingirdek karı, fingirdek karı! Ah, yukarıda az daha keçileri kaçıracak.
6: Ne?
2: Niyeymiş? Jale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş, haspa! Ah, ben Murat Bey'in nikahlı karısı olacağım da... ...Beni böyle mutfağa tıkıp sosyal... ...Yukarıda fingir diyecek, ha?
0: Nihayet kıymetli beyinizin sersemliğini anladınız.
6: Sen bakma, biz Murat Bey'i severiz, sayarız ama... ...Kalbimiz senden yana.
0: Tabii, benden yana mı?
2: Tabii ya, sen bizim insanımızsın, bizdensin kız!
6: Bu hakaret ha sana yapılmış.

0: şey bize.
1: Hep orada sana yardımcı olmaya hazırım.
0: İkimiz de adım adım arkandayız.
1: Sen üzülme hiç.
2: Bir fikrim var. Ha. Elbiseni ve önlüğünü çıkar.
1: Aa, o niye kız?
2: Fikir dedik be kızım, nedenini bana bırak.
0: Ha. Bırak bari.
1: Bırakalım bari. Bırakırız canım.
3: Sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım bu akşam. Bütün pavyonlarda yer ayırttım.
2: Ben kalbinde yer ayıracağın günü bekliyorum Murat.
1: Daha çok beklerdim. Nereden buldun bu salak?
3: Sen!
1: Ha, ben
2: nasıl
1: ya!
2: Sen yapsın, tam pavyona gidecekken!
1: Telaşlanma cıvanım, gene gidersiniz.
2: Bari bekle de hazırlanayım.
1: Bana kızdın mı kocacığım?
0: Bana kocacığım deme!
1: Peki demem kocacığım. Ölmem sinirlenme.
4: Kibar davrandık, ses etmedik diye başıma çıkmaya kalktın. Yeter be, vazgeç bu inattan! Sen elim aşalısın diye korkuyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızdaki nikah sana hiçbir zaman bazı haklar vermeyecek. Sen değil Kasımpaşa'yı bütün suluk köyü toplasan gene de Cale ile pavyona gitmeme mani olamazsın.
1: Öyle mi kocacığım?
4: Bana kocacığım deme dedim.
1: Peki demem kocacığım.
5: Cale Hanım aşağıda arabada sizi bekliyor efendim. Daha çok bekler efendim.
3: Olanlar için özür dilerim Jale, bulaştık bir kere. Hep o avukat olacak sersemin marifeti. Ne güzel, idam edilecek, kurtulacaktım. Ama sabret, düzelecek her şey. O ne kadar elim aşağılının, edepsizin biri olursa olsun... ...bendeki varlığı bir kenara bırakıp canına okuyacağım onu.
0: Jale Hanım! Jale Hanım!
1: Jale Hanım! Kim yaptı bunu?
0: Bırak sorgusayı da yardım et, kurtaralım! Hay Allah!
1: Ay aman aman!
0: Ne eşkıyalar var?
1: Ay korkulur oldu şehirden, Allah muhafaza! Vallahi insana şehrin göbeğinde her şeyi yapar!
0: Hangi alçaklıydı size?
1: Göremedim ki! Birdenbire kafamda dank, dank diye iki ses!
0: Dank!
1: Dank diye iki ses!
5: Vah, vah, vah!
1: Ah, bir bulsam! Belki de beyefendinin nikahlısıdır!
0: Aa, evet, evet, evet! O namussuzdur o!
1: Doğru, söyleyeyim Murat'a da görsün! Nerede beyefendi?
0: Nerede mi?
1: Nerede?
0: Aha, seninle pavyona gitti!
1: Ya, aptal mısın sen be, kör müsün? Benimle pavyona gitmişmiş, ben buradayım işte!
5: Sen buradasın, evet! Sen buradasın ama beyefendi gene de senle pavyona gitti!
0: Aa, evet, tabii ki, evet gitti! İştah yaşta!
5: Tamam mı canım?
1: Tamam canım!
5: Mersi!
4: Anlıyorum Jale, kızgınsın bana. Haklısın belki ama benim kabahatim yok ki bu işte. İstiyse affettiğini söyle.
1: Aa, sana kızabilir miyim kocacığım?
4: Kocacığım mı?
1: Tabii.
4: Sen ha?
1: Tabii ben, yoksa o nane ruhu karıyla mı gönderecektim seni?
4: Eve dönüyoruz.
1: Hayır, eğlenmek niyetiyle çıktık, eğleneceğiz. Gazla bakalım kum kapıya.
6: Merak etmeyin, başka bir ağabeyiniz.
7: Çengin Naciye geldi.
4: Ne? Vay Çengin Naciye! Çengilerin kraliçesi, kadın milletinin en erkeği! Özlettin kendini
1: be kocacığım. Ulan sizleri unutmadık işte! İlk fırsatta düştük, hop diye!
6: Şşt Naciye, kim bu?
1: Kocam!
6: Ne, kocam mı? Ne zaman evlendin be?
1: Mapushane çarptı, mapushane piyangosu!
6: Merhaba Enişte Bey, hoş geldiniz! Buyurun, buyurun, oturun şöyle! Buyurun, ne emredersiniz? Buyurun, emredin!
1: Kocacığım salon içkisi içer ama bendeniz aslan sütü tabii!
4: Biz o dediğin sütü gaz tenekesiyle içeriz evvelallah!
1: Ha ne? Fasulye mi dedin? Hadi bakalım, anlat sofraya kıdayı! Oh be, özledim be! Dünya varmış be! Hey şafşaklar!
8: Buyurun Naciye abla!
1: Çalın bakalım şafşaklar!

0: yavaş. Geç. Tamam, yaşa be anam! Bunca zamandır köşkte çalışırım. Murat Bey'i bu kadar sıcak, bu kadar samimi görmemiştim. Kasılıp dururdu hep.
1: Biz çözeriz.
0: Şimdi ne olacak?
1: Sen orasını bana bırak, oturup altı kol iskambil oynayacak değilim herhalde.

0: Gene kaybettiniz dostum.
1: Emine. Çalışma odamdan çek defterini getir kızım.
2: Peki efendim.
1: Devam edebiliriz beyler.
2: Allah kahretsin. Gene elim ayağım titriyor. Bunlar misafirliğe değil, beyefendiyi soymaya geliyorlar. Eşkıya herifler, hırsız sülaleleri.
3: Ne o kız? Gene kurgulu bebekler gibi kurulmuş geliyorsun.
2: Ne olacak? Gene çek defterimi istedi.
3: Bu kadar kızmam bir defter için mi?
2: Elbette. Ama bu senin bildiğin defterlerden değil. Para defteri, para. Binlikler gene gidiyor demektir. Sonra da biz aylık yerine burnumuzu çekiyoruz. Çek bakalım, çek, çek babam, çek, çek bakalım, ne kadar çekin.
3: Anlaşıldı. İş gene sana kaldı Çengin Hacı'ya. Ne yapalım, her zaman göbek atacak değiliz ya, biraz da zar atalım.

0: Hepsine.
1: Bugün hiç şansınız yok Murat Bey.
2: Tabii olmaz. Ulan oynadığınız bütün kağıtları ileli be. Boynunuzdaki medeniyet yularından utanın. Köprü altı kumarbazları bile bu pis numaraları yapmaz.
3: Aa, bu da kim? Aa, bu da kimmiş karısı? Cici, beğenemedin mi?
2: Buldunuz mahallebi gibi çocuğu, sövüşleyin bakalım. Erkeksen kadayıfa gelin ana.
3: Ah, hem de kaybaklı.
4: Fazla ileri gidiyorsun, bu da nesi?
2: Aranlanmesi kocacığım.
3: Siz biraz istirahat ettiniz, yoruldunuz da sinirleriniz de bozuk değil mi efendim?
2: Bu oynadıklarınızın ağababası bunlar. Muh! Varsanız buyurun cenaze namazına.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 5 yıldır hep seninle. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Mora'ya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerekiyor.
1: Siz kimsiniz?
2: Mora'nın yeni valisi.
1: Osman'ın
3: adalet ve huzuru sağlayacak mısın?
4: Biz zaten zindanda yaşıyoruz vali hazretleri.
2: Kim bu kız?
0: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
3: Hmm. Halkı hükümet arayla kışkırtmışsın. İşte sizin adaletiniz bu. Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
5: Sağ ol Kara Murat.
6: Vali Kara Murat mıdır yani?
3: Belki de. Olamaz.
5: Kara Murat benim.
3: Yakalayın.
7: Kara Murat Devler Savaşıyor. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerim mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
8: Merci.
9: Gezerken yol tarifi,
8: alışveriş fit check'i.
9: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
10: Aa Demet Hanım.
9: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
8: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
9: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini

0: %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Vallahi de erkek karıymış, billahi de. Ulan alan böyle harbi karının.
8: Evet. Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ben seni kibar hanımefendiler gibi konuşuyorsun diye sevdim.
7: Kibarlığa boş ver be anam, insanlığa bak sen. Senin o Çengi Naciye var ya, Çengi Naciye. Allah be, helal olsun be.
8: Ne helal olsun?
7: Bu kız yukarıdaki hırsızların iflahlarına kar yağdırmazsa bana da tek ben de eminim demesin. Ceketini aldık. Varsan bu da pantolonun için. Salla bakalım, salla da Haşmet'ini görelim. Bencisi, severler ananı gencisi. Haybeye kürek çektim babalık, bak da talim et. Zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla. Buna da derler düşeş, fazla soyundun üşüme gebeş. Hadi bakalım abicim yalla. Sıra sende hanım abla, gel de şu yıldız dentarının bir falına bakalım senin de. Hey dingalla, dingalla, kömürü de koydum mangala. Al zarları bir salla, çalkala yavrum çalkala. Şanslıymışsın be keleş, oturttun dübeş. Gelelim talime, zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla. Hahahay, buz gibi düşeş, yani altı altı, babanın bıyığı yolda kaldı. Hadi bakalım abla, soyun da astarının rengini görelim. Biz bu işi mektebinde okuduk anam. Kaldırın mektebinde.
9: Bu yaptığına edepsizlik, senin bu yaptığına resmen soygunculuk derler. Dağdaki eşkıyalar bile insaflıdır senden. Utandım yaptıklarından, anladın mı, utandım.
7: Yok canım, asıl ben senden utandım be. Amma da meraklı turşucuymuşsun yani. Kıstırmışlar masaya seni, soyup soğana çeviriyorlardı. Allah'tan yetiştin mi yoksa anadan doğma kalacaktın.
9: Yeter, sus artık.
7: Susmayacağım. Hırsızlığın sosyetede adı ne zaman poker oldu? Sonra biz bizzat çalkaladık, adımız eşkıyaya çıktı. Yok böyle hikaye. Ben göz göre göre mantara basacaktım, beleke nerelerden değilim. Öp be! Nefes al da. Allah diyelim ana.
10: Bu kadın değil püsküllü bela, hepsini soyulmuş muza benzetmiş. Öyle bir ders vereceğim ki ona, nereden geldiğini şaşıracak.
7: Alo, evet. Evin hizmetçisi senin babandır. Bu evin kanuni hanımefendisiyim hanım. Pardon mu? Pardon çıkalı, terbiye fıkaraları çoğaldı. Peki peki, ha? Beni partiye mi davet ediyorsun? Güleyim bari, kızım siyah.

0: siyasetle dalgamız yok bizim. Hangi parti bu? İsmet Paşa'nınki mi?
1: Hayır canım, Dostluk Partisi. Sizin şerefinize, Murat'ın zatıhaliniz gibi kibar bir kızla evlenmesi şerefine.
0: Ayol, onu ilk başta söylesene. Parti deyince insan tabii mebus seçme anlıyor. Madem zatıhalimin kibarlığı şerefine, elbet geliriz anam babam.
1: Çok memnun olurum. Davetimi bu derece incelikle karşılamanız çok memnun etti beni.
0: Helal lakırdı ediyorsun ama fazla inceliyorsun be anam. Kopacaksın neredeyse. Geliriz dedik ya.
1: Teşekkürler. Çok naziksiniz.
2: Bekleyeceğim. O günü bekleyeceğim.
3: Aa, sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydı.
0: Bu giyinmek değil mi? Hmm. Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise.
3: Evet ama beyefendi en şık smokinini giydi.
0: Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim.
3: Aa, doğru etmiyorsun. Senin küçük düşmeni istemem. Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi. Ya?
0: Üzülme be anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın.
3: Bak bu doğru işte.
1: Hoş geldiniz.
4: Çok inatçı keçisin, doğru dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü başı bir yerde...
0: Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili, halis Osmanlı altın.
1: Aa, bir yanlışlık olacak galiba.
0: Ne yanlışlığı Cici?
1: Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balosu değil.
0: Aa, ayol ben de onun için normal kılığımla geldim ya... ...ama bakıyorum kıyafet balosu gibi rötuş giyinen sizlersiniz.
4: Macide, kendine gel.
0: Aa, önümü öp, sinirlenme kocacık.
1: Ne içersiniz hanımefendi?
0: Ay, bana hanımefendi dedi! Duydun mu kocacığım? Neniz var? Yakınlık ışlı içkilerden çakmam. Sen patlat bir ikramiyeli gazoz, belki de araba çıkar.
4: Mahsus mu yapıyorsun Naciye, ayıp?
0: Ölüm öp, sinirlenme kocacığım.
1: Ah, sinirlenme tabii Murat. Kızcağızın kabahati yok. Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur.
5: Senin bu yaptığına utanmazlık derler. Beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin.
0: Onlar başladı önce. Lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabii.
5: Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın. Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas Hanımefendi'nin kerimesi, biri Çeşmelizadelerden...
0: Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız. Evet, Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız ama... ...ne yaptım seni rezil edecek?
5: Daha ne yapacaksın?
0: Namusuna toz mu kondurdum? Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? Erkeklerin kolunda dans polimi ilaçla fişle mi yaptım? Ama haklısın! Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım. Yalan dolan lazım. Bizim özümüz sütlü anam, biz para çocuğu değiliz. Ah, ölüsü kandilli Naciye! Sevdik, kabahat oldu. Kocacığım diye seni bağrımıza bastık, ayıp oldu. Yandım ulan, yandım!
5: Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun.
0: Yapma da mı gümrük var yani?
5: Kafamı kızdırıyorsun ama!
0: Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmük!
5: Çık dışarı yoksa katil olacağım.
0: Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke! Kurtulurdum bu acılardan! Alay edilmekten, küçük görünmekten bıktım artık, ben de insanım be!
5: İnsansan bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım!
0: Hayır! Ölürüm ama boşanmam! Döv, söv, küfret ama ayrılma benden! Hatta ziyan yok, alay et, küçük gör! Sevdim seni be ya, anlamıyor musun? Sevdim seni! Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim. Bir başkası olsa delik deşikti şimdi. Ama... ...sana kocacığım dedim bir kere. Bağlandım. Sevdalanmak kabahat mi yani? Günah mı? Kıyma bana Murat'ım. Gidiyorum. Dönüyorum mahalleme. Ama Allah aşkına boşama beni!

0: Ablacığım. Dağılın be sinema mı oynar? Ne toplandınız buraya? Dağılın hadi.
1: Falımda prensler gibi kısmetim çıkacağını söylemiştin, doğru çıktı. Ama sonunda ayrılacağımızı söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık. Ayrıldım ama. Hem de ölerek, yanarak, tutuşarak. Belki fincanda gördüm bunları da üzülmeyeceğim.
0: Boş ver kız. Ben içi dışı cam gibi bir karıyımdır. Ağzımdaki de dilimdedir. Görsem söylerdim elbet.
1: Ama sepetlendik işte.
0: Ay be ciğerimin fesyanı! Hiç de mi yerli film görmedin? Bu gibi davaların kandili böyle yanar. Hepsinde zengin olan fakir kızın burun direğini sızlatır yakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat, kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen! O senin cart cart öten oğlan pes eder.
1: Haklısın be ablacığım. Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz, dişe diş ocağına incir dikmeyi. Ama nerede buluruz parayı?
0: Sen işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Triminimin Tom da ablanın adı Charles Tom.
2: Bakmayın hapishanede volta attığına! Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız.
1: Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere.
3: Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem.
1: O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı! Piyaza gelince maşallah hepinizin afisi yerinde! Ama biz ona buraya yağ çekmek, met etmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil, yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak, ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100!
1: İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter.
0: Karışma, sen de bozma kafamın endazesini! Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çinkim, Çengi Naciye, evelallah evliya gibi kızdır. Ay çenemi yordunuz, acık da sen konuş be! Pısırıklığı bırak, erkekçe koru davanı!
1: Çok sevgili... çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım! Aslında yandı Naciye'niz, kül oldu Naciye'niz! Dumanı tutuyor Naciye'nizin, dumanı tutuyor da görmüyorsunuz! Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz. Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz. Kurtarın beni bu işten! Beni madara etmeyin sütü bozuk züppeye!
0: Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir malinin izzeti nefsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler. Biz de hiç sesimizi çıkarmayacağız. Yok öyle hikaye! Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan öt bakalım.
1: İki gece kondum feda olsun.
0: Ya senin?
1: Benim kaynana da miras, beşi bir yerdelerim var.
0: Senin kızgallı.
3: Benim de canım var.
0: Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanına. Sinek avlarsın vallahi.
3: Şaka yaptım Charleston. Alın, neyin varsa sizin olsun.
0: Biraz da sen silkelen bakalım.
1: Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti. 2000 liramız var.
0: Bundan daha kötü gün teleşirdi olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım.
2: Olsun Sabahat abla. Benim boyacı sandığımdan, kırık dökük cümbüşümden başka bir şeyim yok ama feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da.
1: Esas Naciye'nizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
4: Sinirlerim çok bozuk. Dünyadan, dünyadaki bütün kadınlardan nefret ettirdi beni bu kadın.
5: Bir müddet buradan uzaklaşmak, bir otelde dinlenmek istiyorum.
6: Ya çok iyi olur efendim.
5: Sen de geleceksin benimle.
6: Ya, baş üstüne efendim.
5: Yalnız gideceğim oteli kimsenin bilmemesi lazım. Hele Naciye'nin.
6: Aa tabii bilmemeli, ne haddine bilecek. Siz hiç merak etmeyin efendim.

0: Belki beni sevdiği için üzüntüsünden gitti otele.
1: Buldun üzülecek insanı. Aşk falan bilmez o, kalpsizin biridir.
2: İşi Charleston Sabahateli aldı ya, kalbimi var, ciğerimi var anlarsınız. O zippe sıpayı Çengi Naciye'nin peşinde tazı köpekleri gibi fırfır döndürmesem bana da Charleston Sabah demesindir.
1: Peki ama Çengi Naciye'ye nasıl aşık olur? Ha? Adını duyunca tüyü tersine dönüyor.
0: Ya, ha? Tüyü tersine dönüyor.
2: Siz de amma cahilmişsiniz be kızlar. Çengi Naciye mortladı artık. Yarından sonra Naciye'nin adı Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretleri.
0: Sahi mi abla?
2: Elbette sahi. Çin işi, Japon işi. Bu da Charleston Sabahat'ın işi.
3: Asaletin habercisi ellerdir. Eller kuğu kuşu gibi olmalı. Hanımların elleri seyredilmek için değil, öpülmek için yaratılmıştır. Öptürün ellerinizi. Kibar konuşmak, zalim sözler söylemek asaletin ta kendisidir. Kibar bir laf ediniz bakayım.
0: Çok rica ederim efendim,
3: bravo!
0: Siz?
3: Çok zarifsiniz hanımefendi.
0: Çok güzel, bravo!
3: Ya siz?
4: İstifra ederim.
3: So, bin kere söylemişim, istifra değil, istirham ederim diyeceksiniz.
4: Öyle deriz madam Kokan'a.
3: Mil mersi.
1: Dans, bulutlar üzerinde yürür gibi yapılırsa danstır. Futbol oynar gibi değil. Başlayın lütfen.
5: Ben hizmetçisiyim.
6: Ben şoförüyüm.
5: Ben yanından ayırmadığı özel berberi.
6: Ya ben?
5: Sen de vekil harcısın.
6: Oldu.
5: Yalnız dikkatli ol, paralar santim sahim, dirhem dirhem hesaplanacak, yoksa paralar suyunu çekerse...
7: Hepimiz sevmayı kediye yükleriz.
6: Peki sen ne olacaksın Sabahat abla?
5: Ben de Sayın Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretlerinin teyzesi... Asalet Maps Safiye Sultan. O kadar da olsun canım, az çok sosyetemiz var. Operette çalışırken bir adımız da sosyete Sabahat'ti.
7: Sosyete Sabahat'ti.
5: Ayrıca ciddi olalım. Karşınızdaki sosyete Sabahat değil, Asalet Mahap Safiye Sultan. Haddinizi bilin, laubalilik istemez.
6: Haddinizi bilin, laubalilik istemezmiş.
5: Şimdi ilk işimiz otele telefon edip şeref dairesini ayırmak olacak.
8: Başüstüm efendim, emredersiniz efendim. Prenses Hazretlerinin teşrifi otelimiz için bir şereftir efendim.
5: Oh, çok teşekkür ederiz efendim. Mersi bien efendim. Buku bien efendim. Enayi heyecandan ölecekti prenses lafını duyunca. Bavullar hazır mı?
6: Hazır efendim, 20 bavul, 18'i kağıt dolu.
5: Olsun, maksat çok bavulla göz boyamak.
9: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
5: Hoş geldiniz prenses hazretleri.
6: Hoş geldiniz efendim.
1: Şeref verdiniz prensesim.
10: Prensesten bana ne? Sözüm ona, dinlenmeye geldik buraya. Prenses hazretleri şöyle, prenses hazretlerinin serveti, prenses hazretlerinin adamları... Bıktım ya, başka laf yok mu?
1: Yok, çünkü dünyalar güzeli bir kadın. Bütün erkeklerin gözü onda, hepsi aşık.
10: Ya da hepsi budala. Hı.
1: Peki siz tanımak istemez miydiniz?
10: Vallahi bizim Çengi Naciye'den öyle ağzım yandı ki... ...kadın değil, melek olsa görecek yüzüm yok.
1: Bir dakika benim. Teşekkür ederim. Otelimiz prenses hazretleri şerefine bir ziyafet tertiplemiştir. Şeref vermenizi rica ederiz. Şeref vermenizi rica ediyorlar efendim.
10: Yerin dibine basın, prensese daveti de!
11: Buradan İsviçre'ye gidecekmiş. Aşkı uğruna her gittiği memlekette sayısız erkek intihar edermiş.
12: Hiçbir erkeğe de yüz vermezmiş.
11: Geliyor işte, geliyor. Bizim salatalık yok ortalarda.
5: Şşt, herhalde odasındadır prensesim.
13: Ulan su koyuvermesene be!
1: Of, of! Ay, saat geldi! Prensesin davetini unuttunuz mu yoksa?
10: Bulmayacak yaşta değilim.
1: Neden inmiyorsunuz öyleyse?
10: Kadınlardan sıkıntı bastı dedik ya!
1: Ama bu koskoca prenses!
10: İsterse kraliçe olsun, hiçbirine tahammülüm yok! Aşağı in ve iki aspirin getir bana, başımı ağrıttın!
1: Baş üstüne! Başın kopsun!
11: Allah kahretsin, kendini beğenmiş salon faresi, kim bilir nerelerde. Bir şey mi dediniz?
5: Salon çok sıcak değil mi orada Cennikoğlu?
11: Bundan sonra kısmet...

0: memlekete Sayın Prenses.
1: Bir ay Paris, bir ay Napoli, bir ay Tarabya, bir ay da Kasımpaşa.
0: Efendim, anlayamadım.
1: Anlayışınız kısa, biz ne yapalım yani? Bir ayda Kasımpaşa diyorum, müsaadenizle.
0: Bir haber var mı? 306 numaralı odadaymış. Hastalık bahane edip aşağı gelmemiş, hizmetçisi haber verdi.
1: Güzel.
0: Nesi güzel kız?
1: O aşağı inmezse biz yukarı çıkarız. Tamam mı canım?
2: Tamam. Hangal, tamam.
0: Efendim, anlayamadım.
2: Size bir cicikom. Salon çok sıcak, hamam gibi de. Tamam mı tatlım?
3: Gir.
1: Prenses Hazretleri sizi görmek istiyor efendim.
3: Ben senden prensese değil, iki adet aspirin istedim, baş ağrısı için. Üstelik de prenses falan görmeye niyetim yok.
1: Korkmayın. Aspirin gibi kolay yutulmam ama... baş ağrınızı geçirmeye yardımım dokunur sanırım.
3: Affedersiniz, kabalık ettim.
1: Öylesine bıktım ki kibarlıktan, biraz kabalığa ihtiyacım var.
3: Prenses dediklerinde geçkin bir kadın sanmıştım sizi nedense. Bu kadar şahane bir güzelliğiniz olduğunu bilseydim, koşarak, uçarak gelirdim yanınıza.
1: Güzelliğimi prensesliğime tercih etmenize sevindim.
3: Sizi her zaman sevindirebilmek isterdim.
1: Yani?
3: Bana sizinle dolaşmak, size İstanbul'u gezdirmek şerefini bahşederseniz çok mutlu olacağım, çok.
1: Çok naziksiniz.
4: Demek ilk seferinde gezme teklif etti.
5: Gözlerini ayıramamış prensesten.
1: Üstelik büyülenmişçesine.
2: Boşuna ye kürküm ye dememiş Nazrettin Hoca. Herifçoğlu...
0: Herifçoğlu bana değil, elbiseye büyülendi. Hergele.
2: Hayır yavrum, elbise sadece onun gözlerini açtı. Büyülendiği sensin aslında.
1: Doğru mu söylüyorsun Sabahat abla? Büyülendiği ben miyim? Nasıl haklıymışım değil mi? Çok beğendiniz değil mi?
3: Beğenmek ne kelime, çarpıldım!
1: Oh, ziyafete gitmeye nazlanıyordunuz bir de!
3: O zaman bu kadar şanslı olmazdım belki de. Düşün, İstanbul'u ben gezdireceğim prensese!
6: İstanbul'un her köşesi ayrı güzel bir şehirdir. Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses, her tarafınız bir başka şahanelikte.
1: Sizin sözleriniz gibi.
6: Bence Dolmabahçe Sarayı en güzel buradan görülür.
1: Bana kalırsa en güzel İstanbul'u sizden dinlemek.
6: Ne adadığınızı merak ettim.
1: Neden?
6: Tanrı size her şeyi fazlasıyla vermiş. İsteyecek bir eksiğiniz yok.
1: Öyle bir şey var ki istediğim. Hem elimi uzatsam tutacak kadar yakın bir istek... hem de çok uzaklarda.
6: İstanbul dünya kadar büyük olsaydı keşke.
1: Neden?
6: Sizi gezdirmem ömür boyu sürerdi de ondan.
1: Neden o kadar dikkatli bakıyorsunuz?
6: Saf. Hayatta en beğendiğim kadınla en baş belası, en nefret ettiğim kadın arasında... öyle garip bir yüz benzerliği var.
1: Çok tuhaf, cidden merak ettim doğrusu. Tanımak isterdim benzerimi.
6: Tanımamanız daha iyi. Sizin sarı saçlarınız, huylarınıza gelince iki ayrı kutupsunuz.
1: Peki neyiniz olur o kadın? Ondan evli misiniz yoksa? Belki de nefret ettiğiniz bir karınız var. Bana da o yüzden yakınlık gösterdiniz belki.
6: Bu konuyu kapatsak?
1: Susmayı istemeniz manalı. Evli olup olmadığınızı söylemeyecek misiniz?
6: Bilmek bir şey fark eder mi sizce?
1: Hem de nasıl? Evli erkeklerle arkadaş olarak bile dolaşmaktan nefret ederim.
7: Madem öyle, siz de gizleyin evli olduğunuzu.
3: Yok, yapamam. Hayatıma onca kadın girdi, ilk defa aşık oldum galiba. Sevdiğime yalan söyleyemem. Anlıyor musun, yalan söyleyemem sevdiğime.
7: Ya ayrılırsa sizden?
3: Bilmiyorum.
7: Bana kalır, yapacak tek şey var. Mahalleye gidip ayrılması için yalvarmalı Naciye'ye.
3: O baş belası deliye yalvarmak mı? Allah korusun.
7: Prenses Hazretleri değmez mi buna? Para teklif edin gerekirse, gerekirse ağlayın, sızlayın hatta... ben olsam sevdiğim için zırıl zırıl ağlardım.
2: Güzel! Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor.
4: Şimdi ne yapacaksın?
0: Sızlatacağım burnunun direğini. Değil yalvarmak, yüzümü göremeyecek. Seninle konuşmak istemiyor diyeceksiniz.
2: Akıllıca iş!
0: Hadi bakalım, sıvayın paçaları. Hepiniz dur mahalleye!
2: Aman vahidim çıkmıştı falında! İki gözüm enişteciğim iki vakte kadar girip Çengin Ağacı'yı alacak diye!
3: Geldim ama gelişimin sebebi başka.
2: Hest başka diyeler bizde!
6: Siz eski kadınsınız, anlarsınız beni.
2: Neyi anlarmışım?
4: Ayrılmak istiyorum Naciye'den.
2: Hani anlaşmıştınız?
4: Aşık oldum birine ilk defa. Mecburum.
2: Çengi Naciye de sizde aşık olacak kalp yok diyordu. Geyya hiçbir kadını sevemezmişsiniz siz.
4: O herhangi bir kadın değil. Bir prenses.
2: Haksızlık ediyorsun. Naciye de bizim prensesimiz.
7: Enişte bey, enişte bey! Bakma kenar mahallenin garip insanlarıyız ama evlilik bizler için mukaddes şeydir.
2: Kızcağızı evden git dedi.
7: Kocacığımın sözü başım üstüne dedi.
2: Gitti lakin iş boşanmaya gelince kazın ayağı başkadır. Vallahi kesin razı olmaz boşanma. Hem de o razı olsa biz razı olmayız. Mahallemizin namusu var bey!
7: Tabii, mahallenin namusu var. Benim de çocuğum! Siz de her şeyin doğrusunu anlatmak zorunda mısınız? Bırakın sıra tasmayı da eğlenmenize bakın.
4: Elimde değil. Prensese olan duygularım diğer kadınlara duyduğum gibi değil. Anla beni.
7: Bana kalırsa siz evlenmeyi değil, eğlenmeyi düşünün.
3: Vay be efendiciğim, maşallah efendimiz! Zat halinize hangi rüzgar attı böyle? Buraya...

0: Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için.
1: Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk.
2: İtham, çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah, içimin ta şuracığından bir his. Ulan kız Naciye, bırak hoşaf üzümü gibi yayılmayı da... ...kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halimden belli be kocacığım, kör kör parmağım gözüne işte.
0: Ben buraya böyle...
2: Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, harbi ol biraz. Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen... ...gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde.
0: Dinle bak.
2: Dinlerim ama, dinlerim babam. Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım. Tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi?
1: Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin. Senin için masa ayırıyordu.
0: Aa, ben mi?
1: Saklama be tosunum, prensesim...
2: Ayy! Bana prenses mi dedin anam? Bana prenses diyen dillerini yesinler senin. Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup... ...nasına dönmek istiyorum. Çek bir şişe...
1: Tamam!
2: Şerefe kocaların aslanı, şerefe! Erkek olmuşsun be kocacığım! Sayende birinci şeyi akladık! Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de!
3: Sebep de sizsiniz. Daha doğrusu sizi kaybetmek korkusu.
2: Anlayamıyorum.
3: Ben bekar değilim prensesim, evliyim. Üstelik dünyanın en garip evliliği. Eli elime değmemiş, hatta evimde bile oturmayan bir kadınla.
2: Niye boşanmıyorsunuz o halde?
3: İstemiyor. Belalı bir mahalle kızı, zaten bir miras icabı evlenmiştim. Düşünün hapisteydi, idam mahkumuydu.
2: Olsun. Zorlarsanız ayrılır herhalde. Ama bir kadınla başa çıkamayacak kadar yumuşaksınız galiba.
3: Ne yapabilirim ki? Onu bir görseniz.
2: Gördüğümü farz edin.
3: Öylesine belalıdır ki... ...Kadın değil, baş belasıdır o. Dünyasından bezdirir insanı.
2: Siz de aynı silahı kullanın o halde. O edepsizse siz daha edepsiz olun. O belalıysa siz daha belalı olun. Erkeksiniz. Dişe diş, göze göz. Deli deliden, edepsiz edepsizden korkar derler. Ama dedim ya, siz öyle yumuşaksınız ki.
3: Bu defa öyle değil prenses. Bu defa seviyorum. Gerekirse katil bile olurum sizin için. Güzelliğiniz uğruna her kalıba girerim, inanın bana. Haklısınız. O serseri ise ben de serseri olacağım. O namussuzun karşısına bir çıkacağım ki görecek.
2: Ne yapmak niyetindesiniz?
3: Birkaç gün batakhanelerde sürtmem yeter bana. Yeter de artar bile.
2: Toplanın gidiyoruz. İşimiz bitti burada. Susun be!
4: Bu kadar çabuk mu?
2: Hı hı. O benim ayağıma gelecek mahalleye. Hem de öyle bir şekilde gelecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Aldı Çengin Ağacı'ya intikamını.
5: Annem yok mu?
6: Annem turneden dönmedi daha, yarın gelecek.
5: İlker! Annem!
2: Canım!
5: Benim annem de eve döndü.
7: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
2: Saat 10'da hazır olacağım.
5: Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
7: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
2: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
8: Annenden haber gelince kadar deliye döndüm, deliye.
6: Senin burnun her zaman böyle kana.
5: Arada sırada kana.
2: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
6: Nefsemi.
5: Yeter artık tembellik, okula dönmelisin.
2: Keşke dönebilir. Onu görmek istemez misin?
7: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
2: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
9: Yumurcak Veda birazdan TV4'te.
10: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
11: İyi akşamlar.
12: Dinle, dinle.
13: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
10: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genç, genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman.

0: bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Adım Orhan Güven.
9: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
8: Aman ne iyi.
9: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Çatır çatır boşatıcıyım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
8: Hay Allah razı olsun.
9: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
8: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
9: 2 hafta geçti. Hala bir haber yok.
8: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
10: Yaz Bekarı yarın 18'de TV4'te.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerim mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
13: Bonjour madame.
11: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyel neyse onu rica edeceğim.
14: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien.
11: Merci.
12: Gezerken yol tarifi,
11: alışveriş fit çeki.
12: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
13: Aa Demet Hanım.
12: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
11: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
12: her yer redlilerin oluyor.
11: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
7: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
8: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Günaydın Türkiye.
15: Hadi kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: 5 yıldır hep seninle. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Space'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium

0: Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Tam da leslik.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kılı.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
5: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Güllühan olmanın ilk şartı, anladın mı? Çeneden başlar. Konuş ulan Keşafettin, konuş.
1: Gevşet ulan çeneni, görelim sürelerini. Bu yollar, bu mavallar, bu kaşkavallar sökmez bize dingil. Şimdi de sen konuş abi.
2: Ben adamın kanını yoğurt kasesine akıtıp içine ekmek doğrar, sabah kahvaltısı diye yerim. Var mı bu sözlerime ayak yapacak ayakkabıcı? Var mı lan?
1: Konuşma yengen. Şimdi ne yapacağız?
0: Çeneden sonra bilek gelir. Bileği yumuşak olan külan olamaz.
2: Bu daha yumruğumun mostrası. Var mı bana sütü kesik salamini numarası be? Bana kaşkolika yapacak turfandalık, cenaze ilmi haberini cebinde taşımalı. Helal.
3: Karada koşan, havada uçan, var mı bitirim burada yan bakan? Karanfilsin, sarımsın, aç lan kapıyı, nikahlı karımsın. Ceketimi dikerim, köprü altıdır yerim.
1: Siz?
4: Evet ben. Prenses Nazlışah. Namı diyor sekiz köşeli göbekçi Cengi Naciye.
1: Olmaz böyle şey.
4: Biraz yonttuk oldu anam.

0: İnanılmaz şey.
1: Her şey aynı anam babam. Eşek gene aynı eşek. Değişen semerimizdi. Şimdi sen anır bakalım. Bütün mahalleye beni çok sevdiğini söyle.
0: Seni çok. Çok seviyorum Naciye.
1: İnşallah gene o sırçalı saraya gitmiyorum.
0: Hayır Naciye, ben burada kalmak istiyorum. Müsaade ederseniz tabii.
2: Naciye, Naciye!
3: Üzme delikanlıyı artık!
4: Biz onu eleştirdik,
2: bağrımıza bastık!
4: Ya!

görmemiş bostanlı anaları. Altın kalpli Çengin Hacı'yemiz rahat bir düşek yüzü görsün. Anlarsınız ya.

0: Ne düşünüyorsun öyle arpacı kumrusu gibi? Şu anneme çok bozuluyorum, hala gelmedi. Benim de annemle babam ayrıldılar. Bakalım hangisi almaya gelecek?
1: Babam sağ olsaydı çoktan gelip alırdı beni. Ama ben çok küçükken ölmüş.
0: Evlendir anneni, senin de yeni bir baban olsun.
1: Şimdi ağzını yırtarım senin ha!
0: Sana da iyilik yaramıyor.
1: İyilikmiş, iyiliğin batsın.
0: Babam geldi. Allah'a ısmarladık.

0: Sınıfı geçtin mi?
1: Geçtim.
0: Notlar nasıl?
1: Nasıl olacak? Hepsi pek iyi.
0: Aferin be yumurcak! Bu yaz neler yapacaksın bakalım?
1: Boks, karate, kavga, önüme geleni pataklayacağım.
0: Yamansın be yumurcak!
1: Ömer amca be!
0: Söyle yumurcak!
1: Azıcık babamı anlatsana bana, nasıl bir adamdı?
0: Erkek adamdı, hayatta tanıdığım en iyi yürekli insandı. Fukara babasıydı, eli açıktı. Su gibi para harcar, bol bol bahşiş dağıtırdı.
1: Beni sever miydi?
0: Oo, seni canından çok severdi.
1: Artık hiç kimse onun gibi sevmiyor beni.
0: Anneni unutuyorsun galiba.
1: Ben onu hiç unutmuyorum ama o beni hep unutuyor.
0: Yok canım, annen seni çok sever.
1: Sevseydi bugün kendisi gelip alırdı beni.
0: Ne yapsın kadıncağız, işi icabı.
1: İş benden önemli mi?
0: Yok, hiç senden daha önemli olamaz yumurcak.
1: Yaşa be Ömer amca, beni anlayan bir sen varsın zaten. Bir plakçı önünde duralım, annemin son plağını almak istiyorum.
2: Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni.
1: En son plağı bu mu?
3: Evet küçük bey, en son.
1: Peki sarın lütfen, ne kadar?
3: 15 lira. Selma Deniz benim de en çok sevdiğim ses sanatçısıdır.
1: Hiç kimse onu benim kadar sevemez. Çünkü o benim annemdir.
2: Beni

0: Allah rahatlık versin babacığım.
1: Sofra hazır küçük beyciğim, yemeyecek misiniz?
0: Hayır, karnım tok.
2: Ama nasıl olur, bir şey yemediniz ki.
0: Karnım tok dedim.
1: Sizin için hazırladık küçük bey.
3: Senin sevdiğin yemekleri yaptım.
0: Sağ olun ama iştahım yok.
1: Peki, benim hatırım için yemez misin?
0: Kusura bakma Ömer amca, canım istemiyor. Annem yarın saat kaçta geliyor?
1: 10'da.
0: Teşekkür ederim.

0: İstiyorsun.
1: Hadi kalk, annemi karşılayacağız.
0: Ulan seni bir yakalayayım, bak ne yapacağım sen görürsün.
1: Hadi kalk bakalım.
2: Kör ata seni.
3: Gel bakalım.
1: Hadi anneme.
3: Hadi.

Ooh.

0: Bir tane bile iyi yok, hepsi pek iyi.
1: Pek iyi ya, hiç senin gibi bir annenin oğlu iyi alır mı?
0: Aferin benim oğlum, şimdi dile benden ne dilersen.
1: Hiçbir şey istemem anneciğim, yalnız seninle beraber olalım. Her zaman beraber olalım, bu yaz hiç ayrılmayalım.
0: Oh, canım benim, göreceksin seninle baş başa ne güzel bir tatil geçireceğiz. Ha?
1: Söz mü?
0: Söz.
2: Randevumuza geç kalıyoruz Selma Hanım. Anlaşmayı imzalamak üzere bizi bekliyorlar.
0: Peki. Şimdi çıkarız.

0: Oğlum benim!
1: Seni çok özledim.
0: Ben de yavrum.
1: Hiç ayrılmayacaktık. Hani söz vermiştin bana?
0: Yarından itibaren hep beraber olacağız.
1: Anneciğim, canım anneciğim!
0: Yavrum!

0: olursun anneciğim, lunaparka götür beni.
1: Başka bir zaman, bugün geç oldu. Artık eve dönmeliyiz.
0: Lütfen anneciğim, orada biraz eğlenmek istiyorum. Birazcık.
1: Peki. Ömer efendi, lunaparkın önünde durun.
2: Emredersiniz hanımefendi.

0: kapalı galiba.
1: Soralım bakalım. Bir dakika bakar mısınız?
2: Bir şey mi istediniz?
0: Girebilir miyim?
1: Ne olur amca.
2: Özür dilerim. Daha elektrik bağlanmadı. İki gün sonra açıyoruz, o zaman gelirsiniz.
0: Duydun ya, iki gün sonra açılıyormuş.
1: O zaman getirecek misin beni?
0: Hı hı, getireceğim.
1: Söz ama.
0: Söz? Peri padişahı, karşısında kızını devden kurtaran kahraman prensi görünce hem şaşırır hem de çok sevinir. Güzel prens başından geçenleri bir bir anlatır. Padişah, kara vezirin ihanetini öğrenince ona çok kızarak zindana attırır. Sonra da kızını güzel prense verir. Tam 40 gün 40 gece düğün dernek yapılır. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: o tepsiyi. Kahvaltıyı anneme ben götüreceğim.
1: Olmaz, dökersin sonra.
0: Şimdi karateye başlarsam nasıl döküldüğünü görürsün.
1: Yapma, pes ettim. Al, götür, hadi.

0: Günaydın anneciğim.
1: Günaydın oğlum.
0: Sana kahvaltı getirdim.
1: Sağ ol oğlum, teşekkür ederim.
0: Bir şey değil anneciğim.
1: Sen kahvaltı ettin mi?
0: Şimdi canım istemiyor, sonra yerim.
1: Ama sen yemeden benim boğazımdan geçmez ki. Hadi bakalım, at şunu ağzına. Aferin.
0: Luna Park bugün açılıyor anneciğim, beni götüreceksin değil mi?
1: Alo?
2: Günefendi. Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz. Uçağımız Yeşilköy Havalimanı'ndan saat 12'de hareket ediyor.
1: Saat 10'da hazır olacağım.
0: Bir yere mi gidiyorsun anneciğim?
1: İzmir'e gidiyorum oğlum.
0: Ne zaman döneceksin?
1: Bir ay sonra.
0: Ama söz vermiştin bana. Bugün Luna Park'a gidecektik. Yazı birlikte geçirecektik.
1: Bunu ben de senin kadar isterim. Fakat iş bırakmıyor.
0: Hep iş, her zaman iş. Beni düşündüğün yok.
1: Hiç seni düşünmez olur muyum? Ben senin için çalışıyorum evladım. Sana parlak bir gelecek hazırlamak için.
0: Ben hiçbir şey istemiyorum. Yanımda ol yeter. Ama sen beni çok ihmal ediyorsun anne.
1: Böyle konuşma yavrum. Hangi ana kuzusundan ayrılmak ister? Senden uzak kalmak beni de çok üzüyor. Ama mecburum.
0: Ben zaten öksüzüm anne. Sen de bırakıp gidince yetim kalıyorum. Hayatta tek kıskandığım şey annesi yanında olan çocuklar anne. Keşke fakir olsaydık. Arabamız, evimiz olmasaydı. Ama ana oğul hiç ayrılmasaydık.
2: Söyle bakayım şimdi bana, büyüdüğün zaman ne olacaksın?
0: Ünlü bir karateci olacağım. İlk döveceğim adam da sen olacaksın.
2: Allah Allah, neden o?
0: İkide bir annemi alıp götürüyorsun da ondan.
1: Yumurcak sana emanet Fatma Hanım. Merak etmeyin hanımefendi, ona gözüm gibi bakarım. Ha, bak sonra...
2: Bu evden uzak dur, aksi halde hayatın tehlikeye girecektir.
1: Allah'a ısmarladık yavrum.
0: Güle güle.
2: Hadi gel barışalım. Allah'a ısmarladık yumurcak.
0: Git işine be.

0: Al, bu çocuğun hali yüreğime dokunuyor.
1: Annesi gittiğinden beri ağzına bir lokma koymadı.
2: Bari biraz neşelendirelim, belki o zaman gel.
1: Evet.
2: Hadi bir mutak, senin de karate yapalım,
1: hadi. Ben Foreman, sen de Muhammed Ali. Benimle boks maçına var mısın?
0: Sana masal anlatayım mı?
3: Hadi yumurcak, kalk seni Luna Park'a götüreyim, ha?

0: işler kötü. Annem yine beni yalnız bırakıp İzmir'e gitti. Bir ay orada kalacak.
1: Benim annem de eve döndü. Babamla barıştılar.
0: Ne mutlu sana. Ne mutlusu.
1: Onlar ayrıyken daha mutluydum. Çünkü ikisinden de harçlık alıyordum. Şimdi gelirim azaldı. Amma da duygusuzsun ha. Üzüntüye boş ver, yaşamaya bak.

0: yapıyorsun öyle?
1: Annem biraz zayıfladığımı söyledi de... ...sen boğazından başka bir şey düşünmez misin?
0: Yok!
1: Evleneceğin adamın Allah yardımcısı olsun! Sen de bu gırtlak varken kocanı iflas ettirirsin!
0: Ben de zengin gününe uğranırım!
1: En iyisi bir ahçıyla evlen!
0: Yo, pastacıyla!
1: Amma da pis boğazsın ha!
2: Siz kadınlar yalnız kendinizi düşünürsünüz! Oysa biz erkekler öyle değiliz!
1: Günler bir türlü geçmek bilmiyor! Annemin gelmesine daha tam 29 gün var!
3: O zamana kadar yaz biter de kış gelir!
1: Luna Park kapanır, okullar açılır... ...Tatilim zehir oldu! Oysa ne hayaller kurmuştum!
3: Ben senin yerinde olsam bir dakika durmam! Giderim!
1: Nereye?
3: Nereye olacak? İzmir'e! Annenin yanına! Bu kadar zor mu sanki?
1: Yoo! Neden zor olsun? Atlarsın bir otobüse, ver elini İzmir!
3: Değil mi ya?
1: Elbette! Affedersiniz efendim!
3: Buyurun!
1: Kalkacak olan ilk otobüse iki bilet!
3: İzmir'e!

0: buyurun.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederiz.
2: Evini aradık, bulamadık hiç.
3: Hiçbir yerde bulamadık.
4: Bu çocuk uçmadı ya, elbet bir yerdedir.
5: Allah'ım sen koru bu yavrucuğu.
4: Allah kahretsin, bu kadar kişi bir çocuğu koruyamadı.
3: Çocuk dadıya emanet edildi.
2: Kabahat onda, emanete ihanet etti.
5: İhanet ha? Ulan Allah cezanı versin. Aman. Kimsin sen, nasıl bu evde yalı kazanırsın, söyle bana.
2: Ben uşağım, uşak.
5: Olmaz olsun, senin gibi uşak kârlısıca. Allah cezanı versin.
4: Olsun, yeter. Şimdi kavganın sırası değil. Dağılıp çocuğu buluncaya kadar arayalım. Eğer çocuğun başına bir kaza gelirse vebali hepimizin boynuna.

0: burada.
1: Burada mı? Yani Gacino'da mı?
0: Derhal onu bana getirin.
1: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
0: Ben kendim giderim. Sen şuraya otur da arkadaşıma göz kulak ol, laf atmasınlar. Otursana. Ne dedi, duymadın mı? Anne!
2: Sen ne düşüncesiz bir çocuksun. Aklını mı kaçırdın oğlum, nasıl yaparsın bunu?
0: Seni çok özledim anneciğim.
2: Beni özledin diye izinsiz tek başına nasıl gelirsin buralara?
0: Sen beni tek başıma İstanbul'da bırakıyorsun ya. Çocuksam neden bırakıyorsun? Büyüksem neden kızıyorsun?
2: Yeter, kralık istemem. Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
0: Anladım.
2: Evdekiler ne haldedir kim bilir? Seni bulamayınca köşkte deliye dönmüşlerdir zavallılar. İstanbul'dan köşke arayın lütfen.

0: Çocuklar size emanet Şakir Bey.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
0: Uçakta uslu uslu oturun, sakın Şakir Bey amcanızı üzmeyin.
2: Olur Selma teyzeciğim, üzmeyiz.
0: Sen de anneni öp bakayım. Hadi şimdi yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Güle güle.

Ne oldu? Yok, bir şey yok.

0: Ah seni yumurcak seni! Neler ettin sen bize neler?
1: Şuraya bak şuraya! Üzüntümden zayıfladım, iğne ipliğe döndüm.
2: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndük, deliye!
3: Bizi neden üzdün yumurcak? Oysa biz seni ne kadar çok seviyoruz ya!
4: Ben de sizi çok seviyorum Ömer amca! Hiçbirinizi üzmek istemedim. Ama annemi çok özlemiştim.
0: Neyse, çoğu gitti, azı kaldı.
1: Yakında doğum günüm var.
2: O gün annen mutlaka gelir.
4: Sahi mi Ömer amca? Doğum günümde annem de gelecek mi?
3: Oo,

0: nerede kaldı şu annem?
1: Üzülme, neredeyse gelir canım.
2: Belki de uçak rötar yapmıştır.
3: Büfeyi açalım mı küçük bey?
0: Annem gelsin sonra.
4: Annem gelince de mumları söndürüp pasteyi kesersiniz.
0: Olmaz, annemi bekleyelim.

0: んね。
1: Doğum gününü tebrik ederim.
0: Annem nerede? Niye gelmedi?
1: Annen Ankara'ya gitti. Televizyonda programı var bugün. Oradan da hemen İzmir'e dönecek. Bak sana ne güzel bir hediye gönderdim.
0: İstemem hediyesini, götür geriye. Bir dakika arkadaşlar. Parti sona erdi. Annem gelmeyecekmiş. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: Derin nefes al yavrum. Daha derin. Pamuk ver. Senin burnun her zaman böyle kanar mı?
1: Arada sırada kanar. Sonra kendi kendine durur.
0: Acıyor mu?
1: Hayır, acımıyor.
0: Bu mor lekeler ne zamandan beri var?
1: Çoktan beri, önemli değil.
0: Derhal kan tahlili yapılsın.
1: Doktor amca, iyi ama benim bir şeyim yok ki. Müsaade ederseniz evime gideyim artık.
0: Olmaz evladım, bir müddet hastanede kalman gerekecek.
1: Değil mi?

0: Telefona çağırmamız imkansız. Selma Hanım şu anda sahnede.
1: Ben Profesör Doktor Etemiler'i. Lütfen çağırın. Kendisiyle çok önemli bir konuda konuşacağım. Dünya.

0: Ben yetkili menajeriyim, bana söyleyebilirsiniz.
1: Canım, şarkısını mı keselim beyefendi?
2: Söyleyeceklerim onun şarkısından çok daha önemlidir. Kendisiyle hayati bir konuda konuşacağım. Dur be!

0: Ne var, ne oldu?
1: Affedersiniz hanımefendi, rahatsız ettim. Fakat çok önemli bir konuda konuşmak üzere sizi İstanbul'dan arıyorlar.
0: Ya. Alo? Evet, buyurun doktor bey.
2: Oğlunuz bugün bir kaza geçirmiş, bana getirdiler. Hemen sizin de İstanbul'a dönmeniz gerekiyor.
0: Bana da bugün köşkten telefonla bildirdiler. Attan düşmüş. Ama kazayı ucuz atlatmış. Kırığı çıkığı merak edilecek bir şey yokmuş.
2: Kazadan ötürü bir durum yok ama sizin yarın ilk uçakla gelmenizi icap ediyor.
0: Şu anda işimi bırakıp gelmeme imkan yok. Mukavelemin bitimine 10 gün kaldı. Programımı yarıda kesene.
2: Bırakın şimdi işi gücü. Çocuğunuz her işten daha önemlidir.
0: Emin olun buradan ayrılacak durumda değilim. Fakat menajerimi derhal gönderebilirim.
2: Bırakın şimdi menajeri. Vakit kaybetmeden kendiniz gelin. Oğlunuzun hayatı tehlikede.
0: Hayatım.
2: Gerçek ne kadar acı olursa olsun metin olmalısınız.
0: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
2: Lösemi, yani kan kanseri.
0: Hayır. Hayır, olamaz. Olamaz, inanmam buna.
2: İnanmalısınız. İşte raporlar. Vücudundaki belirtilerden şüphelenerek kanını tahlil ettirdim.
0: Ama iyileşecek değil mi doktor bey?
2: Tıbbın imkanları onu ancak bir ay yaşatabilir.
0: Oh, olamaz. Olamaz. Olamaz Allah'ım. Olamaz. Oğlum yaşamalı. Yaşatmalısınız onu. Tıp bu kadar aciz mi?
2: Amerika'da bu hastalık için yeni bir ilaç keşfedilmiş. Henüz tecrübe safhasında. Ne sonuç vereceğini bilemem. Fakat ilacı getirtip denemekte fayda var.
0: Her çareye başvurmalıyız, her çareye. Ne pahasına olursa olsun bahsettiğiniz ilacı derhal buldurup getirteceğim.

0: Oğlum, yavrum benim! Kaza geçirdiğini öğrenince hemen koşup geldim.
1: Niye zahmet ettin sanki? O çok önemli işlerini bırakıp gelmeseydi.
0: Bu durumda seni nasıl yalnız bırakırım?
1: Ben yalnızlığa alıştım zaten. Git anne, işlerinin başına dön. Beni yalnız bırak. Her zaman olduğu gibi.

0: Önce bütün anlaşmalarımı feshedip konserlerimi iptal ettireceksin. Sonra da derhal uçağa atlayıp Amerika'ya gidecek. Bu ilacı ne pahasına olursa olsun 3 gün zarfında bulup getireceksin.
1: Siz hiç merak etmeyin hanımefendi.
2: Küçük bey nasıl hanımefendi?
1: Kurtulacak mı acaba?
0: Elbette kurtulacak. Kader benim biricik oğlumu elimden alacak kadar insafsız olamaz. Allah'ım, sen bağışla bana oğlumu.

0: Şimdi anlıyorum ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş. Yeryüzünde evlattan daha değerli hiçbir şey yokmuş. Artık kendimi sana adamaya, her şeye yeniden başlamaya karar verdim. Anneni affedebilecek misin? Anneciğim yavrum, canım benim.
1: Annemi götürmeye mi geldin?
2: Hayır yavrum. Sana Amerika'dan ilaç getirdim. Artık bir daha anneni hiçbir yere götürmeyeceğim. Bundan sonra hepimiz senin yanında olacağız.
1: Eskiden çok kızıyordum sana. Ama şimdi sevmeye başladım seni.

0: Anneciğim, dışarıda hava nasıl acaba?
1: Herhalde güzeldir. Ama daha önümüzde pek çok güzel günler var.
0: Dışarıya çıkmak, seninle gezmek isterdim.
1: İyileştiğin zaman çıkar gezeriz.
0: Ben hiçbir zaman iyi olamayacağım anne.

0: Anneciğim.
1: Buradayım evladım, yanımda.
0: Rüyamda hep seni gördüm. Sonra birden kaybettim. Ortalık karardı. Etrafta siyah gölgeler uçuşmaya başladı. Garip bir şeydi. Korkunç bir kabus gibi. Bir kitapta okumuştum. İnsan ölürken böyle şeyler görürmüş.
1: Yalvarırım böyle konuşma.
0: Ama şimdi yanımdasın. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden bile.
1: Bayıldı.
2: Üzülmeyin, önemli değil. Siz biraz istirahat etseniz...

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri Kop'ta sadece 375 lira.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
15: İzlerim.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
18: Haberimiz yok Yüksel abi.
17: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçide bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
20: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
21: Tam da leslik.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş

0: ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mora'ya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
6: Siz kimsiniz?
7: Mora'nın yeni valisi.
6: Osman'ın.
8: Adalet ve huzuru sağlayacak mısın?
9: Bizler de zindanda yaşıyoruz Vali Hazretleri.
7: Kim bu kız?
8: Eski Vali Yunus Bey'in kızı.
10: Halkı hükümet aleyhine kışkırtmak istiyor. İşte sizin adaletiniz bu.
11: Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
12: Sağ ol Kara Murat.
13: Vali Kara Murat mıdır yani?
11: Belki de. Olamaz.
12: Kara Murat benim. Yakalayın.
14: Kara Murat Devler Savaşıyor. Yarın 16.15'te TV4'te.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi, ilk yaş gününde de vardık, liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buraların redlisiyim.

0: Nerelerim be?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Amerika'dan getirdiğiniz ilaç maalesef bir işe yaramadı.
6: Yalvarırım doktor, bir şeyler yapın, kurtarın yavrumu.
5: Artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Ama Tanrı'dan ümit kesilmez.

0: Allah'ım sen büyüksün, ne olur. Oğluma sıhhat ver, bana bağışla onu. Sizi soruyor yavrucak, evdekiler neden gelmiyor diyor, özlemiş sizi. Onu görmek istemez misiniz?
1: Ben onu bu halde görmek istemem, yüreğim dayanmaz buna.
2: Şimdi ağlamak neye yarar? Bir anne olduğunuzu çok geç hatırladınız.
1: Oysa yavrucak sizin şefkatinize ne kadar muhtaçtı.
3: Siz sahnelerde alkış toplarken o benimle dertleşirdi.
4: Darılmayın hanımefendi, ihtiyacı olan şefkat ve sevgiyi ona ancak hastanede gösterebildiniz.
3: İş işten geçtikten sonra.

Öğretmen hep seni sorup duruyor. Öğretmenim, arkadaşlara selamı var. Seni çok özlemişler. Ben de onları. Biliyor musun, ben artık eskisi gibi yemiyorum. Zayıflamaya karar verdim. Belli, ağzın hiç boş durmuyor. Bana bak, ben senin bu hastalığına inanmıyorum. Numara yaptın besbelli. Yeter artık tembellik, okula dönmelisin. Keşke dönebilsem. Döneceksin tabii. Artık gitmeliyim, derslerim var. Gelecek pazara görüşürüz. Geldiğin için teşekkürler.

0: Bunlar ibiş nesilli Zarife.
1: Dinle beni, dinle ha. Beni babamın evinden istediğin zaman ben nasıldım? Böyle fıçılar gibiydim. Şimdi ne oldum? Çiraz balığına döndüm.
2: Yok canım, fıçı gibi değilsin doğru. Şimdi dubaya döndün. Esas ben senin şerrinden zayıflık zafiyeti geçiriyorum ya.
1: Allah kahretsin seni. Bana bak ya tulumu, ben konuştuğum zaman sen konuşmayacaksın. Ben konuşa sen susacaksın, anlaşıldı mı? Beni ayartmak için evimizin önünde böyle fino köpekleri gibi dolaştığını da unutma.
2: Yalancı karıya bak. Esas sen bana sülük gibi yapıştın.
0: Sana.
2: Beni tav etmek için ananla beraber falcılardan, büyücülerden çıkıyordunuz. Ben de hem ananın hem de senin gözün vardı.
1: Ulan ahlaksız herif, ölmüş anamı karıştırma, vallahi parçalarım seni.
3: Hayır, hayır,
4: Gel benim gönlümün civanı.
0: Bak oğlum, bu hacivat, biraz sonra da Karagöz gelecek.
4: Gelemem burnumun çıbağını. Gel benim gönlümün eğlencesi. Hadi git oradan kokmuş salağına işkembesi.
5: Oğlum anlamıyorsun ilmi hikmetten.
4: Kim çalmış kilimi mektepten?
5: Karagözüm sen cahilsin, okuman yok.
4: Doğru, bende patiska var, dokuma yok.

0: meselesi değil, neden münasebetsizlik yaparsın, ne akla?
1: 35'e bakla.
0: Ay, hop!
2: Bu da sihirbaz Mandrake.
3: Hankos. Hankos, hankos.

0: Anneciğim.
1: Efendim yavrum.
0: Bana bir şarkı söyler misin? Sesine o kadar hasretim ki.
1: Peki yavrum.

0: Nasılsın oğlum?
1: İyi değilim anne.
0: Benden istediğin bir şey var mı?
1: Var ama istemeye çekiniyorum.
0: Çekinme, söyle.
1: Hatırlıyor musun anne? Beni Luna Park'a götürmeye söz vermiştin. Luna Park'a gidelim anneciğim.
0: Şimdi mi?
1: Şimdi anne.

0: biraz bakar mısınız?
1: Hayrola kızım, bir arzun mu var?
0: Sizden çok önemli bir ricam var. Hayati bir mesele.

Buradaki arkadaşlarım beni görmeye gelmediğim için alay ederlerdi benimle. Onların şimdi bizi bu koskoca Luna Park'ta baş başa görmelerini isterdim.

Yanında çok mutluyum anneciğim. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Her şeyden çok. Başım dönüyor anne. Bulutların üzerinde uçuyorum sanki. Gökyüzüne yükseliyorum. Çevremde melekler uçuşuyorlar. Beni çağırıyorlar. Gidiyorum anneciğim. Belki bir daha göremem seni. Benim için üzülme. Sakın arkamdan ağlama. Ağlama anneciğim. Ne olursun ağlama.

gözümün yaşı sütünün akı İlker'im. Ölmedin değil mi? Ölmedin değil mi yavrum? Söyle, uyuyorsun kucağımda değil mi? Bak ellerin hala sıcak, gülümsüyorsun. Sarıl annene İlker'im, sarıl. Evlatlar ölmez İlker'im. Anneler için çocuklara ebediyen yaşar. Seni de bağrımdan kimse alamaz. Mahşere kadar alamaz.

0: Büyücük yavrumu çok mu gördün? Neden benim günahım?
1: Kardeşimle Charleston sabahda biraz palya ver yeter.
2: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
3: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
4: Demek damat beyin haberi yok.
5: Tavan arasında yatarsın.
1: Aa, olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
0: Kırkış giyinen sizlersiniz.
2: Naciye kendine gel.
0: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
4: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
2: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
4: Büyülen değil sensin aslında.
2: Dünyasından bezdirir insanı.
0: Siz de aynı silahı kullanın o halde.
4: Toplanın gidiyoruz.
2: Siz?
0: Evet ben.
6: Kadın değil, baş belası birazdan TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyelim neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Cildin tahriş mi oluyor?
6: Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan

0: tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atış.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Adım Orhan Güven.
9: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
8: Aman ne iyi.
9: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
8: Hay Allah razı olsun.
9: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
8: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
9: İki hafta geçti, hala bir haber yok.
8: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
10: Yaz Bekarı yarın 18'de TV4'te.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

hapishanenin saltanatı size mi kaldı lan?

kokusu, sade suya zerzevat kılıklı karı. Seni uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu ş**. Sen kursağı dokuz düğümlü terhanası suratlı ş**. Sen hacivat kılıklı düsteban, insaniyet fıkarası madara karı. Ulan dümünüz hikayesiniz be. Cümle kainat şahidim olsun ki, yedi sülalenizi hacı tesbihi gibi ipe dizip meymenetinize mum dikmezsem, bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu Çengin Naciye demesinler, noktalı virgül anam.

0: Şengin Hacı, müdür bey seni istiyor.
1: 20 yıldır hapishane müdürüyüm, elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti, senin gibi belalısını görmedim.
0: Ben ne yaptım ki müdür bey?
1: Daha ne yapacaksın, yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, elebaşı sen.
0: Yemekler madidendi.
1: Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen.
0: Şah damarıma basıyorlar efendim.
1: Koğuşta kavga olur, çıkaran sen. Ne de bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun?
0: Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım.
1: Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun?
0: Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? Zaten nafile yereymişiz idam hükmünü.
1: İyi ya, son günlerin iyi geçsin hiç olmazsa.
0: Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam.
2: Şşt, geldi geldi.
3: Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü?
0: Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yerdaya oturur aşağı.
2: Yaman kız bu Çengin Hacı, erkek kız!
4: Bakma, kavgacı mavgacı ama ne merazım, altın gibi kalbi var! Madiden hugu!
5: Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey.
6: Erkekler hapishanesinde böyle
7: ama çok... kadın olarak bunun gibi yamanı yok.
6: Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim.
1: Arkadaşları Çengin Hacı'ya diyorlar.
7: Koçero daha ilginç.
5: Naci'nin yaptıklarına yakışır.
7: Röportaj için izin rica ediyoruz.
1: Peki! Yapın röportajınızı, yalnız dikkatli olun, koçer adam beterdir, yanına sağlam girip sedyeyle çıkarsınız sonra.
5: Keşke saldırsa bize, röportaj daha gerçek olur.
1: Buyurun öyleyse.
0: Aaa! Bütün bunlar benim için mi geldi? Kendimi beyaz perde artık...

0: Hristiyan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, ey!
1: Hem de baş sayfada.
0: Peki neyin önünde çekeceksiniz?
1: Nasıl neyin önünde?
0: Buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi?
1: Sizinki başka.
0: Nasıl başka?
1: Öldürürken ne hissettiniz?
0: Hiç.
2: Nasıl hiç?
0: Bayağı hiç lan! Ben öldürmedim çünkü, iftiraya uğradım.
1: İnanalım mı?
0: Yo anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim.
1: Özür dileriz. Biraz da özel hayatınıza değinelim.
0: Öst! Değmek ne demek lan?
1: Hiç aşık oldunuz mu?
0: Bir kere sevecek oldum, evli çıktı eşşoğlusu.
1: Ne yaptınız sonra?
0: Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma!
1: Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz?
0: Bizde o talih nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak.
1: Size son bir soru, erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu?
0: Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu.
1: Asıl kadınların köküne kibrit suyu.
3: Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım.
1: Elbette. Ben gazetedeki Koçara Naciye denen o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin.
3: Sevgilim.
1: Ben aşağı iniyorum yavrum. Sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra.
3: Neden arka kapı?
1: Gündüz gözüyle görülen miras planlarım alt üst olur da ondan.
4: Oo, hayrola böyle sıralanmışsınız? Askeri teftiş mi var, isyan mı?
5: Müsaadenizle arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum.
4: Kulağını tersinden göstermeden kısa söyle.
5: Zat halinizi arz etmek istedim.
6: Sakin dediler.
7: Yani bizim maaşları konuşacaklar.
6: 5 aylık birikti.
4: Temiz iş 6 ay dolur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlısı hatırım için bir ay daha bekleyemez.
7: Ağzımızı açıp bir laf mı ettik efendiciğim?
4: Şşt, ya sen ahçı başların en tombulu?
6: Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim.
4: Zaten ailenizin de bir itirazı yok sanırım, Sayın Bay Kahya.
5: İstirham ederim efendim.
4: Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim.
5: Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz. Neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektiniz.
7: Aa, hayat sana bir yaşa sen!
6: Mirasa konunca toptan alırız, al bakayım sen
7: şunu! Doğru ya, doğru, al bakayım şunu!
6: Al şunu,
7: şunu da al! Şunu da benimki, hadi koş yetiştir arkasından, durma hadi!
6: Durma, haçlısı mı bırakacağız beyefendiyi, koş be!
7: Koş be! Zavallı efendicim!
6: İçim parçalandı!
7: Ya!
6: Buldum! Buldum da buldum, buldum da buldum! Buna kafa derler, kafa!
1: Aman ne kafa, ne kafa! Yahu sanki evlenmekten nefret ettiğim yetmiyormuş gibi... ...karı olarak bula bula üstelik hem katil hem de idam mahkumunu buldum.
2: Olsun.
1: Nasıl olsun?
2: İşin iyi tarafı da kadının idama mahkum oluşu ya... ...böylelikle hem evlenecek hem de bekar kalacaksınız.
1: Kuzum sen şu mübarek kafanı bir yere falan mı çarptın ha?
2: Vasiyetname ne diyor? Yeğenim Murat nikah yapmadan mirasıma sahip olamaz.
1: Anladık.
2: Şimdi siz bu kızla evleneceksiniz, ardından idam olunca başınız hiç belaya girmeden gene bekar olacak, paracıklara da konacaksınız.
1: Bak bu fena fikir değil galiba.
2: Bu fena değil ne demek, bu bana hakarettir. Dahiyane demeniz lazım.
1: Peki ama bu evliliği kimse duymamalı. Evli diye adımı çıkarıp onca sevgilimi kaybetmek istemem.
2: Orası basit iş. Ben hemen hapishaneye atlayıp kızla anlaşma yapayım.
1: Peki, ya hayır derse?
2: Buna çene derler. Avukat Sami Hak Tartar'ın çenesi, Laterna değil! Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen!
0: Senin ya kafadan tahttan eksik, ya da benimle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken... ...evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam?
2: Gönül bu hanımefendi!
0: Ayın bana hanımefendi dedi, hay!
2: Bizim çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi.
0: Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana senden bir avukat görüşecek dedikleri zaman... ...bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım.
2: Ama bu hakarettir hanımefendi!
0: Ay bana hanımefendi dedi, hay! Şu feleğin dalgasına bak be, idam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılaş. Bana bak, İdamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif ya kördür, ya topal, ya da salak!
5: Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen 5.000 lira da para alırsın.
0: Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok.
5: Sen düşün bir gene. Bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır.
0: Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nana yanım babam.
1: Demek hanımefendi benden görüşmek, benimle konuşmak lütfunda bulundular. Başka bir şey emretmediler mi acaba?
6: Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nana yanım babam dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı olduğunu nereden bilsin?
1: Çok naziksiniz avukat bey.
6: Bu benim vazifem efendim. Sağ olun efendim. Allah ömürler versin efendim. Var mı?
0: Kadere bak be anam babam. Şurada hayatımızın sönmesine 3 paralık zaman kalmış. Kısmetimizin orozu tüylendi.
8: Olsun be, kısmet kısmettir ya.
9: Allah'u kul, bana teneşir de talip çıksa gene de hayır demem.
0: Bu herif benimle evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden kara alır mı be?
9: Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver bari.
0: Ne çeki düzen vereceğim be? Mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar. Demek sayın bay beyefendi zat halimizsiniz ha? Hayret, işte salağa benzemiyorsun yani. Önce evlenmem dedim ama... Ne bileyim karşıma böyle artist kartpostalı gibi çocuk çıkacağını.
4: İltifatınıza teşekkürler.
0: Bizde madiden laf yok anam, aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse... ...abdesti bozulur be!
4: Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz.
0: Senle pazarlık değil... ...toptan alışveriş olur anam. Kardeşimle Charleston sabahate biraz paliver yeter.
4: Charleston sabahat mi?
0: Komşumdur, bakma adının Charleston olduğuna. Eskiden operetçiymiş, deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca.
4: Öyleyse anlaştık sayılır.
0: Elbet be anam babam. Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de... ...hoşlandık.

0: neden surat asıyorsun anlayamıyorum. Çok şanslıymışsın yavrum.
1: Buna da şans mı denir be Şaziye teyze? Düşün, beğendiğim bir erkek çıkıyor karşına, basıyor nikah, elin eline değmiyor. Ötesi avacı var. Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar.
0: Beğendin galiba çocuğu, abayı yakmış gibi bir halin var.
1: Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam. Bazen şeytan uykularımı böler. Rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı. Dinine yandığımın, bu onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki. Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa, aşık oldum gittiydi.
2: Duvan hazır Çengin Hacı.
1: Duvak. Çiçekli duvak. Belki de cenaze çiçeği.
3: Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum. Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba?
4: Kıskanç kuşum benim. Bir haftalık evlilik bu. Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun sürer.
3: Ama evleneceksin ya. Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya.
4: Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek. El ele değmeyecek bir evlilik bu. Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim.
3: Kanun nazarında karın olacak ya. Ağrıma giden de bu.
5: Üç kişilik aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
6: Evet de ediyorum de, evet de hadi ya.
5: Evet, kabul ediyorum.
6: İmzala, evet. İmzala, imzala, imzala.

0: Çenginacı, koğuşa dönme zamanı geldi. Daha doğrusu yatma zamanı. Bir oyundu bu, geldi geçti. Çıkar gelinin de uyumana bak.
1: Hayır. Bu beyaz gelinlik kefenim olacak benim, çıkaramam. Öleceksem gelinliğimle.
2: Surat asmayı bırak, görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettin. Bak karımla değil, senden dans ediyorum.
1: Ama ben de evli bir erkekle.

0: Keşke hapishanedeki idam mahkumu kızın yerinde ben olsaydım.
1: Dar ağacında sallanmak için mi?
0: Hayır. Birkaç günlük de olsa seninle resmen evli kalabilmek için.
1: Yanımda olmak daha iyi değil mi?
0: Yanımdan kolay kaçarsın ama... nikah defterinden kaçılmaz.

0: Uyumadın mı sen hala?
1: Uyuyamıyorum. Daha doğrusu koğuş kapısının her açılışında imam geliyor, idama götürecekler sanıyorum.
0: Yakışır mı bu korkular sana? Sen cesur kızdın hani?
1: Cesurdum cesurluğuma. İdam salıncağına gülerek göbek atarak gidecektim. İmamla matrak geçecek cellada, çekin lan taş arabası! Sandalyeyi kendim iterim diye tekmeyi basacaktım. Ama bu canla yandığımın gelinliği, bu canla yandığımın evliliği yok mu, huyumu bozdu. Ağlamaklı etti, korkak etti beni. Sanki şakacıktan nikahlanmamışız gibi, bir tuhaf oldum. Aptallaştım, yandım.

0: Demek vakit geldi. Artık gidiyorum demek.
1: Evet. Ama ölüme değil, suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
0: Yani... benden matrak geçmiyorsunuz değil mi?
1: Serbestsin artık kızım. İşte kağıtların.

0: Çengin Naciye'niz Azrail'e çelme taktı be! Ölüm uykusuna mı yattınız? Ha? Çengin Naciye'nize hoş geldin demeyeceksiniz lan!
1: Çengin Naciye, ah kurban olayım, anam geldin mi kırım?
0: Öldünüz mü lan, öldünüz mü be? Ha? Uzatın başınızı da geldiğini görün Çengin Naciye'nize.
2: Ne? Hanım bak, Naciye'nin sesi bu! Naciye gelmiş, aman Allah'ım, çok şükür! Koş koş hanım, çabuk ol!
0: Çoluğu çocuğu Müslüm'ü, gayrimüslimi uyarın be! Cengin Hacı'ya affa uğradı!
3: Cengin Hacı'ya, Cengin Hacı'ya gelmiş, Cengin Hacı!
0: Hem affa uğradı, hem koca buldu, çıkın dışarı!
2: Ya Hacı'yem benim, seni ne kadar göreceğimiz de...
1: Bağacağınız kızımı çekil moruk, bir esini biz çekelim! Ah adam! Naciye, ulan Naciye, canım Naciye! Gel
0: canım, Çarşı'dan Sabahat ablam benim, benim, benim erkek ablam, Harbi ablam, gözümü Elife ablam benim, hey!
1: Bu ne kız, idamlı kendisi mi bu?
0: Evlendim be ablam!
1: Susun be, bostanlı anaları! Bir yaşıma daha girdim, küçük dilimi yuttum vallahi kız!
0: Tepeden inme oldu be Charleston abla! Ben bile inanamadım! Hapishane gelinliği bu! Kodesten farap edince ilk iş... ...kocam olacak heriften önce size koşmak oldu!
1: Koşmasaydım da göreydim dünyanın kaç bucak olduğunu!
0: Hadi çabuk hazırlanın da baskın yapalım bizim herife!
2: Yapalım, yapalım!
0: Ay, bizi görünce hele idamdan kurtulduğumu duyunca... ...sevinçten kafasının tası atacak!
1: Demek damat beyin haberi yok.
0: Bırakın çeneyi de yollanalım. Sen darbukanı, sen cümbüşünü, sen de kemanını topla.
1: Hadi dans sözlerime de çağırın.
4: Hem mirası alıp milyonlara kavuşuyorum... ...hem de bu gece sevgili karıcığımın idamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
5: Yalancıktan da olsa resmen karın, üzülmüyor musun?
4: Neden üzüleyim? Ne cinayeti ben işledim, ne de idam hükmünü veren

0: Bana bak düdük! Senin sülale...
1: Payanı versene şu diyesizi!
0: Bu sinameki karı da kim be Murat'cığım? Hani senin misafirin olmasa don lastiği gibi gevşetirdi ağzını!
1: Murat!
2: Ne efendim çıktın sen?
0: Şimdi ayıp ettin işte! Nereden çıkacağım hanımın? Gül bahçesinden! Böyle sorgu sual kafa ütüleyeceğine sarılsana sevgili karıcını! Kocam benim! Ulan manda katara bakar gibi ne bakıyorsunuz böyle be? Kibarlığa kar mı yağdı yani? Yaklaşın hadi öpün eniştesini!
1: Aman aman! Yeter yeter yeter! Hadi bırak
3: vurdum bir enişteciğim! Çengin Ağacı'ya maşallah hamam kurnası gibi bir kızdı!
0: Helal!
3: Kız bana bak falan nasıl çıktı! Fincanda demedin mi? Prensler gibi baroya varacaksın diye ben!
2: Yeter! Bu kadar rezalet yeter artık!
0: Kocam haklı şavşaklar, netice itibariyle zifaf gecemiz benle baş başa kalmak istiyor! Hadi bakalım misafirler volta!
3: Volta dedi, duymadın mı? Hadi yürü de ensi tıraşını göre, bu terbiyesiz karı! Naciye, iyi geceler anlarsın ya!
0: Aslan kocacığım benim! Beni sağ salim gördüğüne ne kadar sevindin değil mi? İnan ki ölmediğime değil, sana kavuştuğuma sevindim ben de! Şansa bak be! Nikah olurken ciğerimin en köşesinden bir dua sarkıttım. Soracığıma, Sofu babayla Telli babaya da adak adadımdı. Ne olur be Allah'ım!

0: sermayeciye çevir, sen büyüksün, sermayenden zarar etmezsin dedim. Allah bu, kalbime göre verdi, yaşasın!
1: Yani sen bu evliliği ciddiye mi alıyorsun?
0: Yok deve, neye alacakmışım yani? Hem boşa vakit kaybetmeyelim, kucaklasana karını! Hani Şeyh Ahmet filminde Şeyh Kefere karısını nasıl kucakladıydı?
1: O filmdi!
0: O filmde bizimkisi gelin mi yani?
1: Olmaz!
0: Niye olmasın ya? Resmi belediyeden nikahlı kocam değil misin? Yoksa...
1: Rica ederim, kendine gel!
0: Kendimi ne yapayım cicim? Sana gelirim! Hadi öp beni, hadi sev beni! Hadi yatak odamıza götür beni!
1: Yatak odasına mı? Allah korusun!
0: Dur ya, kaçma da dinle beni! Yakalarsan fena olur sonra! Bana bak, kaç kapıyı be! Böyle manzaralar sökmez bana, anladın mı? Alırım kapıyı aşağı! Ya paşa paşa aç, ya da sülalene başlatma! Taş arabası! Bak son kere söylüyorum, kafamın pusulası şaştı mı resmi koca
1: falan? Bu işi sabah sağlam kafayla konuşsak?
0: Sabaha kırılmadık kafan kalırsa tabii! Ya deli misin sen be? Ne kilitliyorsun kapıyı? Alt yanı karının be! Resmen şahitli şutlu karın, yamyam mıyım, yiyecek miyim seni yani?
1: Peki sabaha beklesek ne olur? Önce sana alışıp konuşmam, anlaşmam lazım.
0: İnsanlar konuşa koklaşa anlaşırlar! Böyle kaçarak değil! Hadi! Elimden bir kaza çıkmadan efendiliğinde aç şu kapıyı!
2: Açmayacağım!
0: Aç yoksa girmesini bilirim! Kırdırtma bana kapıyı!
3: Ay, kırma kırma ne olur!
0: Adın ne senin?
3: Emine!
0: Bak! Sen ağlayacaksın benim yerime! Aç kapıyı diye tepin yumrukla kapıyı!
3: Ay, yo, ben yapam...
0: Yoksa basar kırtlarına, gebertirim şuracıkta!
3: Bir şey mi dedik canım, bağırırız!
0: Hadi geç şöyle!
4: Bir hınzırlık mı düşünüyorsun yoksa? Sesin sadan çıkmıyor ha?
3: Kim demiş çıkmıyor diye? Kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç diyorum! Aç kapıyı aç!
4: Boşuna gırtlak yoruyorsun! Bak, zırlamaktan sesin bile değişti!
3: Değişir ya, korkudan! Ay yani bağırmaktan! Hadi aç kapıyı, kocam benim!
4: Sen giremezsin bu odaya!
3: Girer miyim, girmez miyim, görürsün az sonra!
0: Merhaba röntgenci!
1: Sen, ne arıyorsun burada?
0: Ceviz oynamaya gelmedik herhalde! Gel şöyle be, bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be anam! Ulan sevdik seni be! Ulan ne tüttüre yaratmışsın be!
1: Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum! Aslında bir şakaydı bu evlilik!
0: Eşek şakası derler böylesine!
1: Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın!
0: Felek bu oğlum! Anlaşma yaptık diye ille de kabristanımı ziyaret edecektik yani! Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık anam!
1: Bu evlilik için kendim yerine sana para verdim! Yetmedi mi yani?
0: Oldum olası paraya doktor gözüm! Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be?
1: Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var!
0: Evet, kanun var, rut var, cümbüş var! Ama unutma ki bir de Çengi Naciye var karşında! Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm de gene boşamam!
1: Peki, maksadın ne?
0: Biz namusumuzla idam günümüzü beklerken mapushaneye gel, ayart bizi, kendine aşık et, bas nikâhı çatır çatır... Hem de utanıp arlanmadan maksat sor!
1: Ben aşık olunu dedim, aşık olacak bir şey mi yaptım sana?
0: Yo, bir şey yapmadın ama... aşık oldum işte! Eşek kafam! Aslında bu ilk sevdalanışım! Bu yaşa kadar onca erkek yeşillendi, bir tekine bile pas vermek gelmedi içimden!
1: Bana kalırsa gene onlara dön sen! Gene onlara sevdir kendini!
0: Ya, ama sinamek iyiymişsin be, beğenemedi bir türlü! Ulan senin ıska geçtiğin Çengi Naciye'ye tekmil mahalle Marmara çırası gibi yanıyordu be! Sebzecisi, esnafı, işçisi, talebesi... Tapu memuru Recai Bey bile benim için 6 çocuklu karısını boşamaya kalktı da... ben istemedim! Neme lazım, evli barklı adam! Ben soracığıma bir cumartesi pazarından geçtim mi? Arkamdan laf sarkıtmayan pazarcı kalmazdı be! Sonra mapusa düştüm, kader bu! Ama orada bilem... Orada bilen beni mahkemeye götürüp getiren Tekmil jandarma mangası, cezaevi şoförü. Soracığıma ne kadar mübaşir varsa hepsi abayı yaptı be! Ha, sen kimin evini soruyorsun? Hem korkma! Evlilikte keramet var derler.
1: Keramet var ama keramet için zaman ister. Bekleyelim bir süre. Önce bir düşünüp taşınalım. Ben düşünene kadar sen mahallene dön ha.
0: Şık! Anan güzel mi senin? Top tüfek kullansan gene de bu çatının altından çıkaramazsın beni.
1: Çıkmazsan tavan arasında yatarsın.
0: Aa, olsun be! Senin için tavan arasında değil, damda bile yatarım.
2: Kız inat bu ya, damda bile yatarım deyince Kahya kendisini tavan arasına yerleştirdi. Ay canım!
0: Ulan sizin tavan aranız bile bizim evlerin yanında saray sayılır be!
5: İnsanların arasındaki fark da öyle. Şimdi anladın mı beyefendi sana neden aksi davranıyor?
0: Bana bak mezba kırıntısı, topla kellerini başına yoksa işkembelerini dökerim ortaya. Bakma tavan arasına eyvallah dediğime. Önce bir dikiş tutturayım mı abadi kolay?
5: Tabii efendim.
0: Bir kere ben öyle sade suya imam üfürüyle değil, kanuni belediye nikahlı resmen hanımefendisiyim bu evin. Ona göre, karşımda zülüflü merkep cilvesi yapacağına sayıyla kendine gel, bana hanımefendi de. Yoksa bir kafa korum suratının ortasına, taşlı tarla otobüsüne dönersin.
5: Taşlı tarla otobüsüne dönerim efendim.
0: Lan karşımda tespit böceği gibi kıvrılma be, mideden değil yürekten sevgi isterim ben. Hanımefendinin huzurunda dik dur, baş dik, çene içeri, çek göbeği, göğüs dışarı, ha şöyle. Ulan talimli maymun gibi herifsin be, ne desem yapıyorsun. Şimdi söyle bakalım, akşam kayıntısı kaçta?
5: Ne kayıntısı?
0: Yani yemek be, Türkçe bilmiyor musun sen? Kekeleyip durma ne şey?
5: Akşam yemeğine beyefendinin çok önemli bir misafiri var da.
0: Çok önemli bir misafiri mi var?
5: Bana verilen emre göre siz yemeği köşkteki hizmetkarlarla birlikte yiyeceksiniz.
0: Ne yapalım? Yeriz. O pis karı gelecek muhakkak.
6: Seni dünyalar kadar sevmesem bu saçmalıklara katlanmazdım Murat. Bilirsin ben erkeklerin beni bulutlar üstünde tutmalarına alışık bir kızım.
7: Sen de bilirsin ki benim aşkım seni fezaya yükseltecek kadar büyüktür.
6: Ama o gene hala köşkte.
7: Köşkte ama layık olduğu yerde, uşakların hizmetçilerin yanında.
6: İyi söylüyorsun ama.
7: Aması ne? Tutup da idamdan kurtulan bir zavallıyı ikinci kere ben idam edemezdim ya.
2: Fingirdek karı, fingirdek karı! Ah, yukarıda az daha keçileri kaçıracak.
7: Niye?
2: Niyeymiş? Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş, haspa! Ah, ben Murat Bey'in nikahlı karısı olacağım da beni böyle mutfağa tıkıp sosyet... yukarıda fingir diyecek ha?
0: Nihayet kıymetli beyinizin sersemliğini anladınız.
8: Sen bakma, biz Murat Bey'i severiz sayarız ama kalbimiz senden yana.
0: Tabii, benden yana mı?
2: Tabii ya, sen bizim insanımızsın, bizdensin kız.
8: Bu hakaret ha sana yapılmış ha bize.
2: Ha, konuda sana yardımcı olmaya hazırım.
8: İkimiz de adım adım arkandayız.
2: Sen üzülme hiç.
0: Bir fikrim var. Ha. Elbiseni ve önlüğünü çıkar.
2: Aa, o niye kız?
0: Fikir dedik be kızım, nedenini bana bırak.
8: Ha. Bırak bari.
2: Bırakalım bari. Bırakırız canım.
7: Sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım bu akşam. Bütün pavyonlarda yer ayırttım.
6: Ben kalbinde yer ayıracağın günü bekliyorum Murat.
0: Daha çok beklersin. Nereden buldun bu salak?
7: Sen!
0: Ha, ben ya! Lan yapsın, tam pavyona gidecekken! Telaşlanma cıvanıp gene gidersiniz.
2: Bari bekle de hazırlanayım.
0: Bana kızdın mı kocacığım?
7: Bana kocacığım deme!
0: Peki demem kocacığım. Ölmem sinirlenme.
1: Kibar davrandık, ses etmedik diye başıma çıkmaya kalktın. Yeter be, vazgeç bu inattan! Sen elim aşağılasın diye korkuyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızdaki nikah sana hiçbir zaman bazı haklar vermeyecek. Sen değil Kasımpaşa'yı bütün suluk köyeyi toplasan gene de Cale ile pavyona gitmeme mani olamazsın.
0: Öyle mi kocacığım?
1: Bana kocacığım deme dedim.
0: Peki demem kocacığım.
2: Cale Hanım aşağıda arabada sizi bekliyor efendim. Daha çok bekler efendim.
7: Olanlar için özür dilerim Jale, bulaştık bir kere. Hep o avukat olacak sersemin marifeti. Ne güzel, idam edilecek, kurtulacaktım. Ama sabret, düzelecek her şey. O ne kadar ilim aşağılının, edepsizin biri olursa olsun... ...bendeki varlığı bir kenara bırakıp canına okuyacağım onun.
8: Jale Hanım! Jale Hanım!
2: Jale Hanım! Aa, ne oldu, kim yaptı bunu?
9: Bırak sorgusu halde, yardım et kurtaralım. Hay Allah!
10: Ay, aman, aman,
9: ne iş ki?

0: korkulur oldu şehirden, Allah muhafaza! Vallahi insana şehrin göbeğinde her şeyi yapar!
1: Hangi alçaklıydı size?
0: Göremedim ki! Birdenbire kafamda dank dank diye iki ses! Dank dank diye iki ses ham! Vah vah vah! Ah bir bulsam! Belki de beyefendinin nikahlısıdır!
1: Ah, hadi, hadi, hadi, onanmışsızdır o!
0: Doğru!

0: Sen buradasın, evet. Sen buradasın ama beyefendi gene de senle pavyona gitti.
1: Aa, tabii gene gitti. İşte kaçtı.
0: Tamam mı canım?
2: Tamam canım.
0: Mersi.
3: Anlıyorum Jale, kızgınsın bana. Haklısın belki ama benim kabahatim yok ki bu işte. İstiyse affettiğini söyle.
0: Aa, sana kızabilir miyim kocacığım?
3: Kocacığım mı?
0: Tabii.
3: Sen ha?
0: Tabii ben, yoksa o nane ruhu karıyla mı gönderecektim seni?
3: Eve dönüyoruz.
0: Hayır, eğlenmek niyetiyle çıktık, eğleneceğiz. Gazla bakalım kum kapıya.
4: Merak etmeyin, başka bir arayınız.
5: Çengin Naciye geldi.
3: Ne? Vay Çengin Naciye! Çengilerin kraliçesi, kadın milletinin en erkeği! Özlettin kendini be
0: kaçırı. Ulan sizleri unutmadık işte, ilk fırsatta düştük hop diye!
4: Şşt Naciye, kim bu?
0: Kocam!
3: Ne, kocam mı? Ne zaman evlendin be?
0: Mahpushane çarptı, mahpushane piyangosu!
3: Merhaba enişte bey, hoş geldiniz! Buyurun, buyurun oturun şöyle, buyurun!
4: Ne emredersiniz? Buyurun emredin.
0: Kocacığım salon içkisi içer ama bendeniz aslan sütü tabii.
3: Biz o dediğin sütü gaz tenekesiyle içeriz evvelallah.
0: Aa ne? Fasulye mi dedin? Hadi bakalım, donat sofrayı Hakkı dayı. Oh be, özledim be! Dünya varmış be! Hey şafşaklar!
6: Buyur Naciye abla!
0: Çalın bakalım şafşaklar!

0: Yavaş yavaş. Geç. Tamam. Yaşa be anam. Bunca zamandır köşkte çalışırım. Murat Bey'i bu kadar sıcak, bu kadar samimi görmemiştim. Kasılıp dururdu hep.
1: Biz çözeriz.
0: Şimdi ne olacak?
1: Sen orasını bana bırak, oturup altı kol iskambil oynayacak değilim herhalde.
2: Gene kaybettiniz dostum. Emine. Hı? Çalışma odamdan çek defterini getir kızım.
0: Peki efendim.
2: Devam edebiliriz beyler.
0: Allah kahretsin, gene elim ayağım titriyor. Bunlar misafirliğe değil, beyefendiyi soymaya geliyorlar. Eşkıya herifler, hırsız sülaleleri.
1: Ne o kız? Gene kurgulu bebekler gibi kurulmuş geliyorsun.
0: Ne olacak, gene çek defterimi istedi.
1: Bu kadar kızmam bir defter için mi?
0: Elbette. Ama bu senin bildiğin defterlerden değil. Para defteri, para. Binlikler gene gidiyor demektir. Sonra da biz aylık yerine burnumuzu çekiyoruz. Çek bakalım, çek, çek babam, çek, çek bakalım, ne kadar çekeyim.
1: Anlaşıldı, iş gene sana kaldı Çengin Ağacı'ya. Ne yapalım, her zaman göbek atacak değiliz ya, biraz da zar atalım.

0: Hepsine.
1: Bugün hiç şansınız yok Murat Bey.
2: Tabii olmaz. Ulan oynadığınız bütün kağıtlar hileli be! Boynunuzdaki medeniyet yularından utanın. Köprü altı kumarbazları bile bu pis numaraları yapmaz.
3: Aa, bu da kim? Aa, bu da kimmiş karısı? Cici, beğenemedin mi?
2: Buldunuz mahallebi gibi çocuğu, sövüşleyin bakalım. Erkeksen kadayıfa gelin ana!
3: Ah, hem de kaymaklı!
0: Fazla ileri gidiyorsun, bu da nesi?
2: Arannamesi kocacığım!
3: Biraz istirahat etseniz, yoruldunuz da sinirleriniz de bozuk değil mi efendim?
2: Bu oynadıklarınızın ağababası bunlar, muah! Varsanız buyurun cenaze namazına!
3: Vallahi de erkek karıymış, billahi de! Ulan alan böyle harbi karının!
4: Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ben seni kibar hanımefendiler gibi konuşuyorsun diye sevdim.
3: Kibarlığa boş ver be anam, insanlığa bak sen! Senin o Çenginaciye var ya, Çenginaciye! Allah be, helal olsun be!
4: Ne helal olsun?
3: Bu kız yukarıdaki hırsızların iflahlarına kar yağdırmazsa... bana da tek ben de eminim demesin be!
2: Ceketini aldık! Varsan bu da pantolonun için. Salla bakalım, salla da Haşmet'ini görelim. Bencisi, severler ananı gencisi. Haybeye kürek çektim babalık, bak da talim et. Zarlar...

0: korsun hanım. Öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yalla! Buna da derler düşeş, fazla soyundun işime gebeş. Hadi bakalım abicim yalla. Sıra sende hanım abla, gel de şu yaldızlı entarinin bir falına bakalım senin de. Hey dingalla, dingalla, kömürü de koydum mangala. Azarları bir salla, çalkala yavrum çalkala. Şanslıymışsın be keleş, oturttun dübeş. Gelelim talime, zarları alırsın anam. Muah, öpersin, hürmet icabı korsun başına, sonra yolla! Hahahayt, buz gibi düşeş, yani altı altı, babanın bıyığı yolda kaldı. Hadi bakalım abla, soyun da astarının rengini görelim. Biz bu işi mektebinde okuduk anam. Kaldırın mektebinde.
1: Bu yaptığına edepsizlik, senin bu yaptığına resmen soygunculuk derler. Dağdaki eşkıyalar bile insafsızdır senden. Utandım yaptıklarından, anladın mı? Utandım!
2: Yok canım, asıl ben senden utandım be! Amma da meraklı turşucuymuşsun yani! Kıstırmışlar masaya seni, soyup soğana çeviriyorlardı! Allah'tan yetiştin mi, yoksa anadan doğma kalacaktın!
1: Yeter, sus artık!
2: Susmayacağım! Hırsızlığın sosyete adı ne zaman poker oldu? Sonra biz bizzat çalkaladık, adımız eşkıyaya çıktı, yok böyle hikaye! Ben göz göre göre mantara basacaktım, belekenerlerden değilim! Öp be! Nefes al da! Allah diyelim ana!
3: Bu kadın değil, püsküllü bela! Hepsini soyulmuş muza benzetmiş! Öyle bir ders vereceğim ki ona, nereden geldiğini şaşıracak!
0: Alo, evet? Evin hizmetçisi senin babandır! Bu evin kanuni hanımefendisiyim hanım! Pardon mu? Pardon çıkalı, terbiye fıkaraları çoğaldı! Peki peki! Ha? Beni partiye mi davet ediyorsun? Güleyim bari! Kızım siyasetle dalgamız yok bizim! Hangi parti bu? İsmet Paşa'nın kimi?
3: Hayır canım, dostluk partisi! Sizin şerefinize, Murat'ın zat haliniz gibi kibar bir kızla evlenmesi şerefine!
0: Ayol, onu ilk başta söylesene! Parti deyince insan tabii mebus seçme anlıyor! Madem zat halimin kibarlığı şerefine, elbet geliriz anam babam!
3: Çok memnun olurum! Davetimi bu derece incelikle karşılamanız, çok memnun etti beni!
0: Helal lakırdı ediyorsun ama fazla inceliyorsun be anam! Kopacaksın neredeyse! Geliriz dedik ya!
3: Teşekkürler! Çok naziksiniz! Bekleyeceğim! O günü bekleyeceğim!
4: Aa, sen daha giyinmedin mi? Şimdiye kadar hazır olmalıydı!
0: Bu ya. Giyinmek değil mi? Açıkta bir ayıbımız yok ya, bunlar da elbise!
4: Evet ama beyefendi en şık smokinini giydi!
0: Ne karın ağrısı giyerse giysin, ben böyle gideceğim!
4: Aa, doğru etmiyorsun! Senin küçük düşmeni istemem! Karıların hepsi donanma çiçeği gibi pırıl pırıldır şimdi! Ya?
0: Üzülme be anam, onların dışıysa bizim de yüreğimiz pırıl pırıl! Beğenmeyen küçük oğlunu almasın!
4: Bak bu doğru işte!
0: Hoş geldiniz!
5: Çok inatçı keçisin, doğru dürüst giyinseydin ne olurdu sanki? Hele şu köylü beşi bir yerde...
0: Boş versene sen be! Bu her zaman para be! O karıların mücevherlerinin hepsi madiden sahte! Bizimki hükümet garantili, halis Osmanlı altın!
3: Aa, bir yanlışlık olacak galiba!
0: Ne yanlışlığı cici?
3: Kendi aramızda bir partiydi bu, kıyafet balosu değil!
0: Aa, ayol ben de onun için normal kılığımla geldim ya! Ama bakıyorum kıyafet balosu gibi röküş giyinen sizlersiniz!
5: Naciye, kendine gel!
0: Aa, ölümü öp, sinirlenme kocacığım!
3: Ne içersiniz hanımefendi?
0: Ay, bana hanımefendi dedi! Duydun mu kocacığım? Neniz var? Akıllı güçlü içkilerden çakmam! Sen patlat bir ikramiyeli gazoz, belki de araba çıkar!
5: Mahsus mu yapıyorsun Naciye, ayıp!
0: Ölüm öp, sinirlenme kocacığım!
3: Ah, sinirlenme tabii Murat! Kızcağızın kabahati yok! Hapishaneden alınan gelin bu kadar olur!
1: Senin bu yaptığına utanmazlık derler! Beni rezil ettin, perişan ettin, iki paralık ettin!
0: Onlar başladı önce! Lafı sokuşturup beni bozmak isteyince ben de açtım ağzımı tabii!
1: Ne olursa olsun sesini çıkarmamalıydın! Konuşup Kasımpaşa ağzını açman şart mıydı? Onların kimler olduğunu biliyor musun? Biri Prenses Şehnuvas hanımefendinin kerimesi, biri Çeşmeli Zadelerden...
0: Orada dur bakalım! Bana ne, kimlerse kimler be! Biz de Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız! Evet, Çamaşırcı Hanife'nin kızıyız ama... Ne yaptım seni rezil edecek?
1: Daha ne yapacaksın?
0: Namusuna toz mu kondurdum? Öteki karılar gibi başka heriflere kaş göz mü sarkıttım? Erkeklerin kolunda dans polimiyle aşraf işte mi yaptım? Ama haklısın!
2: Sizlere boyalı, parlak elbiseli madiden kadınlar lazım. Yalan dolan lazım. Bizim özümüz sütlü anam, biz para çocuğu değiliz. Ah, ölüsü kandilli Naciye. Sevdik, kabahat oldu. Kocacığım diye seni bağrımıza bastık, ayıp oldu. Yandım ulan, yandım!
1: Saçmalıyorsun Naciye, fazla konuşuyorsun.
2: Yapma da mı gümrük var yani?
1: Kafamı kızdırıyorsun ama!
2: Kızarsan ne olur be, ateş olsan cürmük!
1: Çık dışarı yoksa katil olacağım.
2: Keşke olabilsen, erkekçe bir iş yapabilsen keşke! Kurtulurdum bu acılardan, alay edilmekten, küçük görünmekten bıktım artık, ben de insanım be!
1: İnsansan, bıktınsa çağırayım avukatı, anlaşıp boşanalım.
2: Hayır! Ölürüm ama boşanmam! Döv, söv, küfret ama ayrılma benden! Hatta ziyan yok, alay et, küçük gör! Sevdim seni be ya, anlamıyor musun? Sevdim seni! Hayatımda ilk defa bir erkekten tokat yedim, bir başkası olsa delik deşikti şimdi! Ama sana kocacığım dedim bir kere, bağlandım! Sevdalanmak kabahat mı yani, günah mı? Kıyma bana Murat'ım! Gidiyorum! Dönüyorum mahalleme! Ama Allah aşkına boşama beni!

0: Geldim. Ne oldu acaba?
1: Ablacığım!
2: Niye
1: dağılın be, sinema mı oynar? Ne toplandınız buraya? Dağılın hadi!

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Moray'a gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerekiyor.
12: Siz kimsiniz?
13: Nora'nın yeni valisi.
12: Osman'ın
11: adalet ve huzuru sağlayacak mısın?
14: Biz zaten Zindan'da yaşıyoruz Vali Hazretleri.
13: Kim bu kız?
11: Eski Vali Yunus Bey'in kızı.
12: Hmm. Halkı hükümet arayla kışkırtmışsın. İşte sizin adaletiniz bu. Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
13: Sağ ol Kara Murat.
15: Vali Kara Murat mıdır yani?
12: Belki de. Olamaz mı?
15: Kara Murat benim.
12: Yakalayın!
16: Kara Murat Devler Savaşıyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Buraların redlisiyim.
18: Nerelerim mi?
17: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
19: Bonjour madame.
17: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
20: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
19: Très bien.
17: Merci.
18: Gezerken yol tarifi,
17: alışveriş fit check'i.
18: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
19: Aa, Demet Hanım.
18: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
17: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
18: her yer redlilerin oluyor.
17: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?

herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Salımda prensler gibi kısmetim çıkacağını söylemiştin, doğru çıktı. Ama sonunda ayrılacağımızı söylememiştim be Sebahat abla. Yoktu ki ayrılık. Ayrıldım ama. Hem de ölerek, yanarak, tutuşarak. Belki fincanda gördüm bunları da üzülmeyeyim.
10: Boş ver kız. Ben içi dışı cam gibi bir karıyımdır. Ağzımdaki de dilimdedir. Görsem söylerdim elbet.
9: Ama sepetlendik işte.
10: Ay be ciğerinin fesyanı. Hiç de mi yerli film görmedin? Bu gibi davaların kandili böyle yanar. Hepsinde zengin olan fakir kızın burun direğini sızlatır yakasından. Kız da zırıl zırıl ağlayarak kaçar, sonra da inadım inat, kapım iki kağıda biner iş. Acık kız sosyetiklik öğrenir, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim. Acık da kibarlık öğrendi mi, gör bak sen. O senin cart cart öten oğlan pes eder.
9: Haklısın be ablacığım. Bize kibarlık falan ne ki? Filmlerden az buçuk biz de çakıyoruz o dalga motorlarından ama elbisesi şıklığı falan tonla mangır eder. Yoksa ben de bilirim o Murat olacak inek herifin damadının göze göz, dişe diş ocağına incir dikmeyi. Ama nerede buluruz parayı?
10: Sen işin o tarafını Sabahat ablana bırak. Trimini'min Tom da ablanın adı Charles Tom.
11: Bakmayın bu sahnede volta attığına. Hükümet bile Naciye ablanın kıratını anladı da serbest bıraktı. Pırlanta gibidir ablamız.
9: Namusudur mahallemizin, erkek kızdır bir kere.
12: Neme lazım? Öz kızım olsa onun kadar sevmem.
9: O bizim hepimizin canı, hepimizin akrabası gibidir. Anlaşıldı, anlaşıldı. Piyaza gelince maşallah hepinizin afisi yerinde. Ama biz ona buraya yağ çekmek, met etmek için toplanmadık. Yardım etmek için toplandık. Yapacağınız yardım kaynamayacak, hatta faydanız bile olacak. Sadaka değil yani iş, yatırım işi. Bankadan garanti Toto'dan sağlam. Eniştemizi Naciye'ye bir bağlasak ondan sonrası kolay. Bas karayı, bul parayı. Ona 50, 50'ye 100.
13: İstemiyorlarsa zorla olmaz bu abla. İş paraya gelince dostluk biter.
10: Karışma, sen de bozma kafamın endazesini. Bir kere bütün bunlar tabii ki Naciye'ye yardım etmek içindir. Sakallı babaya bun adamaktan, yetiş dedeye uçkur bağlamaktan bilem daha sevaptır. Çinkim Çengi Naciye evelallah evliya gibi kızdır. Ay çelemi yordunuz. Acık da sen konuş be. Kısırıklığı bırak. Erkekçe koru davanı.
13: Çok sevgili, çok canciğer, muhterem Türk vatandaşı arkadaşlarım. Aslında yandı Naciye'niz. Kül oldu Naciye'niz. Dumanı tütüyor Naciye'nizin. Dumanı tütüyor da görmüyorsunuz. Aşkı şarkılarda bilirdi Naciye'niz. Aşkı türkülerde söylerdi Naciye'niz. Kurtarın beni bu işten. Beni madara etmeyin sütü bozuk züppeye.
10: Bu anladınız mı? Yalnız Naciye'nin değil, tek bir mahallenin izzeti nefsine süpürge tuğumu ekmek demektir. Bizler böyle ayaklara gelemeyiz. Kızı küçük görecekler, horlayacaklar, itecekler. Biz de hiç sesimizi çıkarmayacak. Yok öyle hikaye. Hepimiz anladınız mı? Bu bir çeşit vatan davası olaraktan vicdanlarımızı cüzdanlarımıza koyup, cüzdanlarımızı da ortaya koyaraktan... Öt bakalım.
14: İki gece kondum feda olsun.
10: Ya senin?
14: Benim kaynanadan miras, beşi bir yerdelerim var.
10: Senin dızgallı.
12: Benim de canım var.
10: Ben para eder mi be Faik amca? Sen koskoca bir bakkalsın. Esas paranın kaymaklısı sende. Yoksa bir grev çekeriz dükkanla. Sinek avlarsın vallahi.
12: Şaka yaptım Charleston. Alın, neyin varsa sizin olsun.
10: Biraz da sen silkelen bakalım.
14: Bizimki kötü günlerimiz için biriktirmişti. 2000 liramız var.
10: Bundan daha kötü gün teleşirde olur be. Ulan senden yardım istemek değil, yardım etmek lazım.
11: Olsun Sabahat abla. Benim boyacı sandığımdan, kırık döküp cümbüşümden başka bir şeyim yok ama... feda olsun. Sandığım da, cümbüşüm de, canım da.
13: Esas, Naciye'mizin canı sizlere feda olsun. Asıl Naciye size kurban olsun. Kurbanınız olsun.
15: Sinirlerim çok bozuk. Dünyadan, dünyadaki bütün kadınlardan nefret ettirdi beni bu kadın. Bir müddet buradan uzaklaşmak, bir otelde dinlenmek istiyorum.
14: Ya çok iyi olur efendim.
15: Sen de geleceksin benimle.
14: Ya, baş üstüne efendim.
15: Yalnız gideceğim oteli kimsenin bilmemesi lazım. Hele Naciye'nin.
14: Aa tabii bilmemeli, ne haddine bilecek. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz ser veririz, sır vermeyiz.
10: Ey Allah'ım ey! Biz istedik bir göz, sen verdin iki göz. Bak işte nasıl tıkırına girdi. Her gün fallar açarım, kurşunlar dökerim. Acaba kocasından nasıl karşılaşacaklar diye.
13: Galiba acıdı bana. Belki beni sevdiği için üzüntüsünden gitti otele.
14: Buldun üzülecek insanı. Aşk falan bilmez o, kalp sizin biridir.
10: İşi Charleston sabah ele aldı ya, kalbimi var, ciğerimi var anlarsınız. O zippe sıpayı Çengi Naciye'nin peşinde tazı köpekleri gibi fırfır döndürmesem... bana da Charleston sabah demesindir.
14: Peki ama Çengi Naciye'ye nasıl aşık olur? Ha? Adını duyunca tüyü tersine dönüyor.
13: Ya, ha? Tüyü tersine dönüyor.
10: Siz de amma cahilmişsiniz be kızlar. Çengi Naciye mortladı artık. Yarından sonra Naciye'nin adı Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretleri.
13: Sahi mi abla?
10: Elbette sahi. Çin işi, Japon işi. Bu da Charleston Sabahat'ın işi.
16: Asaletin habercisi ellerdir. Eller kuğu kuşu gibi olmalı. Hanımların elleri seyredilmek için değil, öpülmek için yaratılmıştır. Öptürün ellerinizi. Kibar konuşmak, zarif sözler söylemek asaletin ta kendisidir. Kibar bir laf ediniz bakayım.
14: Çok rica ederim efendim, bravo.
16: Siz? Çok zarifsiniz hanımefendi.
14: Çok güzel, bravo.
16: Ya siz?
11: İstifra ederim.
16: So, bin kere söylemişim, istifra değil, istirham ederim diyeceksiniz.
11: Öyle deriz madam Kokan'a.
16: Mil mersi.
14: Dans, bulutlar üzerinde yürür gibi yapılırsa danstır. Futbol oynar gibi değil. Başlayın lütfen. Ben hizmetçisiyim.
11: Ben şoförüyüm.
14: Ben yanından ayırmadığı özel berberi.
12: Ya ben?
10: Sen de vekil harcısın.
12: Oldu.
10: Yalnız dikkatli ol, paralar santim santim, dirhem dirhem hesaplanacak. Yoksa paralar suyunu çekerse...
17: Hepimiz sevmayı kediye yükleriz.
11: Peki sen ne olacaksın Sabahat abla?
10: Ben de Sayın Prenses Nazlı Şah Hanımefendi Hazretlerinin teyzesi... Asalet Maap Safiye Sultan. O kadar da olsun canım. Az çok sosyetemiz var. Operette çalışırken bir adımız da... Sosyete Sabahat'ti.
17: Sosyete Sabahat'ti.
10: Ayrıca ciddi olalım. Karşınızdaki sosyete Sabahat değil, Asalet Mahap Safiye Sultan. Haddinizi bilin, laubalilik istemez.
11: Haddinizi bilin, laubalilik istemezmiş.
10: Şimdi ilk işimiz otele telefon edip şeref dairesini ayırmak olacak.
18: Başüstüm efendim, emredersiniz efendim. Prenses Hazretlerinin teşrifi otelimiz için bir şereftir efendim.
10: Oh, çok teşekkür ederiz efendim. Mersi bien efendim.
16: Boku bilen efendim. Enayi heyecandan ölecekti prenses lafını duyunca. Bavullar hazır mı?
18: Hazır efendim, 20 bavul, 18'i kağıt dolu.
16: Olsun, maksat çok bavulla göz boyamak.
19: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
16: Hoş geldiniz prenses hazretleri.
18: Hoş geldiniz efendim.
14: Şeref verdiniz prensesim.
15: Prensesten bana ne? Sözüm ona, dinlenmeye geldik buraya. Prenses hazretleri şöyle, prenses hazretlerinin serveti, prenses hazretlerinin adamları... Bıktım ya, başka laf yok mu?
14: Yok, çünkü dünyalar güzeli bir kadın. Bütün erkeklerin gözü onda, hepsi aşık.
15: Ya da hepsi budala.
14: Peki siz tanımak istemez miydiniz?
15: Vallahi bizim Çengin Hacı'dan öyle ağzım yandı ki... ...kadın değil, melek olsa görecek yüzüm yok.
14: Bir dakika efendim. Teşekkür ederim. Otelimiz prenses hazretleri şerefine bir ziyafet tertiplemiştir. Şeref vermenizi rica ederiz. Şeref vermenizi rica ediyorlar efendim.
15: Yerin dibine basın, prensese daveti de.
20: Buradan İsviçre'ye gidecekmiş. Aşkı uğruna her gittiği memlekette sayısız erkek intihar edermiş.
21: Hiçbir erkeğe de yüz vermezmiş.
20: Geliyor işte, geliyor. Bizim salatalık yok ortalarda.
16: Şşt! Herhalde odasındadır prensesim.
22: Ulan su koyuvermesene be!
14: Of! Ay, saat geldi! Prensesin davetini unuttunuz mu yoksa?
15: Bunu yiyecek yaşta değilim.
14: Neden inmiyorsunuz öyleyse?
15: Kadınlardan sıkıntı bastı dedik ya.
14: Ama bu koskoca prenses!
15: İsterse kraliçe olsun, hiçbirine tahammülüm yok. Aşağı in ve iki aspirin getir bana. Başımı ağrıttın.
14: Baş üstüne! Başım kopsun.
20: Allah kahretsin, kendini beğenmiş salon faresi kim bilir nerelerde. Bir şey mi dediniz?
16: Salon çok sıcak değil mi orada Cennikol mu?
20: Bundan sonra kısmet hangi memlekete sayın prensesim?
14: Bir ay Paris, bir ay Napoli, bir ay Tarabya, bir ay da Kasımpaşa.
20: Efendim, anlayamadım.
16: Anlayışınız kısa, biz ne yapalım yani? Bir ayda Kasımpaşa diyorum, müsaadenizle.
20: Bir haber var mı? 306 numaralı odadaymış. Hastalık bahane edip aşağı gelmemiş, hizmetçisi haber verdi.
14: Güzel.
20: Nesi güzel kız?
14: O aşağı inmezse biz yukarı çıkarız. Tamam mı canım?
16: Tamam! Pangal, tamam!
20: Efendim, anlayamadım.
16: Size değil cicikom, salon çok sıcak, hamam gibi de... Tamam mı tatlım?
15: Gir!
14: Prenses hazretleri sizi görmek istiyor efendim.
15: Ben senden prensesi değil, iki adet aspirin istedim baş ağrısı için. Üstelik de prenses falan görmeye niyetim yok.
14: Korkmayın. Aspirin gibi kolay yutulmam ama... ...baş ağrınızı geçirmeye yardımım dokunur sanırım.
15: Affedersiniz, kabalık ettim.
14: Öylesine bıktım ki kibarlıktan, biraz kabalığa ihtiyacım var.
15: Prenses dediklerinde geçkin bir kadın sanmıştım sizi nedense. Bu kadar şahane bir güzelliğiniz olduğunu bilseydim... ...koşarak, uçarak gelirdim yanınıza.
14: Güzelliğimi prensesliğime tercih etmenize sevindim.
15: Sizi her zaman sevindirebilmek isterdim.
14: Yani?
15: Bana sizinle dolaşmak... ...size İstanbul'u gezdirmek şerefini bahşederseniz çok mutlu olacağım, çok.
14: Çok naziksiniz.
12: Demek ilk seferinde gezme teklif etti.
21: Gözlerini ayıramamış prensesler.
14: Üstelik büyülenmişçesine.
16: Boşuna ye kürküm ye dememiş Nazrettin Hoca. Herifçoğlu...
20: Herifçoğlu bana değil, elbiseye büyülendi. Hergele.
16: Hayır yavrum, elbise sadece onun gözlerini açtı. Büyülendi sensin aslında.
20: Doğru mu söylüyorsun Sabahat abla? Büyülendiği ben miyim?
14: Nasıl, haklıymışım değil mi? Çok beğendiniz değil mi?
15: Beğenmek ne kelime, çarpıldım.
14: Ziyafete gitmeye nazlanıyordunuz bir de.
15: O zaman bu kadar şanslı olmazdım belki de. Düşün, İstanbul'u ben gezdireceğim prensese.
21: İstanbul'un her köşesi ayrı güzel bir şehirdir. Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses, her tarafınız bir başka şahanelikte.
14: Sizin sözleriniz gibi.
21: Bence Dolmabahçe Sarayı en güzel buradan görülür.
14: Bana kalırsa en güzeli İstanbul'u sizden dinlemek.
21: Ne adadığınızı merak ettim.
14: Neden?
21: Tanrı size her şeyi fazlasıyla vermiş. İsteyecek bir eksiğiniz yok.
14: Öyle bir şey var ki istediğim.
13: Hem elimi uzatsam tutacak kadar yakın bir istek, hem de çok uzaklarda.
21: İstanbul dünya kadar büyük olsaydı keşke.
13: Neden?
21: Sizi gezdirmem ömür boyu sürerdi de ondan.
13: Neden o kadar dikkatli bakıyorsunuz?
21: Saf. Hayatta en beğendiğim kadınla en baş belası, en nefret ettiğim kadın arasında öyle garip bir yüz benzerliği var.
13: Çok tuhaf, cidden merak ettim doğrusu. Tanımak isterdim benzerimi.
21: Tanımamanız daha iyi. Sizin sarı saçlarınız, huylarınıza gelince iki ayrı kutupsunuz.
13: Peki neyiniz olur o kadın? Ondan evli misiniz yoksa? Belki de nefret ettiğiniz bir karınız var. Bana da o yüzden yakınlık gösterdiniz belki.
21: Bu konuyu kapatsak?
13: Susmayı istemeniz manalı. Evli olup olmadığınızı söylemeyecek misiniz?
21: Bilmek bir şey fark eder mi sizce?
13: Hem de nasıl? Evli erkeklerle arkadaş olarak bile dolaşmaktan nefret ederim.
0: Madem öyle, siz de gizleyin evli olduğunuzu.
15: Yok, yapamam. Hayatıma onca kadın girdi, ilk defa aşık oldum galiba. Sevdiğime yalan söyleyemem. Anlıyor musun, yalan söyleyemem sevdiğime.
0: Ya ayrılırsa sizden?
15: Bilmiyorum.
0: Bana kalır, yapacak tek şey var. Mahalleye gidip ayrılması için yalvarmalı Naciye'ye.
15: O baş belası deliye yalvarmak mı? Allah korusun.
0: Prenses hazretleri değmez mi buna? Para teklif edin gerekirse. Gerekirse ağlayın, sızlayın hatta. Ben olsam sevdiğim için zırıl zırıl ağlardım.
1: Güzel. Her şey düşündüğümüz gibi gidiyor.
12: Şimdi ne yapacaksın?
13: Sızlatacağım burnunun direğini. Değil yalvarmak yüzümü göremeyecek. Seninle konuşmak istemiyor diyeceksiniz.
1: Akıllıca iş.
13: Hadi bakalım, sıvayın paçaları. Hepiniz dur mahalleye.
1: Aman vahidi çıkmıştı falında. İki gözüm enişteciğim iki vakte kadar girip Çengin Ağacı'yı alacak diye.
21: Geldim ama gelişimin sebebi başka.
1: Hest hest, başka diye diyeler bizde.
21: Siz eski kadınsınız, anlarsınız beni.
1: Neyi anlarmışım?
21: Ayrılmak istiyorum Naciye'den.
1: Hani anlaşmıştınız?
21: Aşık oldum birine ilk defa, mecburum.
1: Çengi Naciye de sizde aşık olacak kalp yok diyordu. Geyya hiçbir kadını sevemezmişsiniz siz.
21: O herhangi bir kadın değil, bir prenses.
1: Haksızlık ediyorsun, Naciye de bizim prensesimiz.
13: Enişte bey, enişte bey! Bakma kenar mahallenin garip insanlarıyız ama evlilik bizler için mukaddes şeydir.
1: Kızcağızı evden git dedi.
13: Kocacığımın sözü başım üstüne dedi.
1: Gitti lakin iş boşanmaya gelince kazın ayağı başkadır. Vallahi kesin razı olmaz boşanma. Hem de o razı olsa biz razı olmayız. Mahallemizin namusu var bey.
13: Tabii mahallenin namusu var. Benim de çocuğum.
0: Siz de her şeyin doğrusunu anlatmak zorunda mısınız? Bırakın sıra tasmayı da eğlenmenize bakın.
21: Elimde değil. Prensese olan duygularım diğer kadınlara duyduğum gibi değil. Anla beni.
0: Bana kalırsa siz evlenmeyi değil, eğlenmeyi düşünün.
15: Vay be efendiciğim, maşallah efendimiz. Saat halinize hangi rüzgar attı böyle?
21: Buraya bir misafir hanım davet ettim de, bir prenses.
15: Anladım, anladım. Zaten şimdiye kadar getirmediğinize şaşıyordum.
21: Ama
15: burası sizin dükkan, şu masa nasıl?
21: Güzel.
15: Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için.
21: Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk.
13: İttiham, çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah, içimin ta şuracığından bir his. Ulan kız Naciye, bırak hoşaf üzümü gibi yayılmayı da kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halinden belli be kocacığım, kör kör parmağım gözüne işte.
21: Ben buraya böyle...
13: Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, harbi ol biraz. Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde.
21: Dinle bak.
13: Dillerim ama, dillerim babam. Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım. Tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi?
21: Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin. Senin için masa ayırıyordu.
15: Aa, ben mi?

0: Saklama betosunum prensesim.
1: Bana prenses mi dedin hanım? Bana prenses diyen dillerini yesinler senin. Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup kurnasına dönmek istiyorum. Çek bir şişe.
0: Tamam!
1: Şerefe kocaların aslanı, şerefe. Erkek olmuşsun be kocacığım. Sayende birinci şeyi atladık. Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de.
2: Sebep de sizsiniz. Daha doğrusu sizi kaybetmek korkusu.
1: Anlayamıyorum.
2: Ben bekar değilim prensesim, evliyim. Üstelik dünyanın en garip evliliği. Eli elime değmemiş, hatta evimde bile oturmayan bir kadınla.
1: Niye boşanmıyorsunuz o halde?
2: İstemiyor. Belalı bir mahalle kızı. Zaten bir miras icabı evlenmiştim. Düşünün, hapisteydi, idam mahkumuydu.
1: Olsun. Zorlarsanız ayrılır herhalde. Ama bir kadınla başa çıkamayacak kadar yumuşaksınız galiba.
2: Ne yapabilirim ki? Onu bir görseniz.
1: Gördüğümü farz edin.
2: Öylesine belalıdır ki, kadın değil, baş belasıdır o. Dünyasından bezdirir insanı.
1: Siz de aynı silahı kullanın o halde. O edepsizse siz daha edepsiz olun. O belalıysa siz daha belalı olun, erkeksiniz. Dişe diş, göze göz. Deli deliden, edepsiz edepsizden korkar derler. Ama dedim ya, siz öyle yumuşaksınız ki.
2: Bu defa öyle değil prenses. Bu defa seviyorum. Gerekirse katil bile olurum sizin için. Güzelliğiniz uğruna her kalıba girerim, inanın bana. Haklısınız. O serseriyse ben de serseri olacağım. O namussuzun karşısına bir çıkacağım ki görecek.
1: Ne yapmak niyetindesiniz?
2: Birkaç gün batakhanelerde sürtmem yeter bana. Yeter de artar bile.
1: Toplanın gidiyoruz. İşimiz bitti burada. Susun be!
3: Bu kadar çabuk mu?
1: Hı hı. O benim ayağıma gelecek mahalleye. Hem de öyle bir şekilde gelecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Aldı Çengin Ağacı'ya intikamını.
4: Külhan olmanın ilk şartı, anladın mı? Çeneden başlar. Konuş ulan Keşafettin, konuş!
5: Gevşet ulan çeneni, görelim sülaleni. Bu yollar, bu mavallar, bu kaşkavallar sökmez bize dingil. Şimdi de sen konuş abi.
6: Ben adamın kanını yoğurt kasesine akıtıp içine ekmek doğrar, sabah kahvaltısı diye yerim. Var mı bu sözlerime ayak yapacak ayakkabıcı? Var mı lan?
5: Konuşma yengen. Şimdi ne yapacağız?
4: Çeneden sonra bilek gelir. Bileği yumuşak olan külhan olamaz.
6: Bu daha yumruğumun mostrası. Var mı bana sütü kesik salamini numarası be? Bana kaşkolika yapacak turfandalık, cenaze ilmi haberini cebinde taşımalı. Helal.
7: Karada koşan, havada uçan, var mı bitirim burada yan bakan? Karanfilsin, sarımsın, aç ulan kapıyı, nikahlı karımsın! Ceketimi dikerim, köprü altıdır yerim!
5: Siz?
1: Evet ben, Prenses Nazlışah. Namı diğer sekiz köşeli göbekçi Çengin Naciye!
5: Olmaz böyle şey!
1: Biraz yonttuk, oldu anam!

0: İnanılmaz şey.
1: Her şey aynı anam babam. Eşek gene aynı eşek. Değişen semerimizdi. Şimdi sen anır bakalım. Bütün mahalleye beni çok sevdiğini söyle.
0: Seni çok. Çok seviyorum Naciye.
1: İnşallah gene o sırçalı saraya

0: istemiyor.
1: Hayır Naciye, ben burada kalmak istiyorum. Müsaade ederseniz tabii.
2: Naciye!
0: Naciye!
3: Üzme delikanlıyı artık!
0: Biz onu

güneş görmemiş bostanlı anaları. Altın kalpli Çengi Naciye'miz rahat bir düşek yüzü görsün. Anlarsınız ya!

0: Ben Şefrafet İnce. Yeni bir hafta, yeni 4 tane birbirinden iddialı yarışmacıyla muhteşem bir hafta bizi bekliyor. Hemen yarışmaya başlamadan önce yarışmacılarımızı tanımak istiyorum.
1: Emrecan İlkilmez, 29 yaşındayım. İçimdeki mutfak aşkını size ve arkadaşlara göstermeye geldim. Bu hafta iddia ediyorum, yargı ve adalet dağıtacağım.
2: Dikkat wow. Et, dağıtırken dağılma.
0: Habibe.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben Habibe Durkaya, 26 yaşındayım. Giresun Göreleliyim, İstanbul'dan geliyorum. Katılıyorum. 26 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim.
0: Maşallah, hoş geldin.
2: Hoş
0: süper.
2: Bulduk.
0: Evet, Figen Hanım, sizi tanıyalım.
3: Ben Figen Kalaycılar. İstanbulluyum. Fakat İzmir'in çok şirin bir beldesi Sığacık'ta yaşıyorum.
0: Wow, en bayıldığım şehirlerden
3: evet.
0: Bir tanesi.
3: Evet, Sığacık. Gerçekten muhteşem ötesi. Orada takı tasarım ile ilgileniyorum. Aslında Fransızca öğretmeniyim.
0: Öyle mi?
3: Evet. Sizi severek izliyordum.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Çok heyecanlıyım sizinle şu anda böyle bir arada olduğumuz için.
0: Çok teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Onun Şeref dışında verdiniz. Zaten sevgiyle ve aşkla yemekler yaptığım için yine siz de tadacağınız için çok mutluyuz.
0: Muhteşem. Kaan, seni tanıyalım. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Mehmet Kaan Büyükbaş, 30 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Yarışmaya da böyle yenmeye, kazanmaya geldim. Arkadaşlara da şans diliyorum. Beni yenmek için şansa ihtiyaçları olacak çünkü.
0: Wow.
2: Ben buradaysam senin şansın yok.
1: Benim şansa değil, yeteneğe ihtiyacım var. O da bende var.
4: Zaten sadece şansla yenebilirsiniz diyorum, yetenekli olmaz.
2: Kaan benim rakibim bile değil. Kesinlikle ilk gördüğümdeki onu kafamda eledim bile.
1: Rakiplerime şöyle bir baktım da dişime göre bir kişi bile yok. Benim yemeğim.
0: Bu patatesler inşallah yıkanır çamurlu çamurlu.
2: Sizin bura işiniz ne?
3: Biraz dedim halkın arasına karışayım dedim.
1: Halk derken?
0: Bir dakika, bir dakika. Bu kılı lütfen alalım içerisinden, oldu mu? Bırak.
3: Ama bakmış değil mi? Bu sizin kılınız.
1: O saç o tenceredeyse ben onun tadına bakmam.
3: Şefim.
0: Hayır.
3: Niye hayır ya? Boşaltıyor muyuz onu?
2: Evet, değiştirin onu. Ben kesinlikle tatmam.
3: Lütfen düzgün konuşalım.
0: Kaan'ın çok büyük bir hatası var.
4: Aha.
2: Kaan'ın her şeyi hata şefim.
0: Az sonra yemeğin içerisine çıkarsa karışmam. Tatmadan direkt diskalifiye. Hazır mıyız tadım için?
5: Hazırız.
0: Hangi ülkelere gittiniz acaba?
3: Milano, Venedik, Napoli, mesela Pompei şehri. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
0: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
4: Biraz tuzsuz yemek.
2: Eti biraz çiğ kalmıştı.
1: Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
3: Olmamış. Pişirememişsin arkadaşım.
4: Ya bu benim yemeğim galiba. Onun için ben buna sıfır veriyorum.
2: Bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
3: Ben muhtemelen kendime bir sıfır

0: düşünmediğim için 0 veriyorum.
1: Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum.
2: Abu!
1: Şefim açayım mı gözümü?
3: Açabilirsin.
1: Ay Allah kahretmesin.
4: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
1: Hep sizin yüzünüzden şefim bak.
2: Başına taş düşse,
1: hayır, bak siz...
2: saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya.
1: Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum?
2: Sizde sonradan gurmelik var.
0: Kesinlikle katılıyorum şef.
2: Senin tadımın da bundan sonra böyle ağzım açmıyor. Benim yemeğim. Bakalım herkes burada birbirine meydan okuyor. Yarışmanın sonucunda 10 bin liranın sahibini bakalım bu hafta kim belirleyecek? Şimdi kısaca formattan bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum yemek tarifini benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlüğü takıyorsunuz. Sıfırdan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Bu pazartesiden perşembeye kadar sıfırdan 5'e kadar. Cuma günü 10 bin liranın sahibini bulmak için de sıfırdan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Hazır mıyız?
0: Hazırız. Hazır.
2: Kaldıralım peçetelerimizi. Gelsin tahminler.
5: Yarma var, buğday. Terbiyeli, merenkli bir çorba yapacağız.
2: Merenk. Merenk bir tatlı.
5: Merenk tatlı. Terbiye. Unuttum.
2: Unuttun. Habibe.
0: Yani şefim ben bunu et haşlama derdim normalde bulgur olmasaydı. Heh. Ama bilemedim.
2: Bilemedin. Canın sağ olsun. Bilemedim.
5: Yalnız bu bulgur değil, buğday.
1: Yine. Ay bunlar şimdi baştan başladılar ya.
2: Evet.
1: Gerçekten çok eğlenceli geçecek. Bizi izleyin, sakın ayrılmayın. Şefim ben de bakıyorum tabii.
2: Evet.
1: Ama...
2: Bir gurme edasıyla.
1: Evet öyle bakıyorum.
2: Gurmecilik var mı sizde?
1: Şefim var aslında. Ben dünya mutfağını çok severim. Birçok dünyada. Şu arkadaşların yanında da çok şey yapmak istemiyorum.
2: Yok istediğini yapabilirsin. Ne? Dünya mutfağından bir şey yani, değil. Konuşacağız.
1: Evet.
2: Saray mutfağından bir yemek efendim.
1: Yok evet ben bunu zaten hissetmiştim. Hmm. Saray mutfağından olduğunu. Evet. Dolayısıyla ama tabii sizin mutlaka özel bir tarifiniz var bununla alakalı. O yüzden ben bekleyip görmek istiyorum. Yani öyle heyecanla mi? Bekliyorum.
2: Peki.
1: Şu anda gerçekten.
2: Kaan,
1: evet.
6: Hiçbir fikrim yok gerçekten ne olduğuna dair.
2: Niye yani
6: hiç bilemedim.
2: Bugün sizler için Saray Mutfağı'ndan muhteşem Ramazan sofralarını özel bir tas kebabı hazırladık. Kars haşıl aşı hazırladık. Bakalım Rafet Şef nasıl hazırlamış izleyelim görelim. Benim yemeğim. Ramazan sofralarının baş tacı güzel bir yemek geliyor. Olmazsa olmazımız bir klasik Türk mutfağı tarifi. Haşıl aşı yapacağız ve üstüne olmazsa olmaz muhteşem bir tas kebabı geliyor. Gelsin malzemeler. Tas kebabı için malzemeler. 200 gram dana kuşbaşı, 15 adet arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 dal maydanoz, tuz ve karabiber. Haşıl aşı için malzemeler. 1 su bardağı haşlanmış buğday, 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 tutam tuz. Şimdi yemeğin yapımına başlıyoruz. Zeytinyağı ilavesi yapacağım, tereyağı ilavesi yapacağım. Tereyağım burada erirken havuçlarımı kuşbaşı bir şekilde doğrayacağım. Yağım eridi, dana kuşbaşı etimi ilave ettim. Havuçlarım, arpacık soğanımı da ilave ettim. Bunlar burada kavrulurken patatesimi de yine kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Suya ilave edeceğim. Şimdi arpacık soğan, havuç karamelize oldu. Defne yaprağı ilavesi yapıyorum. Bir diş sarımsağım var. Ezdim. Kırmızı toz biberini ilave ettim. Salçasını ilave ediyorum. Ilık su ilavesi yapacağım. Etim burada kavrulurken ben de yapmam gereken haşıl aşını yapmaya başlayacağım. Zeytinyağımı ilave edeceğim. Unumu ilave ettim. Hafif karamelize olacak. İçerisine tuz karabiber ilavesi yapacağım. Daha önceden haşlamış olduğum buğdayı da ilave ettim. Suyunu vereceğim ve ezmeye başlayacağım. Şimdi geldi tas kebabının patateslerini kızartmaya. 2 su bardağı sıvı yağ ilavesi yapacağım. Patateslerimi güzelce suyunu süzdüreceğim. Tuz ilavesi yapacağım patatese. Yağım ısındı, patatesleri kızartmaya başlayacağım. Süzme yoğurduma tuz ilavesi yaptım. Bir diş sarımsağımı ezeceğim. Sarımsağını ilave ettim. Güzelce şöyle karıştıracağım. Yoğurdumu bir sıkma torbasına alacağım. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Maydanozları da kabım alacağım. Şimdi sıra geldi patateslerimi yağdan almaya. Haşılaşım oldu. Şimdi sunum zamanı. Kalıbımın ortasına haşılaşını ilave etmek istiyorum. Etrafına yoğurt ilavesi yapacağım. Yemeğimden alacağım şimdi. Üstüne birazcık.

0: Süremiz 45 dakika, kolay gelsin. Yarışma başlamıştır.
1: Bir şey söyleyeceğim, biraz az değil miydi o süre?
0: Yok değil efendim.
1: Uygun.
0: Uygun.
1: Peki.
2: Figen Hanım, bir şey sormak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Çekime başlamadan önce ıslak mendil arıyordunuz elleriniz yağlandı diye ama elinizi yıkamadan başladınız.
1: Daha ben başlamadım bak streçlere.
2: Gösteriş miydi yoksa?
1: Yok yok, ben sadece şu an dokunmadan gördüğüm gibi streçleri açıyorum.
2: O şekilde olmuyor yalnız.
3: Yalnız hijyen kurallarından bahsedecek ya, yemek yaparken saçların açık olması pek etik değil.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
3: Ben her zaman doğru söylerim.
2: Evet, her şeyi de kabul ediyorsunuz ya.
1: Seviyorum sizi.
3: Notlarınızı Fransızca mı aldınız, Türkçe mi aldınız?
1: Anlayacağım şekilde aldım.
2: Doğru, kendi anlayabileceği şekilde aldı.
1: Ama yardıma ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım çocuklar.
2: Ya sizin olmasın da bize atlatırız. Figen Hanım süreyi az buldu ama bence zaten yetiştiremeyecek. Çok yavaş bir insan.
1: Ay Habibe ve Emre ikisi de benden çok korktu. İnanılmaz korktular hem de. O yüzden var ya, elleri ayakları birbirine dolandı daha yarışma başlamadan.
0: Bu alyansları çıkarsak, takılar, kolyeler, hani bunlarla yemek yapılmıyor efendim.
1: Biliyorsun. Ama eldiven takınca bunlar görünmüyor ki.
0: Eldiven az sonra çıkartacaksınız. Yüzükler, alyans, bunları lütfen
1: çıkmıyor,
0: çıkartalım.
1: Şefim.
2: Figen Hanım, yanlış programa geldiniz galiba. Burası moda programı değildi.
3: Figen Hanım aksesuar tasarlıyormuş ya, onun gösterisini yapmaya
1: ben
3: gelmiş.
1: Ben tasarımcıyım zaten.
0: Tasarımla evet. Takarken de taktıysanız çıkartırken de çıkartırsınız.
1: Ama yüzük çıkmıyor.
0: Peki bu saatler, takılar ne olacak?
1: Bunları çıkartabilirim.
2: Figen Hanım yanlış programa gelmiş bence. Moda programına gitmeliydi. Her tarafına takmış takıştırmış, bence çok basit duruyor.
1: Bence konu olsun diye konuştular. Çünkü sonuçta bir tane alyans, bir tane saat. Hepsi bu.
0: Muhteşem bir Kars haşıl aşı yapmanızı isteyeceğim. Arkasından muhteşem bir tas kebabı yapmanızı isteyeceğim.
2: Şefim ya, kuşbaşı evet. Doğru demiş. Şey, havucu nasıl doğrayacağımı unuttum ya.
0: Beni iyi dinlemedin mi ya?
2: Ben mi?
0: Yandı, yandı, hızlı, hızlı, hızlı. Sen Figen'e laf yetiştireceğim derken tereyağı yanıyor bu arada.
2: Yok, yanmayacak şefim.
0: Hızlı,
2: ben
0: hızlı,
2: ona
0: hızlı, hızlı.
3: Ya, onlar birbirine laf yetiştirirken ben burada baklava açarım.
0: Aa, baklavalar. Cuma günü bir baklava açtırabilirim mesela.
3: Açabilirim şefim.
0: Öyle mi?
3: Açamayacak olsam burada ne işim var?
0: İyi, güzel. Yıkandı mı bu?
3: Yıkandı. Bir tek ben yıkadım, hiçbiri yıkamadı.
0: Yağlar yanmasın. Efendim, ben size bir soyacak verebilir miyim acaba?
1: Ben onu bulamadım şefim işte ya.
0: Aa, nasıl bulamadınız?
2: Baksın, gerçekten. Şefim galiba soyacağın ne olduğunu bilmiyor Figen Hanım.
0: Soyacak burada, siz bulamadınız ama soyacakla soyarsak.
1: Ama soyuldum artık.
0: Ya o pek soyulmuşa benzemiyor ama.
1: Ama şefim eskiden böyle yapmıyor muydu büyüklerimiz?
0: Yok,
1: bu yokken.
0: Öyle, normal bıçakla soyuluyordu. Takılarınız ne kadar şık.
1: Benim gibi.
0: Hadi bakalım. Hızlanalım. Temiz çalışalım. Yemeğin içerisinden soğan kabukları çıkmasın.
4: Çıkmaz.
0: Bu patatesler inşallah yıkanır çamurlu çamurlu. Böyle kabuklu
4: onları
0: kabuklu kabuklu.
4: Süzgeçte yıkayacağım onları.
0: İnşallah. Şöyle. Genelde öyle oluyor. Tencere yandı burada. Allah. Yandı burada, hızlı. Haydi.
1: Kaan aslında elinden geleni yapacak. Ama başarılı olabilecek mi? Maalesef olamayacak. Çünkü öyle bir yetenek yok Kaan'da.
4: Figen kesinlikle yanlış düşünüyor. Yani önce kendisi bir yemek yapmayı öğrensin. Her tarafı pislik fasaklık içinde bırakmış. Gelmiş bana laf söylüyor bir de.
0: Patatesleri yıkamayan arkadaşlara uyarıyorum. Patatesler yıkansın. Parmaklarımızı doğramayalım. Tereyağımız hafif burada karamelize oldu. Aman dikkat edelim.
2: Figen Hanım, havuç doğrayabiliyor musunuz?
3: Ay, siz bir yardım etmeye gidin isterseniz.
1: Keşke gelsen bana yardım etsen, beraber doğrasaydık ya.
2: O zaman sizin burası işiniz ne?
1: İşte ben dedim ki şöyle bir geleyim biraz dedim, halkın arasına karışayım dedim.
3: Halk derken? Siz başka bir ırktan mısınız? Başka bir nesilden misiniz?
1: Halk ve nesil. Sen nerede eğitimini aldın?
3: Fransa'da.

0: almadım, Türkiye'de aldım.
1: Demedim yani.
0: Türk görgü kuralları çerçevesinde eğitimimi aldım.
1: Yeteri kadar eğitim alamamışsın herhalde.
0: Yani
1: evet,
0: bunu
1: yalnızsın, bence de.
0: Siz mi söylüyorsunuz
2: bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu kılı lütfen alalım içerisinden, oldu mu? Bırak.
1: Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bu sizin kılınız. Hayır, kapalı. Kameraman
2: gelsin.
1: Ben tencerenin
2: içine gelip kapalı
1: sokmadım.
2: Hayır,
1: kısacık. Bak, bak, bak, bak.
0: Ama yemek bak, yaparken şefim, tezgahınıza başkasını ben kabul şefim, etmeyin o zaman.
1: O küçücük bir erkek saçı.
0: O saç o tenceredeyse ben onun tadına bakmam.
1: Ya kendini kurarak mı geldin acaba? Böyle bu kadar konuşmak, yok konuşmak. Ay ne kadar gereksiz ya. Şefim resmen bir şey söyleyeyim mi? O senin saçındı. Bak kısacık, bak erkek saçı o.
2: Acaba kaşınız olmasın?
1: Ay kaşım o kadar uzun mu benim, aşk olsun
2: benim,
1: yani.
2: Yani kusura bakma da benim kafam girmedi onun için.
1: Şefim.
2: Hayır.
1: Niye hayır ya? Boşaltıyor muyuz onu?
3: Evet, değiştirin onu, ben hadi kesinlikle tatmam.
1: Attık mı?
2: Yok, istiyorsanız yemek yapabilirsiniz. Ben tatmam.
1: Ama yarış şefim başlıyorum. Senin saçındı giren.
2: Efendim benim saçımla ben niye kafamı gelip tencerenin içine mi soktum?
1: Hayır, yanıma geldin ya.
2: Yanına geldim mi, yanına geldim. Tencerem burada pişiyor.
1: Ama şefim
2: kaşın
1: şimdi
2: gözün
1: yemek
2: düşmüş, kalkmışın şefim sizin
1: şefim
2: saçınızı
1: yine ay vallahi.
2: Lütfen hızlanalım. Laf yetiştirmeyelim. Hızlı.
3: Figen Hanım'ın yemeğinde kıl çıkınca şefin üstüne atmaya çalıştı. Ama saçların devamlı savruluyor. Yani kesinlikle onun saçıydı.
0: Madem şefin saçıydı, şef benim tenceremin yanına da geldi. Neden benim tenceremden şefin saçı çıkmadı?
2: Habibe.
3: Efendim şefim.
2: Figen Hanım bu yemeği yetiştireceğini düşünüyor musun?
3: Asla düşünmüyorum. Figen Hanım bu yavaşlıkla zaten konuşurken bile uykum geldi. Asla yetiştiremeyecek. Bana da benim tabağıma da 5'i verecek, beni de birinci yapacak burada.
1: Ay inşallah.
0: Nasıl rüyalar, nasıl rüyalar.
1: Ay,
3: göreceğiz ya, bakalım arkadaşlar, hepiniz bana 5'i verdiğiniz zaman göreceğiz sizi.
1: Ben zaten onu hayal ediyorum gerçekten ya Habibi. Kızı mutlu edelim ya.
2: Siz evde de böyle pasaklı şekilde yemek mi yapıyorsunuz? Ben sizi çok modern, çok cool bir hanımefendi
1: şefim,
2: görürken...
1: Şefim bir şey soracağım size.
2: Kabuklu kabuklu bir şey, ben yemek
1: ne
2: yemek
1: ne kabuk
2: istemiyorum.
1: Nerede şefim, nerede?
2: Attık
1: nerede?
2: Az önce sarımsak ay, ay, kabuklarını.
1: Ay, ay. Hayır, kabukları attım, çöpe attım. Çöpe atmayacak mıyım onları bak?
3: Yağ yandı şefim, yağ yandı.
2: Etleri diyorum, pişirseniz diyorum.
0: Ah hijyen, hijyen. Figen Hanım'ın çenesi çalıştığı kadar eli çalışmış olsaydı o tezgahını toplardım.
1: Ben hiç dağınık çalışmıyorum. Tam tersine çok relax, çok sistemli, çok prensipli çalışıyorum. Onlar öyle değerlendiriyorlar.
2: O havuçlar niye öyle küçük?
1: Kuşbaşı strateji dediniz.
2: Kuşbaşı mı?
3: Evet.
2: Kuşbaşı olmamış, serçe kafası olmamış.
1: Hayır şefim, kuşbaşı. Kuşbaşı bu lütfen.
0: Keşke havuçları yıkasaydınız Figen Hanım.
1: Ben yıkadım. Sen görmedin herhalde.
2: Bir şey söyleyebilir
3: elini
2: miyim?
1: Ben havucu yıkadım. Başları
3: mı yıkadın?
2: Sonra bana sonra bak. Ben
1: tamam
2: sonra,
1: o şey.
2: Bak.
1: Ya
2: bak.
1: Şefim.
2: Bak kabuklara bak, sarımsak kabuklar.
1: Şefim bir şey söyleyeyim mi?
0: Figen Hanım artık sizin yemek anlayışınız
2: hayır,
0: pes tutmuyor.
2: Hayır doğru ama kuşbaşı zaten o. Ha.
3: Dışarıdan siz falan söylüyor kendisi herhalde.
1: Hayır ben diyorum ki acaba diyorum şefim. Bunları biraz daha küçültse miydiniz diyorum, daha rahat pişsin diye.
2: Nasıl istiyorsanız öyle yapın.
1: Kendimiz mi ayıklıyoruz bunları şimdi?
2: Neyi?
1: Soğanları.
2: Yok ben ayıklamamı istiyorsan
0: yok, dışarıdan sipariş verin gelsin.
3: Yani bunu soran bir yarışmacıyla da yarışmak, rakip olmak gerçekten...
2: Of.
1: Ben senin rakibin değilim bu durumda, ne kadar mutlu
3: değilsin,
1: sana.
3: Değilsin, mümkün değil. İlk gördüğüm dakika zaten eledim kafamda.
1: Tamam işte. Hay bu neyin egosu, anlamadım yani. Habibe çok tatlı bir kız. Seviyorum. Şeker gibi bir kız. Ama tabii kendine gereksiz bir güven içerisinde. Zaten yetenekleri de yok.
3: Ben hem özgüvenliyim hem de yetenekliyim. O hiç merak etmez.
2: Tatlım et atar mısın?
1: Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz.
2: Yardımcı
1: siz bana ya. Hadi
0: koskoca şefi yamak yaptınız kendinize. Ne kadar ayıp ya.
2: Ben yamak olmam. Az sonra ocağın altını açtığım zaman görüşürüz.
1: Benim şefim burada Astoris bir kere, tamam mı? Lütfen düzgün konuşalım.
0: Senin şefinse benim de şefim.
1: Hayır yani
0: evden
1: o
0: getirmedin sonuç.

0: Usta şefi.
1: Hayır ama Figen, yani bir cümle kurarken Figen, bence vallahi, ben seni korumak zorundayım şefim.
0: Figen'cim.
1: Seviyorum seni.
0: Beni korumayı bırakın da kendinizi koruyun.
2: Figen Hanım şefe çok sevimli davranmaya çalışıyor ama bence şef de yapmacık olduğunu farkında.
0: Kaan bu yemek geçecek mi?
3: Yetişir şefim ya, niye yetişmez?
0: Figen Hanım'ın temiz yemek yaptığını düşünüyor musun? Rakipler nasıl buluyorsun?
4: Figen Hanım'ın ben yemek yaptığını düşünmüyorum.
3: Yardımcım olsak Figen Hanım'a, şöyle plastik şeyler var ya hani...
2: Figen Hanım verinler. Önünüze doldurduğunuz çöpleri, o çöplerin içinde mi bize yemek yapacaksınız?
0: Ver, göster. Yani
1: Kaan'cığım.
3: Buyurun Figen Hanım, şu çöpleri bunun içine doldurursanız...
1: Ay Kaan, bir yardım etsene ne olur ya.
4: Figen'in Kaan'a yanaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü Kaan'ın yemek yapabilme potansiyelinin çok iyi olmadığını bildiği için Kaan'ı kendi tarafına çekip bunu bir avantaja çevirmeye çalıştı. Ama ben yemem.
3: Figen'in beni yanına çekmeye çalıştığını zannetmiyorum. Diğerlerine nazaran biraz daha insan gibi yaklaştığım için ona, ya direkt saldırmamış olduğum için belki bana bir yakınlık kurmuş olabilir.
5: Ay ay ay ay, kimlerle yarışıyoruz? Meydan kimlere kalmış?
0: Emre, o ne demek öyle? Kimlerle yarışıyoruz falan derken?
5: Yani ay, daha patatesi yıkamamış, tezgah çöp içinde.
2: Bir yemek çıkacağını düşünmüyorum.
0: Siz niye bir birlik oldunuz hemen?
4: Ben birlik olmadım asla. Burada herkes benim rakibim. Ben buraya arkadaş edinmeye gelmedim. Benim yeterince arkadaşım var zaten.
2: Aa, biz de kesinlikle öyle düşünüyoruz zaten.
0: Bir şey soracağım. Niye ikisi birden senin üzerine
1: geliyor? Bu gençlik ya. Bunların egoları yüksek biliyor musun? Egolar yüksek olunca da böyle işte düşünmeden.
0: Genç olarak görüyorsun. Hayır, sen de gençsin ya.
1: Şefim şöyle söyleyeyim ben size. Bu zavallı çocuklar düşünmeden işte ne yapsınlar ya? Ne yapsınlar ya? Ufuk yok. Yani bir şey
3: zavallı yok, çocuklar da ya. Çok ayıp değil mi şu anda gerçekten?
4: Figen Hanım, çoluklu çocukla yarışmaya gelmişsiniz galiba. O kadar kültürlü birisiniz. Benimle aynı yarışmada ne işiniz var? Gitseydiniz daha uzak yerlerdeki ulusal global yarışmalara. Neden buraya geldiniz?
2: Onlarla baş edemeyecek çünkü. Bizim ne diyeceğini düşünüyor ama yanılıyor. Göreceğiz bugün.
1: Habibe aslında şov yapmaya çalışan bir kızcağız. Yani aslında konuşabilir, güzel şeyler de anlatabilir ama bunu ne zaman yapacağını bilmiyor.
2: Şov ne alaka yani? Burası yemek programı. Ben yemeğime güvendiğim için buradayım.

0: Kaan Bey niye konuşmuyorsunuz? Siz yemek yaparken konuşamıyor musunuz?
1: İki işi aynı anda yapamıyorum galiba, ondan olabilir.
0: O zaman siz konuşun, yemeği bırakın. Onu zaten yapamayacaksınız.
1: Biraz sessiz göründüm şu anda, farkındayım ama aslında içten içe ufak bir strateji yapıyordum. Herkesi inceledim, gördüm ne yaptıklarını, ne yapacaklarını biliyorum şu anda. Bu saatten sonra herkesin ne yaptığını çok iyi biliyorum.
0: Kaan'ın eli ayağına dolaşmış gibiydi. Ne yaptığını bilmiyordu bence. Yani yetiştireceğini düşünmüyorum.
2: Defne yaprağı var mı onun içerisinde?
0: Evet, burada.
2: Güzel. Hızlanalım, hızlanalım. Zaman akıyor. Son 25 dakika. 25 dakika içerisinde bu yemeğin pişmesi lazım. Patatesleri soyduktan sonra yıkamamız lazım. Çamurlu çamurlu patates doğramayın. Yıkandı mı patatesler?
1: Yıkandı, şimdi yıkandı.
2: Bu yanıyor, bu yanıyor. Tencere yanıyor, tencere. Altını aç demedim.
1: Kapadım, kapadım zaten şefim.
2: Pişti mi bu yemek? Su versen diyorum biraz. Bu tarafı yandı diyorum, bak.
1: Aa, ya, görmedim orayı.
2: Figen Hanım'a laf yetiştiriyorsunuz. Ta kendi yemeğinizden haberiniz yok.
0: O taraf yemeği zaten yetiştiremeyecek. Figen Hanım, hala patates doğramaya çalışıyorsunuz hala. Daha önceden tecrübe edindiniz mi acaba patates konusunda?
3: Yo, genelde dondurulmuş kullanıyor Figen Hanım.
4: Genelde ben soymuyorum, hep benim için birileri soyuyor.
3: Ya demek ki siz hep birilerinin yardımına muhtaçsınız.
4: Yok,
3: yemeğinizi birileri... tek başınıza yiyebiliyor musunuz yoksa birilerinden
4: Hayır,
3: destek
4: şöyle,
3: mi bekliyorsunuz?
4: O birileri...
3: Çatal tutabiliyor musunuz?
4: Benim naif ellerim zarar görmesin diye.
0: E naif ellerini zarar görmeyecektir, burada ne işiniz var?
3: Sizin naif elleriniz zarar görmesin,
4: dedim ya,
3: biz hayatım, o çeki alır
4: biraz
3: gideriz.
4: Dedim halkın içine ineyim dedim ya.
0: Aa, yanlış programdasınız.
4: Hayır, aynı şeyleri sürekli söylettiriyorsun ya, papağan gibisin ya. Ay başka bir şeyler sorsana sen bana.
2: Mesela ne sorsun?
4: Ay ne bileyim ben, bilmiyorum yani. Canı ne istiyorsa sorsun. Bak ben ne güzel cevaplıyorum her sorduğu soruyu. Ben artık Habibe'den değişik, farklı, orijinal sorular bekliyorum. Ama tabii bunun için uygun biri mi değil maalesef.
0: Kesinlikle orijinal sorular da sorarım ama verecek cevabı var mı? Lyon'a gittiniz mi?
4: Gitmedim tatlım.
0: O zaman çok fazla bir yer gezmemişsiniz, görmemişsiniz. Burada neyin havasını yapıyorsunuz?
4: Hava?
0: İki saattir gittiğiniz yerleri anlatıyorsunuz.
4: Tatlım, şefim sordu, cevapladım. Anlatamıyorum galiba. Ha? Anlamak mı istemiyorsun? Kafa o kadar mı alıyor? Anlamadım ki ben
0: Vallahi
4: yani.
0: Ben çok güzel algılıyorum da siz hiç
4: Hayır ya, senin mesela eğitimin nedir yani mesela? Ben de seni merak ediyorum. Hani senin
0: burada
4: eğitimin...
0: eğitim yarışmıyor.
4: Hayır ama şimdi orada kişilik de yansıyor, anladın mı? Şimdi senin kişiliğinden ben bilemiyorum yani.
0: Sen benim eğitimime bu kadar karışamazsın yani. Bunu...
4: Ben karışmıyorum
3: Habibe
4: ki
3: Hanım,
4: sadece.
3: Siz eğitimden konuşuyorsunuz ama hanımefendi orada strateji yapmış, tırnak havuç doğuruyor, patatesleri abuk subuk geometrik şekilde doğradı.
4: Ne
3: patatesten daha küçük
4: ya?
3: Bir kaseye koymuş, suda bekletiyor.
4: Ne strateji?
0: O narin ellerinle ancak bu kadarını yapabiliyor.
4: Hayır, ben narin ve nazik bir şekilde böyle güzel güzel
3: narin
4: kesiyorum.
3: Ve nazik bir şekilde sizi eleriz. Hiç problem değil.
2: Figen'cim, o eldivenleri değiştirmeyi düşünüyor musun?
4: Değiştirmeyi
2: acaba?
4: Düşünüyorum. Evet, şu anda. Şu evet. Saniye. Evet. Tam şu saniye. Bak böyle göz göze baktık.
2: Evet,
4: şu saniye ben zaten dedim ki... şefimin dedim gözünden dedim ben dedim aldım dedim bu şeyi yani bu değiştir.
2: Bir de saçlarımızı toparlayalım hani şöyle bir atalım bir değiştirelim.
0: O saçları toplamadıktan sonra eldivenler kurtarmıyor.
2: Sonra yemeğin içinden kıl çıkıyor, şefim senin kılın diyor.
4: Şefim o senin saçındı bir kere.
2: Tamam,
4: o konuda bir anlaşalım.
2: Tamam, kabul edelim.
3: Ya, sanki sizin konuda... saçınız çok toplu da şefimin kısacık saçına laf söylüyorsunuz
4: Bence
3: ya.
4: Bence o konuda anlaşalım şefim lütfen.
3: Ben hiç anlaşamayacağım sizinle vallahi.
2: Hızlı!
4: Ben
2: Haydi!
4: Ben seni seviyorum ama sen niye anlaşamıyorsun benle ya?
3: Anlaşamıyorum.
4: Ben seviyorum seni.
2: Seni seviyormuş bak.
4: Evet, neden
3: sevgi
4: anlaşamayalım?
3: Sevgi para etmiyor. Ben de birini bir zamanlar sevmiştim. Gitti en yakın arkadaşımla sevgili oldu.
2: Oo!
3: Para etmiyor yani.
2: Oo! Nedir abi olay?
3: Ne oldu kız, onu gitti aldattı. Hiç problem değil. Birine platonik aşık olmuştum şefim. Arkadaşım sandığım birine söyledim. O da gitmiş 3 ay sonra kıza sevgili olmuş. 5 ay sonra kız bunu aldattı.
2: Buradan ne çıkarmalıyız? F
3: Figen yani sevgi Hanım para etmiyor. Sevgi karın doyurmuyor. Yemek karın doyuruyor ama oradan yemek çıkmaz. Ben yakın arkadaşım dediğim insandan büyük bir kazık yemişim. Buradaki insanların bana yaklaşımı çok da önemli değil. Bundan sonra insanlara bir dur diyorum. Önce bir analiz ediyorum. Sonra yaklaşıyorum.
0: Biz zaten bugün Figen Hanım'dan bir yemek yiyemeyeceğiz. Tadamayacağız.
4: Hayır, ben sevgimi katıyorum. İnşallah tatmak nasip olur.
3: Aa, o yemek
0: sevginizi denmez. Katarken malzemeleri de katmayı unutmayın, olur mu?
2: Yağ koyalım bir taraftan da, patatesleri kızartalım.
4: Çocuklar neden bana yardımcı olmuyorlar?
2: Çocuklar, hocamıza neden yardımcı olmuyorsunuz?
4: Evet, neden bu çocuklar bana yardımcı
0: olmak için burada değiliz çünkü.
1: Ya belki bizi çocuklar diye ezikliyorsunuz, belki ondan yardım etmek istemiyorlar.
3: Belki sen kendini eziklendiğini falan mı düşünüyorsun? Ben hiç üzerime alınmıyorum.
4: Bak, seni ayrı bir yere koydum aslında ben. Bak, sen lütfen kendini onlarla bir tutma bak. Ben seni ayrı bir yere koydum.
3: Çünkü seni rakip olarak görmüyor.
4: Bak, hayır, hayır. Kaan, bir şey söyleyeyim mi size? Kaan hepinizi şok edebilir yani. Bak, o kadar diyorum ben size.
2: Nereden anladın?
1: Bir şey yok zaten, gayet
4: ben
1: güzel
4: Kaan'dan
1: yemek yapıyorum yani.
4: Ben Kaan'dan o şeyi aldım, enerjiyi aldım.
3: Siz enerji alın,
4: bak,
3: başka bir şey yapmayın.
4: Şimdi bunlar böyle konuşuyor ya bunlar.
2: Patatese yağ koy. Evet.
4: Bunlar öyle sadece konuşacaklar işte. Ama bu çocuk var ya bak, böyle yavaş yavaş böyle geliyor yani. Geliyorum diyor.
1: Hiç yavaşça gelmiyorum şu anda.
4: Hayır, öyle değil bak. Ay, çocuğum ya.
2: Aa,
0: o sizin çocuğunuz değil ki, o ne biçim şey?
4: Evladım bak, şunu aslında seni koruyorum burada. Algılamak istemiyorsun ama
0: niye
4: koruyorum.
0: Birlikte mi oldunuz siz şimdi? Bu
4: hayır, niye birlikte oldun? Ben seni de seviyorum ya. Ne alakası var? Kaan var ya, ay çok tatlı bir çocuk ya, çok şeker.
1: Figen Hanım gerçekten çok yapmacık.

0: Yok, kameralara oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor da benim de iyice yandan yana böyle sinirlerimi arttırıyor gerçekten. İnşallah biraz daha bu işin dozunu ayarlar yani.
1: Aşılaşa oldu mu?
0: Oldu diye düşünüyorum. Hiç yapmadım daha önce.
1: Karabiberini falan attın mı?
0: Attım, evet. Hmm. Ya yoğunluğu çok mu fazla oldu?
1: Bilmem. Bir karıştırsan diyorum. O haşılaşından ziyade başka bir şeye benzemiş.
0: Daha çok beşamel.
1: Keşkek gibi, evet. Karıştır. Karıştır, korkma. Kabuklarımızı da alalım buradan. Kabukları alalım, değil mi? Hmm. İçerisine yağ falan koymayı düşünüyor musun?
2: Yağ koydum, içine tereyağı koydum.
1: Canım. Onun içerisine birazcık hani yağ koysan.
3: Şefim, yağın ne olduğunu koysan, gösterirseniz kesin koyar.
2: Hayır, tereyağı koydum içine.
3: Bilmediğinden tamam. Koyamıyor şu an.
1: O kavurmaya döndü. Onu artık tamam, bağlasan diyorum, suyunu koyacağım. Falan koysan.
2: Tabii tabii.
1: Evet.
2: Biber, tuz koydum.
1: Hızlanalım. Zaman akıyor. Son 15 dakika. Tezgahı temizleyelim. Yavaş oğlum, yavaş. Çorba karıştırır gibi patates karıştırma.
0: Olmuş bir şefim.
1: Olmuş. Biraz unu fazla olmuş onun.
0: Şefim, bir şey koydum. 2 kaşık un.
1: Tamam, iyi, güzel.
3: Maydanoz atıyor muyduk ya?
1: Bilmem, atıyor muyduk acaba?
3: Ben oradan atılırken unuttum.
1: Ah, kıyamam ben sana. Üstüne atıyorsunuz.
3: Ha, üstüne mi?
1: Tabakta.
2: Şimdi Habibe bana o kadar çok odaklandı ki... O esnada kafasındaki her şey uçtu. Sadece ben varım ve yarışma bitene kadar da onun kafasında sadece ben olacağım.
3: Ben aslında şefe çok soru sordum. Evet, iyi not almadığından değil aslında. Diğer arkadaşların gözünde birazcık acemi gözükmek için.

0: Kaan'ın çok büyük bir hatası var.
1: Kaan'ın her şeyi hata şefim.
2: Ne yapmışım şefim?
0: Yandı bu, yandı.
2: Kapattım altını. Kapadım şefim. Allah, onu katlamamışım.
0: Patates burada yanıyor. Haydi! Efendim, burayı Şanzelezi'ye gidip geldikten sonra mı temizlemeyi düşünüyorsunuz? Gencim.
3: Hemen.
0: Bir tatlım, buraları bir temizleyelim.
3: Şu saniye.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Zaman akıyor. Hemen, haydi. O patatesçi. Bu patatesçi. Zaman akıyor. Bu ne? Bu ne, bu, bu?
1: Şefim,
0: ben haşıl aşı istedim. Haşlanmış bulgur istemedim.

0: Patatesler niye bu kadar küçük? Strateji mi yaptınız? Az önce Figen Hanım'a söylüyordunuz.
1: Burası
0: Figen,
1: patates.
0: Sana laf atıyordu bak, patatesleri küçük küçük doğramış.
1: Ah şefim, ah çocuklar büyük, ne yapsınlar
2: büyüteçle
1: işte.
2: Büyüteçle bakmak lazım ya onu görmek için. Çok fazla mı büyük olmuş?
3: İstem gözlük çakraban var, sana gözlük getirirdim.
2: Süper daha olur gerçekten.
0: Çocuklar diye çocuklar diyorsun.
1: Evet, devamlı bize çocuklar diyor ya. 26 yaşında olabilirim ama sizden çok tecrübelerim var. Şu anda yapamıyorsunuz.
4: Bence de senin tecrübelerin var ya.
3: Figen Hanım, ben de 29 yaşındayım.
1: Tebrik ederim, bunu anlamanıza çok sevindim.
3: Figen Hanım, size anne diyebilir miyim?
4: Bir şey söyleyeyim mi? Diye...
1: Size çocuklar dediğine göre anne demeliyiz, onu
4: kesinlikle
1: bekliyor.
4: Kesinlikle diyebilirsin, çok da sevinirim, çok mutlu olurum.
3: Gerçekten. Yalnız benim annem güzel yemek yapar.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Deminden beri diyorum zaten. Yardım et bana diyorum. İlgilen benle diyorum. Yok. Şimdi başlarda arkadaşlar böyle bayağı bir sevindiler. İşte Figen yemeğini yetiştiremeyecek, çok ağırdan gidiyor diye. Ama ben böyle sakin sakin, relax relax hem sohbetimi yaparım, hem yemeğimi yetiştiririm, hem de güzel sunumlar yaparım.
3: Figen Hanım kendini övmeye mi gelmiş, yoksa yemeğini göstermeye mi gelmiş, hiç anlamadım.
1: Patatesler fazla yanmış. Kaan Bey.
2: Olsun, böyle kıtır kıtır güzel olur. Çift kızartma yap.
0: Evet, hızlanalım. Bir dakika. Vay. Kadını beğenmiyorsunuz. Kadın çok güzel yemek yapıyor. Patatesini yapmış
4: kapattım,
0: burada.
4: Kapattım, bitti.
0: Haşılını yaptı, etini yaptı. Patatesler orada hafiften karamelize oldu.
3: Yaptı da nasıl yaptı? Pis mi yaptı, temiz mi yaptı? O saçlarla ne yaptı?
0: Taktın kadının saçlarına ya.
3: Ben
4: tamam,
3: takarım.
4: Çocuk ya. Ah, mapova,

0: enfant. Emre'ye ma pauvre enfant dedim Fransızca. Aslında bunu Türkçesini söylemiştim ben orada. Yani zavallı çocuğum anlamında. Arkadaşlar tabii ki o dili bilmedikleri için anlayamadılardı.
1: Benim vereceğim cevabın altında kalmaktan korktu ki bana bilmediğim bir dille yaklaştı. Türkçe söyleseydi zaten ben onun cevabını yeterince verirdim. Kopya çekiyorsun, boynun uzadı, boynun.
2: Bakıyorum sadece yapabiliyor musun diye.
0: Sakin. Relax.
3: Evet, bu sakinliğinizi neye bağlıyorsunuz?
1: Beceriksiz
2: yine. Fransızca bildiğin.
3: Üçünüz niye bu kadına yükleniyorsunuz? Ben senin koruyucu meleğin olabilir miyim?
0: Ay her zaman.
3: Son 5 dakika.
0: Dolayısıyla da...
3: Kaldır.
0: İçinde zaten... şunu kullanabilir miyim acaba şefim? Şefim.
3: Son 5 dakikam var.
0: Şefim, şunu kullanabilir miyim?
3: Kullanabilirsin tabii.
0: Tamam, şöyle kullanacağım.
2: Tamam.
3: Pencerenin kapağını kaldırır mısın?
0: Ama ben kapattım onu. Altını kapattım. Şey olacak of, o.
4: Neyim ben ya,
0: Şey olacak yani, hafif böyle şey olacak. Öyle pişiyor bunlar tabii. Yani well done.
3: Well done. Fransa'da... Lyon'da, Paris'te Veldan bonfile yemiyoruz. Tas kebabı yiyoruz. O Veldan pişecek bir et değil bu arada.
0: Tamam, Veldan.
3: Etin çiğ. Tencereyi kaldıralım.
2: Buyurun şefim, mis, mis.
1: Şefim,
2: eti çok severim.
1: Biten malzemelerimi tezgaha götürebilir miyim arkaya?
2: Harika, değil mi şefim? Tam ağzınıza layık. Tam sizin yaptığınızın aynısı.
3: Dibi tutuyor.
1: Tutmuyor şefim.
3: Bırak.
1: Arkocuk soğan öyle yenir. Doğranmaz.
3: Hadi canım.
1: Tabii ki şefim. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
3: Ben doğradım mı?
1: Hayır. Arkocuk
3: soğan. Ya da doğrayanlar mı var?
1: Bilemiyorum. Vardır belki.
3: Son 3 dakika. Son 3 dakika.
0: Aa, bir şey.
3: Yağlı bir patates olmasın. Yağını süzelim. Onun efendim ucunu böyle koparmak yerine bıçakla kessek hani.
1: Tamam.
3: Evet, oldu, oldu.
0: Bence oluyor şu anda.
3: Evet, oluyor.
0: Olamadı.
3: Niye olamadı?
0: Neden biliyor musun?
3: Ucunu açmadığınız için.
0: Evet,
3: bıçak nasıl yapacağız? Bıçak yardımıyla kesseniz diyorum onun ucunu. Zaman akıyor, elimizi parmağımızı doğramayalım. Aman dikkat. Hızlı, hızlı, hızlı. Hijyenden puan kırıyorum, haberiniz olsun.
5: Ben Figen'in çok derli toplu çalışan düşünmüyorum zaten. Ondan dolayı şef kesinlikle ondan puan kıracaktır hijyen konusunda.
0: Bir şey soracağım.
3: Hızlı! Bir şey sormayın artık. Haydi!
0: Ay maydanozum ya.
3: Ben o yemeği öyle sunmadım.
1: Böyle sundunuz şefim.
3: Ben o yemeği öyle sunmadım. Nerede bunun yoğurdu?
1: Dolapta soğuyor.
3: Dolapta, oğlum dolapta yoğurt soğur mu?
1: O an telaştan tam olarak da not almaya çalıştığım için yemeğin sunumunu çok fazla aklımda tutamadım. Gereksiz bir iddialaşmaya girdim. Sonuç olarak şef haklıydı.
3: Kapat tencerenin altını.
2: Panikledin, panikledin.
3: Olmamış o. Sana söylüyorum, hala benimle zıtlaşıyorsun. Benimle zıtlaşma. Nerede bunun kalıbı? Kalıba koyacaktınız. Etrafına yoğurt sıkacaktınız.
1: Hemen.
3: Bu çekmemiş. Bu daha püre şeklinde. Salçalı bir yemek. Niye karıştırdın haşlaşın içine yemeğin suyunu falan? Burada var yolun.
1: Oradan yeni. Yenisini kullanacağım. Bunu
3: yıkayacağım. Hızlı. Figen aferin kız sana. Vallahi helal olsun. Pasak mı çalışıyorsun ama?
0: Hayır ben de aynı zamanda temizliyorum.
3: Ne oldu? Habibe'nin yemek yetişmiyor.
2: Yetişecek şey.
0: Yapar. Ah yap
2: bunun
0: çocuğum.
2: Bunun gözü değdi ama
0: evladım,
2: ya.
0: Evladım yap. Arkandayım çocuğum. Yap.
2: Ay Allah'ım
0: lütfen.
2: Ya.
0: Habibe'nin yemeği gerçekten darmadağın. Darmadağın. Yani şöyle bir göz ucuyla baktım. Ama bana göre darmadağın bir yemek. Ne yetenek ne başka bir şey. Yeteneksiz.
2: Biraz panik yaptım ama ben bu yemeği yetiştireceğim. Kimse heveslenmesin.
3: Son bir.
1: Şefim.
3: Son bir. Oğlum bana söyleme artık. Şefim deyip durma. Son bir, hızlanalım. Burada bu naylon parçaları ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Alacağım onları.
3: Alacaksın da az sonra yemeğin içerisinden çıkarsa karışmam. Tatmadan direkt diskalifiye. Hanımefendi, siz Fransa'da yemek yemiş bir insan olarak Fransa'da tabakta metal kalıpta mı yemek yiyorsunuz? Son 30 saniye. Son 10.
0: Ben kendim de bir 9. imza oluşturuyorum.
2: Hayır.
3: 8.
2: Hayır.
3: 7.
0: Ne 8'i, ne 7'si, ne 5'i ya?
3: 6.
2: Hayır.
3: 5. Hayır. 4.
0: Bir dakika.
3: 3.
0: Bak bağıracağım şimdi, sinirleneceğim gerçekten ya.
3: 1.
0: E tamam, oldu bitti benim için. Al 0. işte. Tamam al, bitti.
3: Kaldır elleri. Ek süre istiyor musun? 1 dakika. Bir puan gider.
5: Bir dakika istiyorum şefim.
3: Emre istiyor musun ek süre?
1: Ben istemiyorum şefim. Benim tezgahım toplu.
3: İstiyor musun?
2: İstiyorum şefim.
3: Sen istiyor musun?
0: İstemiyorum.
3: Habibe ile Kaan'a birer dakika daha süre veriyorum. Başlamıştır süreniz.
0: Ben Kaan'ın ve Habibe'nin yemeklerini az çok gördüm. Bence şeften hiçbir şekilde puan alamayacaklar. Bir de eksi birleri var zaten. Geçmiş olsun ikisine de.
1: Kaan ve Habibe'nin ne kadar yeteneksiz olduklarını ek süre almalarından anlamış olduk. İkisi de yemekten anlamıyor.
3: Bak, bir dakika süreyi iyi kullanın. Hızlı. Tezgahtan kırarım bir puan. Tezgahlar temiz. Hızlı, son 30.
5: Bir dakika ne kadar kısaymış ya.
3: Evet, tertemiz olacak tezgah.
2: Ya bir çıkar mısınız ama Figen Hanım ya? Geziyorsun. Heyecan
0: yapma ya.
3: Son 10.
2: Ya bir sus.
3: 9.
1: Bana hiç öyle pislik bir şey mi bakma. Sen kendi tezgahına
0: bak.
1: Hayır
0: o değil ya. Seninki de mama gibi olmuş
3: 7.
0: ya.
3: 6.
2: Sen çöpünü almamışsın 5. ki nereye masan temiz senin?
3: 4.
2: Çöpünü dahi almamışsın.
3: 3.
1: Ay. Yemek yaparken 2, ellerini de yıkamadılar ya.
3: 1. 0. Süre bitmiştir. Bakalım tadımda hijyenler ön plana çıkacak. Kabuklar ön plana çıkacak. Ama lezzetli görünüyor bütün yemekler. Gelsin tadım zamanı. Tadıma geçiyoruz şimdi. Benim yemeğim. Hazır mıyız tadım için?
4: Hazırız.
3: Hangi ülkelere gittiniz acaba?
0: Milano, Venedik, Napoli, Pompei şehri. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
3: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
5: Biraz tuzsuz yemek.
2: Eti biraz çiğ kalmıştı.
1: Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
0: Olmamış. Pişirememişsin arkadaşım.
5: Ha, bu benim yemeğim galiba. Onun için ben buna 0 veriyorum.
2: Bütün tabaklara 0 vereceğim bu kararsızlıkla.
0: Ben muhtemelen kendime bir 0 verdim.
2: Benim olduğunu düşünmediğim için 0 veriyorum.
0: Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum.
5: Abu!
0: Şefim açayım mı gözümü?
3: Açabilirim.
0: Ay Allah kahretmesin.
1: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
0: Hep sizin yüzünüzden şefim bak.
3: Başına taş düşse,
0: hayır, bak siz...
3: saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya.
0: Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum?
3: Sizde sonradan gurmelik var.
2: Kesinlikle katılıyorum şef.
3: Senin tadımın da bundan sonra ağzım açmayacak. Benim yemeğim. Bugün günlerden tas kebabı ve yanında Kars haşıl aşı yaptık. Hazır mıyız tadım için?
4: Hazırız.
3: O zaman ilk Kaan, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Takalım gözlüğü. Evet, hazırsan başlayalım.
5: Hazırım şefim.

0: Açalım. Nasıl buldunuz tas kebabı Kars haşıl haşını?
1: Etler güzel pişmiş. Biraz tuzsuz yemek. Sarımsak tadını aldım yoğurttan çok güzel şekilde.
0: Haşıl haşını nasıl buldunuz?
1: Hiç tadını alamadım ben. Ya ben genelde tuzu az koyarım yemeklere. Tuzsuz da geldi bu acaba benimki mi diye düşünüyorum şu anda ama. Eti güzel pişmiş. Ağzıma en net gelen tadı oydu.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu benim yemeğim galiba.
0: Puanınız gelsin.
1: Ben buna 5 puan vermek istiyorum.

0: Açalım. Nasıl bulduk?
1: Abi bu da tuzsuz olmuş ya. Bu ben kendime tuzsuzluktan gidecektim ama az önce yanlış bir karar verdim herhalde.
0: Strateji mi uyguladın acaba?
1: Yok hani genelde benim elim tuzsuzdur hani oradan yürüyeyim dedim ama galiba herkes mi tuzsuz yapmış bu da böyle şey. Etinin pişmesi gene güzel bunun da.
0: Kimin olabilir?
1: Patatesi biraz iri kalmış. Pişmemiştir, iyiydi biraz.
0: Evet. Sence kimin olabilir?
1: Ya bu tam pişmemiş sebzeleri içindeki. Benim değildir diye düşünüyorum. Ben çok güzel pişirdim.
0: Puanın gelsin.
1: Buna 0 puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Bunda yoğurda sarımsak basılmış bunda.
0: Kimin olabilir?
1: Bilemiyorum ama bu acaba Emre'nin mi acaba? Bütün sarımsağı yoğurda koydu galiba.
0: Puanın gelsin.
1: Benim bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Kebabın pişmesi güzel olmuş tas kebabının. Ama haşlaşı biraz böyle çorbaya çorba gibi olmuş. Bu daha şey, daha sıvı geldi bana. Bu benim yemeğim kesinlikle değil.
0: Kimin olabilir?
1: Habibe Hanım'ın galiba.
0: Puanın gelsin.
1: 0 puan.
0: 0. Çıkartabilirsin.
1: Allah göstermesin. Bu
0: bakalım kime kaç puan vermişsin. Bir yerine alalım seni. Görebiliyor musun?
1: Abo!
2: Abo!
3: Çok teşekkür ederim. Sen de biliyorsun ağzının lezzetini. Çok güzel olmuş değil mi?
1: Yok, tuzsuz olduğu için ben ona verdim kendi yemeğimi.
4: Şefim ikisi de tuz katmamış, strateji yapmışlar. Ben iki tuzsuza sıfır
3: basacağım. Hiç alakası yok. Ben tuzu attım.
1: İkinci olan benimkiydi.
4: Kullanamadığınızı söylemiştim.
3: Yok ama çok da güzel kullandım yani. Teşekkür ediyorum.
1: Ya kimseye puan verdiğim için sinir olmuyorum. Çünkü sonuçta ben vermişim bunu. Ben yaptıysam doğrusunu yapmışım.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: Adım Orhan Güven.
15: Leyla Güneş. Anne, babam, kardeşim geldiler.
14: Aman ne iyi.
15: Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin.
14: Hay Allah razı olsun.
15: Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum.
14: Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım.
15: 2 hafta geçti. Hala bir haber yok.
14: Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum.
16: Yaz Bekarı bugün 18'de TV4'te.
17: Türkiye.
18: Hadi kalk.
17: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kesinli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Habibe senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
0: Açalım. Nasıl bulduk tas kebabını?
1: Şu anda çok heyecanlandım.
0: Ay gerçekten mi?
1: Evet. Yani gerçekten asıl olay buradaymış. Program şu anda başladı. Tadını beğendim. Eti biraz çiğ kalmıştı. Ya çok tuzsuz olmuş bu yemek. Ama onları nasıl yuttuğumu inanın bilmiyorum zaten. Yani şu anda baktığım kadarıyla tek anladığım etin çiğ olduğu ve ben bu kadar çiğ bir et çıkartmadım. Yani etimi çok iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Bu tabağın...
0: Kimin olduğunu düşünüyorsun?
1: Yani bu tabağın Figen Hanım'ın olduğunu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: 0.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Yani bir öncekine göre daha da tuzsuz. Çok cıvık geldi bana. Havuçları pişmemiş. Çiğ kalmış sebzesi. Tabak benim değil. Benim olduğumu düşünmüyorum. Yani ben lezzetli bir tabak çıkarttığımı düşünüyorum. Yani Rix alsam mı? Bunu bilemedim. Sarımsak tadını pek alamadım. Yani ben yoğurda sarımsak iyi koyduğumu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Benim olduğunu düşünmediğim için 0 veriyorum.

0: Açalım. Nasıl buldunuz?
1: Yani hiçbir lezzeti yok. Hiç pişmemiş geldi.
0: Haşır haşır nasıl buldunuz?
1: Sarımsağı bayağı vardı aslında. Ama ben sebzelerimi çok iyi pişirdim. Benim olabilir mi? Şu anda çok kararsız kaldım. Sanırım bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
0: Puan gelsin.
1: Yani bu benim tabağım olabilir. Bilemedim ama bu tabağa da puanım sıfır.

0: parçalı.
1: Bu asla benim tabağım. Tabak hakkında çok yorum yapmayacağım. Diğer arkadaşlara tüyo vermek istemiyorum. Ama aldığım bir tat var. O tat ben koyduğumu düşünmüyorum. Yani bu tabak da benim değil. Ama ben...
0: Son tabak.
1: Kendime puan vermediysem hiç kimseye puan vermeyeceğim. O yüzden bu tabağa da puanım 0.
0: Buyurun, yerimizi alalım sizi. Kendi yemeğini bulamadın.
1: Maalesef bulamadım şefim.
0: Ve benim yemeğim tarihinde ilk defa bir yarışmacı bütün tabaklara 0 verdi. Buyurun.
1: Kaçıncı sırada benim tabağım şefim?
0: İkinci.
1: 2. Kesinlikle. Aslında biliyordum. Biliyordum ama... çok kararsız kaldım. Belki başkası da aynı şeyi yapmıştır diye. Çünkü

0: Kombi.
1: Strateji itiraf etti. Başkası aynı şeyi yapmıştır dedi.
2: İkiniz de tuzsuz yapmışsınız zaten.
0: Tuzla hiç alakası yoktu. Ben siz de izlediniz zaten. Cıvık yapmıştım. Cıvık yaptığımdan kaynaklı belki başkası da aynı şeyi yapmıştır
1: o
0: diye.
1: Şeyi yanlış yapmıştı. O komple yemeği yanlış.

0: zaten bana
1: konulmadı ki. İyi ki vermemiş.
0: Ama sen Kaan'la Emre'de de.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani benim vasat
2: yemeğim yemekti. Olabilir dediğin tabak bana aitti bu arada.
0: Ama o zaman beni vasat bulmuyorsun demek ki. Çünkü sen...
1: Ben yemeğinden bahsettim. Kişisel olarak vasat
0: hayır,
1: demedim.
0: Hayır işte benim yemeğim... Ay ben de diyorum ki işte çok basit bir yemekti diyorsun ama Kaan'la Emre'yi söyledin. Mesela orada benim olabileceğini tahmin etmedin.
3: Şimdi erkekler... Son tattığın tabak Figen'in tabağıydı.
0: Benim tabağımdı, sen dedin ki.
3: Kaan veya Emre dedin.
0: Ha, Emre ya da Kaan dedin.
1: Tamam sen. Ben söylemeyeceğim. İçinde bir, içinde bir şey var. O yüzden
0: olmaması
1: ben...
0: gereken bir şey miydi?
3: Habibe ben sana
1: yok,
3: başka bir şey
1: sormak
3: istiyorum.
1: Çok yoğun olan bir şeydi.
3: Es kaza yanlışlıkla son yemek... Figen'in yemeğiydi. 5 verseydim ne olurdu?
1: Ay kesinlikle iyi ki vermemişim. İyi ki hiçbirine puan vermemişim.
3: Verseydin ne olurdu?
1: Ya burada herhalde düşer bayılırdı.
0: Tamam Evren'e mesaj gönder.
1: Benden puan falan alamaz. Çok sevinmeyin.
0: Yarın 5 verince bayılacak mısın?
1: Ya bir şey söyleyeyim. Gerçekten, ben sana 5 vermeyeceğim ediyorum. Ama birazdan oturacaksın oraya bana 5 vereceksin.
0: Habibi kendi başını kendisi kesecek. O hırsıyla, o telaşıyla, o heyecanlarıyla kendi kendine sonunu böyle yavaş yavaş getirecek.
1: Kendi başını yemesin, dikkat etsin.
3: Figen Hanım hazırsak bakalım atıp tutuyorsun bakalım şu Fransa'daki gurmeciliğini burada gösterebilecek misin? Buyurun gözlüklerimizi takalım. Bir assolis edasıyla geldin ya.
0: Sizi seviyorum. Ellerinize sağlık şimdiden.
3: Hazır mısınız?
0: Son derece hazırım. Büyük bir heyecan içerisindeyim şu anda gerçekten. Hı-hı. Sevgiyle, aşkla yaptığım yemeğimi bulacağım.
3: Kesinlikle diyorsunuz.
0: Öyle hissediyorum şu anda, bilemedim.
3: Avrupa'da hangi ülkelere gittiniz acaba? Çok merak ediyorum. Fransa'nın haricinde.
0: İtalya.
3: İtalya'nın neresine gittiniz? Çizmeye mi indiniz?
0: Nereye Milano, gittiniz? Venedik. Napoli, bir Grand Büyük İtalya turu yaptım ben. Hı-hı. Mesela Pompei şehri çok gitmek istiyordum. Gerçekten gittim gördüm. Herkese tavsiye ederim. Eski bir uygarlık.
3: Devam edeceğiz. Şu an şu tadımı yapabilir miyiz? Ağzım.
0: Yapabiliriz.
3: İtalya'da yemiş olduğu pizzayla eşdeğer bir lezzeti yakalayabilecek mi sayın gurmemiz?
0: Şimdi hemen söyleyeyim.
3: Tabii ki buyurun. Nasıl buldunuz yemeği?
0: Bunun buğdaylı olan kısmı sulu. Dolayısıyla böyle sizden kaşığı verirken o böyle sulu buğdayı ben aldım.
3: Yani Kars haşılı sulu mu buldunuz?
0: Evet evet o sulu.
3: Kimin yani, olabilir?
0: Kimin olabilir? Kaan'ın olabilir. Kaan olabilir ya da Habibe'nin olabilir. Ben yani benim olmadığını düşünüyorum bu yemeği.
3: Öyle mi?
0: Evet, ben
3: kaç
0: öyle düşünüyorum.
3: Kaç puan vereceksiniz?
0: Sıfır verdim.
3: Sıfır.
0: Evet, verdim.
3: Peki başka hangi ülkelere gittiniz? İtalya haricinde.
0: Hollanda'ya gittim. Hollanda'da da öyle bir tur yaptım. Onun dışında Endonezya'ya gittim. Bali Adası'na gittim.
3: Hollanda'nın neresine gittiniz efendim?
0: Hollanda o Markenbolandan var ya böyle evet. Evet oraları gezdim ve...
3: Hangi yemekleri yediniz?
0: Ya oranın çok özel yemekleri var sonuçta yani
3: ne
0: tatlıları.
3: Mesela?
0: İsimlerini hatırlamıyorum ki şu anda. Ama çok güzel ve özel. Mesela Yunanistan'da da şeydir, pastane kültürü çok gelişmiştir mesela. Hmm. Muhteşem pastalar yaparlar şefim. Siz daha güzellerini yapıyorsunuzdur mutlaka ama...
3: Beni övme.
0: Övmüyorum şefim. Gerçekleri söylüyorum şu anda.
3: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
0: Şimdi bir kere et çiğ. Olmamış. Pişirememişsin arkadaşım. Bence bu yemek Emre'ye ait bir yemek.
3: Puanınız?
0: Benim değil. Sıfır. Verdim. Bak belki kendime verdim ama... Gönül rahatlığıyla verdim ben sıfırı yani şu anda.
3: Yunanistan'da en çok ne yediniz?
0: Ya bir şey söyleyeyim, Yunanistan'da deniz mahsulleri muhteşem ötesi zaten. Onları çok seviyorum. Yani deniz mahsulü içeren her şeyi çok seviyorum. Mezeleri aynı bizim zaten Türkler gibi. Yani artık bizden onlar mı esinlenmiş, bizim onlardan esinlenmişiz. Oraya pek girmeyeyim de. Ama seviyorum yani. Yani kendimi orada yabancı gibi hissetmiyorum açıkçası. Hmm.

0: Evet, tasos çok güzel.
1: Wow.
0: Evet, tasosta evet. Bir süre kalmıştım ben. Orada bir yazlık tutmuştuk.
1: Arkadaşlara tavsiye eder misiniz?
0: Tavsiye tabii tavsiye ederim. Gitsinler.
1: Açalım ağzımızı.
0: Açalım.
1: Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Miami, Fransa. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir Kars haşlaşı yediniz mi? Sizler için de geçerli. Bizim Anadolu. Ne varsa Anadolu'da. Yok Yunanistan, yok Miami falan. Hiç Türkiye'de yemek yemediğini hiç söylemedim bu arada.
0: Türkiye'de de çok güzel yerler var.
1: Neresi var?
0: Şimdi ben Sığacık'ta yaşıyorum zaten.
1: Sığacık aşk.
0: Sığacık, evet, Sığacık aşktır. Sığacık'ta da muhteşem güzel mekanlar var. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
1: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
0: Yok, ben şimdi o yemeğin tadını hatırlıyorum şu anda. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.
1: Aa.
0: Evet.
1: Niye be?
0: Öyle içimden geldi.
1: Peki Sığacık'ı anlatalım o zaman. Devam et.
0: Anlatalım Sığacık'ı. Bir kere çok güzel. Bizde de balıklarımız taze her zaman. Güzel mezelerimiz Sığacık'ta. Ve çok güzel mekanlarımız var. Yani eğer Sığacık'a hiç gelmediyseniz bir gün yolunuz düşsün. 3 tane 0 mı verdim ben şu ana kadar acaba?
1: Evet.
0: Ay bu benimki olsun o zaman lütfen ya. Bak ayıptır yani. Şimdi buradan bir de kendime de 0 verip kalkmayayım ya.
1: Açalım.
0: Şimdi ben muhtemelen kendime bir 0 verdim, tamam mı? İstiyorum ki 3 kişiden biri sevinsin. Bak Habibe de olabilir.
1: Kendim hiç, de sevinebilir.
0: Hiç sıkıntı değil bak, gerçekten hiç sıkıntı değil. Ben bu yemeğe veriyorum bak şu anda.
1: Kendi yemeğin de olabilir.
0: Bir, yani bu olmayabilir muhtemelen ama önemli değil. İlk gün zaten bugün. Bir de diyorum ya biraz sevinsinler, bir motive olsun çocuklar. Yarın da var, öbür gün de var ondan sonra. Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum. Bak çok iyi niyetliyim gerçekten.
1: Tamam puanınızı verin.
0: Vereyim o zaman ben puanımı.
1: Tamam, lafınızı böldüm. Son cümlenizi söyleyin.
0: Neyse gerek de kalmadı. Zaten hep böyle bölüyorsunuz zaten. Tam coşkuyla başlıyorum, bir şey söyleyeceğim ya orada kalıyoruz.
1: Coşkular
0: zaten
1: coşkular sizin olsun. Buyurun.
0: 5.
1: 5.
0: Şefim açayım mı gözümü?
1: Açabilirsin.
0: Ay Allah kahretmesin, ödüm koptu yemin ediyorum ya.
1: Buyurun.
2: Bana 5 verdiğin için kendini tebrik et.
0: Hah, verdin mi?
2: Evet.
0: Tamam.
3: Teşekkür ederim. Rahat ettin mi?
2: Şimdi ambulans çağıralım mı?
0: Ama ben demedim ki bayılacağım diye. Sen dedin onu.
2: Olabilir, sen de bayılacak gibiydin.
0: Ama tatlım niye bayılacak gibiydin?
3: Kandırmayın, kendine 5 verdin.
0: Hayır.
3: Müthiş damak tadına gurme gitti. 5'i yapıştırdı.
0: Ha, Emre sana mı vermiş?
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Bak tamam. Habibeciğim aslında bak sana da vermiş olsaydım sevinecektim gerçekten.
2: Öyle mi diyorsun?
0: İnan ki bak gerçekten ya.
1: Çok gömdün tabağını ya.
2: Sen ama dünden meraklıymışsın tatillerini anlatmaya.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hayır bak hep sizin yüzünüzden şefim bak. Bu çocuk 0 verdi.
1: Senin var ya başına taş düşse. Hayır, bak, saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya. Arkadaşlar Figen'in yurt dışı hikayelerini dinlemekten keyif almayan var mı?
2: Ben almıyorum.
0: Niye zorla anlattırıyorsun?
1: Ben keyif almış, Emre keyif almış. Ben almıyorum. Tecrübe edindi senin sayende.
0: Hayır bak almıyorum diyor çocuk.
4: Ben gittim oralara zaten.
0: Bak gitmiş, ona biraz anlattım.
2: Ama bak bu gitmiş arkadaşımız ama anlatmıyor.
1: Yurt dışı tecrübesi olan, dünyayı gezmiş Figen Hanım.
0: Evet.
1: Atıp tutuyordun şöyle yemek, böyle yemek, evet. Seni gurme diye lanse ettim. Sonradan evet. Gurme dedim.
0: Evet.
1: İyi bir gurme, evet. Attığı taştan böyle kuşu vurması evet. Lazım.
0: Tamam.
1: Kendi tabağını yarım saat sonra da yesen de, evet bu benim yemeğim.
0: Ben yurt dışında gözüm kapalı mı yemek yiyorum acaba?
1: Ay bir kendin dakika. Bulamadığın yemeği bana mı taşıdın?
0: Evet atacağım, devam ediyorum. Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum? Bak şöyle yapalım o zaman. Siz bir gün sadece geldiğinizde, tamam mı? Ben de orada olursam şayet ben böyle gözünüzü kapatayım sizin. Hı. Orada bir yemek yiyin. Bakalım neyi beğeniyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bizim formatımız dünyada her ülkede yayınlanan, 36 ülkede yayınlanan bir format. Evet. Orada da gözleri kapalı insanlar tadım yapıyor.
0: Tamam.
1: Sizde sonradan gurmelik var.
0: Bende mi?
1: Evet.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Senin tadımında bundan sonra ağzımı açmayacağım.
3: Figen bana 5 verdikten sonra böyle sanki bilerek vermiş. Hani ben bunun Emre'nin tabağını

0: olduğunu biliyorum. Ona 5 verdim havalarına günü. Ben yemem.
1: Son derece samimiydim. Çocuklar kendilerini iyi hissetsinler istedim. Çünkü onlar benden o kadar korktular, o kadar ürktüler ki zavallı çocuklar ya. Biraz morallensinler istedim yani.
2: Gencim bittiyse Emre'yi alabilir miyim?
1: Buyurun tabii.
2: Emre'cim gel.
0: Destek alayım.
1: Hay destek hadi. Hah, bravo.
3: Bana
1: bravo.
3: 5 ver gel.
2: Siz ana oğul bayağı böyle birbirinize destekliyorsunuz ya.
1: Çok.
0: Tam destek, hep destek.
2: Öyle mi? Takalım gözlüğü.

0: açalım.
1: Eti lastik gibi. Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
0: Öyle mi?
1: Evet, benim de olabilir, bilemiyorum. Ama ben etimi en iyi kavurduğum, benim kavurduğumu düşünüyorum. Bu olsa olsa Kaan Bey'in yemeği olabilir. Onun için ben buna sıfır veriyorum.

0: Kaçalım.
1: Bunun tuzu, baharatı falan yerinde. Ama eti sert. Bir de...
0: Haşılı nasıl buldun?
1: Haşılı sanki koyulaşmış. Hani keşkek bir gün bekleyince böyle bir katılaşır ya.
0: Evet.
1: Onun gibi bir kıvam aldım. Yani ben haşılımı böyle yapmadım. Bu Figen Hanım'ın yemeği. Ben buna sıfır veriyorum.

0: Açalım. Evet, tas kebabını nasıl bulduk?
1: Tas kebabı, diğer iki yemeğin tuzu gayet iyiydi. Tuzlarına bir şey söylememiştim. Kaan'ın ve Habibe Hanım'ın yemeklerinin tuzsuz olduğunu biliyorum, öyle yorumlardan öyle analiz etmiştim. Tabii şey yapmadılarsa, hile hurda karıştırmadılarsa. Bunun tuzu biraz az geldi ama eti gayet güzel pişmiş, diğer yediklerime göre daha yumuşaktı. Kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben etimi güzel kavurdum. İlk önce de ben attım etimi. Suyunu falan da zamanında koymuştum.
0: Puanın gelsin.
1: Ben buna 5 veriyorum.

0: çalalım.
1: Ağzıma bütün sarımsak geldi. Sarımsaklarımı rendelemiştim ama birazcık da hani küçük küçük bıçakla doğramaya da çalışmıştım. Panikte. Sarımsaktan dolayı belki benim olabilir diye düşünüyorum. Metin'i zor yuttum.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi Habibe'nin olabilir ya. Çok da emin değilim ama sarımsak beni şey yaptı, şaşırttı. Tuzu da yok.
0: Sen sarımsakları sende mi iri iri doğradın?
1: Yani şöyle, önce bıçakla bir tık kısmını ezmiştim, ezerek yapmıştım. Sonra kalanını rendeledim. Hı hı. Diş geldi ağzıma ama panikle belki başkaları da yapmış olabilir. Ama yok, çok lezzetsiz bir yemekti. Ben bunu...
0: Puanın gelsin.
1: 0 veriyorum buna.
0: Gözlüğümüzü çıkartın.

0: Bakalım. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
1: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
0: Herkese 5 derken bir tane
2: 5 verdin zaten.
3: Yani tabağını buldum.
1: Yani doğru olanı yapmışım. Demek ki seninki daha lezzetliymiş.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim tabağım hangisiydi?
4: En beğenmedim.
0: En beğenmediğim ilk tabaktı. Lastik gibi olmuş.
2: Olabilir. Bana laf söyledi.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Etlerinin yani eğer evet, hepimiz aynı pişirdim. Şeyi yaptık. Eti en iyi pişen o zaman.
3: Evet,
1: Habibe.
3: Kesinlikle kimse etini çok iyi pişirdim. Çok teşekkür ederim.
1: Hak ettiniz, verdim.
2: Ama çok baharat anlamında da, o buğdayın pişmesi anlamında da, görüntü anlamında da.
3: Görüntü
2: aslında
3: anlamında...
2: en iyi yemek benimki.
3: Ama
2: siz zaten en iyisini gördüğünüz için vermek istemediniz. Ben de size hani motivasyonunuz gitmesin diye bak kendime 0 verdim resmen. Sizin için ama.
1: Figen Hanım, sizin hijyeninizi zaten tezgahta gördük. Sizin bir puanınız zaten hijyenden gidecek.
0: Şimdi anladım. Bakalım kim ne yapmış? Nerede eksik var? Nerede hata var? Nerede dört dörtlük yemek var? Başlasın benim tadım. Benim yemeğim. Ahenkle dans ediyor. Kime yedirmeyi düşünüyorsunuz? Bana mı? Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Krem şanti sıkar gibi yoğurt sıkmışım buraya. Siz yiyor musunuz bunu evde? Enteresan bir tat var.
1: Aşkla yaptım şefim, ondandır.
0: Yan hanımdan aldığınız aşkla mı?
1: Aşk bana ağır gelir.
2: Şimdi o narin ellerimle muhteşem yemekler yapmışım.
0: Sen muhteşem yemek yaptığına mı inanıyorsun? Bu mu? Sana puanım. Benim yemeğim. İlk kimden başlasam diyorum. İlk o kadar gurme, o kadar hijyenik çalıştı ki. Tabak maşallah ahenkle dans ediyor.
2: Abi, efendim, bir kere şekli çok güzel.
0: Evinize misafir geldiği zaman böyle mi yemek sunuyorsunuz? Bu maydanozları kime yedirmeyi düşünüyorsunuz? Bana mı? Böyle kocaman kocaman.
2: Şefim, vitamini bak, gider, vitamini.
0: Bak bak, size dedim ki tas kebabı yapın. Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Kızartılmış patates, suyunu çekmiş bir yemek. Bol maydanozlu, kebapçı usulü bol maydanoz. Bakalım tadı nasıl olmuş.
2: Ama tabağımı şimdi görüntü... çok güzeldi.
0: Ben böyle bir yoğurt falan sıktığımı hatırlamıyorum. Krem şanti sıkar gibi yoğurt sıkmışım buraya. Haşılaşı olmuş keşke kaşı. Sarımsak nerede ya?
2: Ha, hangi sitede sarımsak yoğun diye?
0: Yoğurtta hiç sarımsak gelmedi bu arada.
2: Evet, bir tane sarımsak vermişsiniz zaten şefim ya.
0: Sapları da şöyle üstüne süsleyelim.
2: Süsleyelim şefim. E şefim tamam yani iyice artık yani tamam yani. Tamam verme, puan vermek istemiyorsan verme ya.
0: Yani
2: ay
0: ya.
2: Ne yapayım yani, kendimi mi üzeceğim
0: bak,
2: şimdi ben ya?
0: Ama bak ben ne yapıyorum, fine dining bir sunum hazırlıyorum şu an sana.
2: Ay fine dining, evet ben zaten öyle hazırlamıştım onu yani.
0: Öyle mi?
3: Fransız usulü.
2: Vallahi kıymet bilmiyorsunuz ya gerçekten ya. Gelmişim o narin ellerimle muhteşem yemekler yapmışım.
0: Gene... Ya muhteşem yemek yaptığını mı inanıyorsun?
2: Hayır şey olamıyorum gene ama sürekli böyle
0: özentisiz
2: gözüme sokar sokar böyle. Son derece özendim, aşkla yaptım.
0: Özentisiz bir yemek.
2: Kabul etmiyorum.
1: Fransız usulü
2: etmiyorum, reddediyorum yani.
0: Sana puanım. Maalesef. 2. Evet Kaan.
5: Şefim buyurun.
0: Etle sebzeler aynı orantıda doğranmış.

0: Sana ek süre vermiştim hatırlarsan.
1: Evet.
0: Eti geç pişirmişsin, et sert. Patates muhteşem pişmiş. Havuç güzel pişmiş. Vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Tuz, karabiber, tezgah üstü baharatları dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama yemeğin bir tekniği varsa, vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık, soğanlar nerede? Eksi bir puanım vardı. Sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi gelelim Emre'ye.
2: Evet şef.

0: enteresan bir tat var bundan. Bilmediğimiz bir şey mi bu?
1: Aşkla yaptım şefim, ondandır.
0: Figen Hanım'dan aldığınız aşk mı?
1: Yok, Figen Hanım'ın aşkı bana ağır gelir.
0: Figen Hanım da yemeklerini aşkla yapıyor.
1: Yani onun aşk anlayışı farklı. İkiymiş aşkı.
0: Biz aşka yok, puan canım vermiyoruz, biz yemeğe puan veriyoruz.
2: Çiğ yaptığın için.
1: Afiyet olsun şefim.
0: Sana puanım. 4.
1: Teşekkür ederim şefim. Ben yemeği kötü yapmışım, güzel yapmışım. Onlar beni eleştirmiş. Kimin umurunda? Koskoca şef bana 4 puan vermiş. Kimin yemeği güzel yaptığı belli. Onların yorumu gerçekten beni zerre ilgilendirmiyor. Ben yemekten anlıyorum.
0: Gelelim başka bir hikayeye. Sizi süre bittiğinde uyardım. Ek süre ister misiniz dedim. İstediniz. Ek süreni istediğin sürede sana dedim ki tabakta yenmeyecek bir şey olmaması lazım. Onu al dedim. Ek süre verdim. Siz yiyor musunuz bunu evde?
2: Yok şefim, o görsel olarak kaldı orada.
0: Görsel olarak. Bu bir yemeğe tat versin, koku versin diye kullanılan bir defne yaprağı. Maydanoz yemeği, maydanoz sapını yemeği tercih ederim. Muhteşem. Tutulmuş bir defne yaprağı yemeği tercih etmem. Bir puan kırmıştık. Aslında sulu patatesleri, arpacık soğanları güzel.
2: Ama ben çok güveniyorum yemeğime. Çok lezzetli oldu. Ne olur. Ne olur şefim. Ama lezzeti çok yerindeydi.
0: Sana göre yerindeydi, bana göre yerinde değil. Sadece ve sadece bu muhteşem tas kebabı.
2: Ne olur.
0: Onun hatırına.
2: Ne olur.
0: Sana
2: ne olur.
0: Puan.
2: Ya olmaz ki, mümkün değil.
0: Bir.
2: Şeften 1 puan aldım. Gerçekten moralim çok bozuldu. Ama hatalarım da vardı. Yarın ve diğer günlerde tam puan alacağıma inanıyorum.
0: Eksik, yanlış, yamuk, yumuk, eksik bir şeyler olabilir. Ama ne istedik? Haşılaş istedik, etrafını yoğurt istedik. Eti tas kebap istedik. Tas kebabının sosu, mosu, her şey yerinde. Tuzsuz. Yani yanındaki Kars haşılaşı, Kars yöresine ait. Kışın özellikle.
2: Hiç yapmadım.
0: Ambardan çıkarılan yarma, buğday.
2: Ben şefle...
0: gibi
2: muhatabım.
0: Yemeklerden üzerine tereyağı yakılır. Muhteşem bir tereyağı. Doğru. O tereyağı bile yok. Tereyağını hadi dedik ki yemeğin üstündeki suyuyla gezdirin. O da yok. Eksi puan. Kalkıp sana da 2 puan veremezdim.
2: Ama en azından
0: sana
2: kebap
0: puanın
2: için
0: 1. Ekip... Bugün totalde günlük...
2: Teşekkür ederim şef.
0: Bugün toplamda almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Figen. Günün sonunda almış olduğun puan... 2.
3: Evet.
0: Gelelim Kaan. İlk günün sonunda almış olduğum puan 2. Emre.
1: Evet şef.
0: İlk günün sonunda almış olduğum puan 9.
1: Teşekkürler şef.
0: Habibe.
2: Şampiyon.
0: İlk günün sonunda almış olduğun toplam 11 puanla lidersin.
2: 11 puandayım. Günü lider bitirdim. Tabii ki de bitirecektim. Yarın ve diğer günler şampiyon benim.
1: Habibe yarın liderliği sürdüremez. Çünkü ben daha son kozumu oynamadım. Yarın göreceğiz bakalım kim lider.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Mora'ya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
3: Siz kimsiniz?
4: Mora'nın yeni valisi.
3: Osman'ın
2: adalet ve huzuru sağlayacak mısın?
5: Biz zaten zindanda yaşıyoruz Vali Hazretleri.
4: Kim bu kız?
2: Eski Vali Yunus Bey'in kızı.
3: Halkı hükümet aleyhine kışkırtmış. İşte sizin adaletiniz bu. Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahraman.
4: Sağ ol Kara Murat.
6: Vali Kara Murat mıdır yani?
3: Belki de. Olamaz.
6: Kara Murat benim.
3: Yakalayın.
7: Kara Murat Devler Savaşıyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Normalde Türkiye'de şu anda tiny house'lar çoğunlukla yazlık ev ya da yazlık bölgelerde ikinci bir ev olarak kullanılıyor. Şu anda arkamda güzel bir veranda alanı görüyorsunuz. Bu veranda alanı aslında istenirse üstü kapalı kış bahçesi tarzında bir yerde olabilir. Bildiğiniz üzere tiny house'lar tekerlekli ya da tekerleksiz olabiliyor. Bu her iki durumda da izin ve yasal süreçleri çok değişken. Şimdi arkamda gördüğünüz mutfak aslında hepinizin evlerinde olduğu kadar büyük bir mutfak.

Buradan mutfak alanından diğer odalara geçtiğimiz bir koridor ve bu koridorun yanında bir banyomuz var. Alt kattaki yatak odamız olan ebeveyn yatak odamız ve burada tam boy bir yatak. Yatak başında da hem komodin hem de yine depolama ve dolap gibi kullanılabilecek özel bir mobilya tasarladık.

Herkese merhaba, ben Ayşe Zülal Çakıcı, iç mimarım. Şu anda Çatalca Ormanlı'da sizleri daha önceden 2023 yılında tasarlayıp tamamladığımız Tiny House projesinde misafir ediyorum. Hoş geldiniz.

Ben Kadir Has Üniversitesi'nden mezunum ve 2019 senesinden beri de özellikle olarak Tiny House projelerine yoğunlaşmış bulunuyorum. Kendi işimi yapıyorum. Güzel bir üretim alanımız var. İç mimari projelerin yanı sıra çoğunlukla Tiny House'larda yoğunlaşıp Tiny House'ların aslında küçük de olsa ne kadar geniş tasarım yelpazesi olduğunu, ne kadar fazla oynanabilir alanı olduğunu keşfettiğimizden beri Tiny House'larda insanlara küçük alanlarda büyük yaşamlar tasarlayıp üretmeye çalışıyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz de bir Tiny House. Aslında iki Tiny House'dan oluşan bir Tiny House. Burada 57 metrekarelik bir yaşam alanımız var. Yaklaşık 500 metrekarelik bir bahçe alanı içerisindeyiz. Bu proje alanında 250'şer metrekarelik parseller ve herkese tahsis edilmiş özel alanları mevcut. Şu anda bu evin sahipleri, müşterilerimiz daha büyük bir tiny house ve daha büyük bir bahçe alanı istedikleri için iki arsa satın alarak bu evlerini burada konumlandırdılar. Başında da söylediğim gibi içinde bulunduğumuz proje iki tiny house'dan oluşan bir proje. Sağımda gördüğünüz ev 9,5 metrelik büyük olan evimiz. Solumda gördüğünüz ev ise 6 metrelik bir ev. Bunların her ikisi de taşınabilir tekerlekli tiny house'lar. Yasal mevzuata uygun araç olarak gözüken tiny house'lar. Ama tabii ki burada kalıcı bir yaşam var şu an. Aile büyük ve kalabalık bir aile. Müşterilerimiz torunları olan kalabalık bir aile olduğu için büyük bir ev ve büyük bir yaşam alanı istediler bizlerden. Bu projenin tasarımı yaklaşık bir sene kadar sürdü. Çok kez karar değiştirdik, büyüttük, küçülttük. En son onların en mutlu olacağı şekilde sonuçlandırdığımıza inanıyorum. İki senedir yaklaşık burada aktif olarak yaşanıyor. Tabii düzenli ve 7/24 bir yaşam değil onlarınki. Ama tercihen 7/24'te yaşanılabilecek kadar konforlu ve her şeye sahip olan bir tiny house yaptık.

Normalde Türkiye'de şu anda tiny house'lar çoğunlukla yazlık ev ya da yazlık bölgelerde ikinci bir ev olarak kullanılıyor. Ama aslında tiny house'da 365 gün yaşamamanız için hiçbir engel ya da bir kısıtlama yok. Tiny house'lar özelliği gereği 4 mevsim yaşama uygun konforda ve yalıtımda inşa edilen yapılar. Bunlar tekerlekli ve araç statüsünde olsa da aslında herkese, içinde yaşayan, bulunan, bütün kullanıcılarına ve müşterilerine bir ev konforu sağlaması bekleniyor. Tamamen aslında büyüklüğünden dolayı bunlara tiny house diyoruz. 57 metrekareye kadar olan yapılar bizim için tiny house olarak geçiyor. 57 metrekareden sonraki yapılara artık kendi türüne göre taş ev, bungalov, ahşap ev, glamping, her neyse bu yapının inşa ediliş şekli, o tarz isimler veriyoruz. Ama tiny house aslında bir kültürü ve bir akımı temsil ediyor. Yani adının olması ve şu anda bu isimle yayılıyor olmasının sebebi bu kavramın hayatımıza yeni girmiş olmasından dolayı. Dünyada başka ülkelerde çok uzun zamandır tiny house yaşamı, tiny house kültürü aktif olarak devam ediyor olsa da Türkiye'de aslında pandemiyle birlikte yavaş yavaş hayatımıza girmişti. İnsanların doğaya kaçma arzusu, daha böyle bahçeli yaşamlarda doğayla iç içe yaşama hayallerinin tetiklenmesinden dolayı tiny house kültürü bizim de hayatımızda yer etmeye başladı. Daha sonra tekrardan depremle birlikte biliyorsunuz 2023'te yaşadığımız büyük felaketten sonra tekrardan daha fazla akıllarımıza gelmeye ya da kulaklarımızda çınlamaya başladı bu isim. Bunun sebebi de yüksek katlı betonarme yapıların yıkılması sonucu, çok sayıda binanın yıkılması sonucu insanların daha müstakil, işte az katlı ya da ahşap, küçük alanlarda kendini daha güvende hissettiği gerçeğine bağlanıyor. Bizim tarafımızdan özellikle kendi tecrübelerimiz olduğu için bunu anlatıyorum. Depremden sonra deprem bölgesinde yapılan 100 adet tiny house'dan oluşan bir konteyner kentte yaşayan insanlardan dinlediklerimizle söylüyorum bunu. Özellikle ahşap evlerde ve küçük müstakil o bahçesi olan yaşam alanında kendilerini çok güvende hissettiklerini ve depremden etkilendikten bu kadar büyük bir travma yaşadıktan sonra da bu alanlarda çok daha fazla, çok daha hızlı iyileştiklerini aslında gördük ve dinledik. Onlarla birlikte biz de deneyimledik bunu. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olmak istedim. Ama depremden beri de dediğim gibi tiny house'lar aslında çok daha fazla insan tarafından merak edilen, çok daha fazla içinde yaşanması arzulanan yapılar oldu.

Şu anda arkamda güzel bir veranda alanı görüyorsunuz. Bu veranda alanı aslında istenirse üstü kapalı kış bahçesi tarzında bir yerde olabilir. Burada müşterimiz büyük bir şemsiye ile çoğunlukla açık alanda olmayı tercih ettiği için üstünü kapatmadığımız bir veranda tasarladık. Ve iki L ev, yani iki evin birleşmesiyle oluşan o L formunun da ortak alanını birçok dışarıya açılan kapıyla buluşma noktası gibi kurguladık. Güzel bir bahçe içerisindeyiz burada. Çok sayıda meyve ağacı var. İşte bahçenin kendi içerisinde sulama sistemi var. Burası çok kapsamlı bir tiny house projesi olduğu için buradaki müşterilerin kendi arazilerindeki su ve elektrik ihtiyaçları proje alanı tarafından sağlanıyor. Tabii yine siz kendi özel ya da işte müstakil kişisel arsanıza tiny house koymak istediğinizde yine belediyelerin sağladığı su ve elektrik şebekelerinden faydalanarak bu bağlantıları direkt tiny house'unuza vererek de kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ya da alternatif bir çözüm olarak evlerin çatısında ya da bahçe alanına güneş panelleri konumlandırarak elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden, su ihtiyacını ise su deposu kullanarak bir sondaj kuyusu açarak dışarıdan düzenli takviye ile doldurabileceğiniz bir kaynak da kullanabilirsiniz. Bunlar farklı şebeke sistemleri oluyor aslında. Ama günün sonunda tiny house'da siz çok fazla elektrik ve çok fazla su tüketmiyorsunuz ve buna ihtiyaç da duymuyorsunuz. Aslında tiny house akımının zaten altında yatan en büyük anlamlardan biri de doğayla iç içe yaşarken çok daha az tüketerek, bu enerji ve kaynaklarımız için söylüyorum, çok daha az tüketerek doğaya da daha az zarar vererek daha sürdürülebilir bir yaşam sürmek. Tiny house kültürünün altında yatan, işte minimalizmde dediğimiz yaşam tarzının en güzel gerekçesi ya da değeri bu.

Bildiğiniz üzere tiny house'lar tekerlekli ya da tekerleksiz olabiliyor. Bu her iki durumda da izin ve yasal süreçleri çok değişken. Tekerlekli tiny house'lar karayolları yönetmeliğine tabi tutulur ve çekme karavan olarak geçer aslında. Ve bunu koyduğunuz arazide herhangi bir izin ya da ruhsat sürecine başvurmanız gerekmez. Ama bu ileride değişebilir çünkü Türkiye'de daha tiny house'ların yaşamsal işte konut olarak kullanılmasına yönelik yasal süreçler tam olarak tamamlanmış durumda değil. Şu anda bu bir geçiş süreci diyelim. Çekme karavan olarak var olduğu sürece tiny house'larınız her yere istediğiniz araziye konumlandırıp plakası üstünde olduğu müddetçe orada yaşamanız için hiçbir engel yok. Ama tekerleksiz olduğu noktada tiny house'unuz ilgili belediyede bulunacağı arazide nasıl bir proje olacağına kadar detaylı bir ruhsat sürecine girmeniz gerekiyor. Buradaki yasal süreçleri aslında müşteriler kendileri, yani bu evin kullanıcıları diyelim, kendileri yürütüyorlar. Bizden tiny house'u satın alırlarken bir araç satışı yapar gibi notere gidiyoruz. Onlara bu tiny house'un onay belgesiyle, işte TÜV onaylı belgesiyle ruhsatlarını teslim ediyoruz. Ve araç satışı yapıldıktan sonra onlar kendi arazilerindeki kurulum süreçlerini veya işte su ve elektrik bağlantıları gibi konuları kendileri halledebiliyorlar. Ama tabii eğer isterlerse bu hizmeti bizlerden de alabiliyorlar. Tabii bu durum firmadan firmaya değişkenlik gösterebilir. Her firma kurulum ya da kurulum sonrası bakım hizmetleri vermiyor olabilir. Ama biz bunu müşterilerimize sağlıyoruz. Burada da temel motivasyonumuz mimar olan bir ekip olduğumuz için bir yandan da insanların içinde bulunduğu ya da yaşayacağı evde mutlu olmaları ve uzun süreli, konforlu bir yaşam sürmeleri bizim için önemli. Ve bu yüzden de aslında tiny house satış sürecini sonuçlandırmış olsak da müşterilerimizin ihtiyaçlarına, herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda o sıkıntının çözümlerinin giderilmesi noktalarında elimizden geldiğince bir servis sağlamaya çalışıyoruz.

Şimdi içinde bulunduğumuz ve birazdan gezeceğimiz evin ufak ufak detaylarına girmek istiyorum. Bu tamamen ahşap konstrüksiyondan yapılan bir ev. Yani içerisindeki sizin görmediğiniz kısmı diyeyim. Duvarları

tamamen endüstriyel olan inşaatlık kerestelerden yapıldı. Bizim ahşap kullanıyor olmamızın en büyük sebebi aslında evi daha doğa dostu ve daha sürdürülebilir kılmak. Bilmiyorum, belki ahşap yapılarla ilgili bazı yanlış inançlar ya da farklı ön yargılarınız olabilir. Ama bu kısım için de ufak bir bilgi vermek isterim ki ahşap yapılar tarihte, şu anda bizim yaşadığımız şehir olan İstanbul'da da en uzun süredir ayakta kalan, çok uzun ömürlü, doğal afetlere karşı ekstra dayanıklı olan yapılardır. Ve çelik yapılar aslında oldukça dayanıklı yapılar olsalar da tiny house'lar sürekli hareket halinde olabilecekleri için bu çelik konstrüksiyonda kullandığımız hafif çeliklerin zaman içinde somonları gevşeyip işte vidaları oynama yapıp size rahatsızlık verecek düzeyde ses veya işte duvarların açılmasına ya da yamulmasına sebep olabilir. Ahşapta bu daha az gözlenen bir durum. Çünkü biz yapının iç duvarlarında da dış duvarlarında da mümkün olduğunca fazla ahşap kullanıyoruz. Ve yapı birbiriyle daha iyi etkileşime geçtiği için zaman geçse de bu yapıyı istediğiniz kadar hareket ettirseniz de malzeme esnek olduğundan dolayı size çok daha rahat bir yaşam konforu sunar. Biz bu yüzden özellikle ahşabı tercih ediyoruz. Bir de bunun yanı sıra işte demin de bahsettiğim gibi ahşap yapıların daha doğa dostu ve daha sürdürülebilir olması gerçeği var. Çünkü bu kullandığımız ahşaplar bizim kendi kendimize gidip kestiğimiz ağaçlardan değil, tamamen bu iş için yetiştirilmesi yapılan endüstriyel ağaçlar. Yapımızın dış cephesinde de yine ahşap kaplama ve yer yer tasarımı desteklemek, müşterimizin de tercihi de bu yönde olduğu için alüminyum kenet kaplama kullandık. Çatımız da tamamen alüminyum kenetten oluşuyor. Alüminyum aslında yani kullanılabilecek en uzun ömürlü malzeme. Bizim dış cephede kullandığımız bu ahşap da rengi biraz daha koyudur aslında. Termowood dediğimiz özellikle ekstra fırınlanmış ahşabın o dış hava şartlarıyla etkileşimi en az olan ve en az çalışan kaplama malzemesi.

Şimdi arkamda gördüğünüz mutfak aslında hepinizin evlerinde olduğu kadar büyük bir mutfak. Bu evin hep başından beri söylediğimiz kalabalık aile için tasarlanmış olmasından dolayı mutfak da onlar için en önemli alanlardan biriydi. Neredeyse salonumuzun yarısını hatta mutfak oluşturuyor diyebilirim. Çok sayıda dolabımız, tam boy ocağımız ve fırınımız, işte tam boy bir bulaşık makinemiz, tam boy bir buzdolabımız var. Bazı tiny house'larda bu bahsettiğim elektronikler aslında daha minimal ölçülerde kullanılabiliyor. Ama burada gerçekten hepinizin normal apartman dairelerine sahip olduğu kadar büyük bir mutfak var. Mutfakta sol tarafta özel tasarladığımız bir çekmeceli dolabımız var. Bu dolap hem açılır bir masa ve işte iki kişinin oturup bir şeyler hızlıca atıştırıp kalkabileceği bir masaya dönüşüyor. Hem de her iki tarafında da çekmeceleri olan bir depolama alanı. Tercih edilirse bu, biz şu anda duvara bağlı kullandık ama orta alanda kullanılıp bir ada tezgah gibi ya da işte tekerlekli bir masa gibi de kullanılabilir. Tiny House'larda mutfak

Mutfaklar çoğunlukla salonla birlikte açık mutfak olarak kurgulanıyor. Ama tabii sizin oda ihtiyacınıza bağlı olarak ayrı bir bölümde kapalı bir mutfak gibi de kullanılabilir. Burada önemli olan yine sizin kendi kişisel tercihiniz, işte ne sıklıkla yemek pişirdiğiniz, nasıl bir davlumbaz ya da havalandırma kullanacağınız. Bu evde çok sayıda doğrama olması ve neredeyse hepsinin açılabilir olmasından dolayı açık mutfak kullanmakta bir sakınca görmediler. Ayrıca gördüğünüz gibi mutfakta Evye'nin arkasında yine açılır şık bir penceremiz var. Buradan da dışarıyı görebiliyoruz. Yine bunu havalandırma penceresi olarak da kullanabiliyoruz. Mutfakta kullandığımız Evye seramik Evye. Biraz daha böyle kırsal bir mutfak havası da veriyor. Hem de çok geniş bir yıkama hacmine sahip. Tabii tercihen çelik Evye ya da granit Evye de kullanılabilir. Ama bu şekilde hem evin havasına hem yaşandığı ortamın atmosferine güzel bir uyum sağladı. Tezgah olarak burada kuvars tezgah kullandık. Normalde yine stile ya da kişinin kendi tercihlerine bağlı olarak ahşap tezgah ya da laminat tezgah da kullanılabilir. Ama daha temiz bir görüntü istediğimiz ve malzemenin özellikle leke tutmazlık, işte ısıya dayanıklılığı gibi konular çok önemli bir tercih olduğu için açık renkli bir kuvars tezgah kullanmayı tercih ettik.

Mutfakta alanımız büyük olmasıyla birlikte bir köşe mutfakta olduğu için o köşe alanını kahve köşesi gibi değerlendirdik. Oradaki prizlerin yoğunluğu, işte kahve fincanları ya da kahveler için kullanılacak raflarla da bunu amaçladık. Burada sobamız salonla mutfağın ortasında, aslında evin de tam orta yerinde konumlandırıldı. Bunun en öncelikli sebebi tamamen giriş alanımızda büyük bir penceremiz olması ve geri kalan duvarlarda da koltuğun büyük kullanılması istendiğinden dolayı, ama tabii ki tercihe göre daha büyük ya da daha küçük, daha minimal sobalarda tercih edilebilir. Buradaki sobamız bizim kuzineli bir soba. Yani aslında içinde yemek pişirebildiğiniz bir soba. Tabii bu da tamamen yine bir tercih meselesi.

Buradan mutfak alanından diğer odalara geçtiğimiz bir koridor ve bu koridorun yanında bir banyomuz var. Aslında koridor belki daha geniş olabilirdi ama tam koridor alanının yanındaki banyoda size bahsettiğim ve görmüş olduğunuz bu tavan detayıyla ayakta durmamız gereken alan büyük olduğu için biz banyonun içindeki alanı biraz daha genişletip koridoru bir tık daha daraltmak zorunda kaldık. Tabii ki yine rahatlıkla yürüyüp geçiş yapabildiğiniz ölçülerde, tamamen ergonomi sınırları içerisinde ama standartlara göre biraz daha dar.

Bu koridor alanından evin ikinci bölümünü oluşturan yatak odalarının olduğu ve ikinci tiny house olan, yani 6 metrelik tiny house'a geçiş yapıyoruz. Tam bu noktada, koridorun bittiği yerde evler sizin görmediğiniz bir şekilde birleşiyorlar. Yatak odalarından bir tanesi bu evin içinde, yani üst kattaki asma kat yatak odalarımızdan bir tanesi bu 9 metrelik evin içinde, ikincisi ise 6 metrelik evin içinde. Her ikisini de bağlayan yine küçük bir koridor, her ikisinin de mahrem olmasını sağlayan kapıları var. Koridorda hemen sol tarafta genel misafirlerin ve ana banyo olarak kullanılan büyük banyomuz var. Bu banyoda tam boy bir yine çamaşır makinesi, işte klozet ve lavabonun haricinde ve bu dolapların haricinde bir çamaşırlık dolabımız var. Yine tam boy kadar büyük olmasa da tiny house standartları içerisinde olabildiğince büyük kullandığımız bir duş akabinimiz var. Bunun

Şimdi evde bir banyomuz daha var. Bu ikinci evin içindeki banyo. Bu biraz daha küçük, ebeveyn banyosu gibi kullanılabilecek. Daha minimal bir banyo ama yine tam boy bir şekilde lavabosu, klozeti ve duşakabin alanı var. 6 metrelik evimizin içindeki orta alanda çok sayıda dolapla, müşterinin burada depolamak isteyeceği her şeyi de bulundurabileceği özel bir dolap tasarladık. İçerisinde kurutma makinesi, işte nevresimlerini ya da yastıklarını depolayabileceği kadar rafı olan farklı bölümleri var.

alt kattaki yatak odamız olan ebeveyn yatak odamız ve burada tam boy bir yatak. Yatak başında da hem komodin hem de yine depolama ve dolap gibi kullanılabilecek özel bir mobilya tasarladık. Bu yatak odası da bahçeye açılan bir sürgü doğraması var. İstendiğinde direkt olarak oradan giriş çıkış da yapılabiliyor.

Üst kattaki yatak odalarımız daha genç odası ve misafir yatak odası olarak kullanılması amaçlandı. Bu her iki odada da çift kişilik bir yatak olmasının yanı sıra az da olsa dolap ve depolama alanları mevcut. Odalar daha küçük ve alçak tavanlı olduğu için odada yatan kişinin, uyuyan kişinin kendini daha daralmış hissetmemesi adına her iki odada da çatı penceresi kullandık. Bu çatı pencereleri tamamen açılabiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Ama onun dışındaki doğramaları da yine açılıp kapanabilen, kişi orada yatarken doğayla, dışarıdaki ağaçlarla işte ya da kuş sesleriyle etkileşimi kesilmeden huzurla uyuyup rahatlıkla ayağa kalkıp dolaşabildiği alanlara sahip.

57 metrekarelik tiny house'umuz genel hatlarıyla böyleydi. Aslında dediğim gibi maksimum kapasitede, maksimum ölçülerde, maksimum depolama ve yaşam alanıyla kurguladığımız ve tasarladığımız çok incelikli bir ev. Ve yine başında belirttiğim gibi 2 senedir bu ev aktif olarak yaşanıyor, kullanılıyor. Zaman zaman işte bakımları, vernikleri, boyalarının yenilenmesi gerekiyor. Ama doğal yaşamın içinde zaten işte bir şekilde bir şeylerin daha zor olması ya da daha konforsuz olması bu yaşam tarzına tercih eden insanların çoktan bildiği ve kabul ettiği bir durum. Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de adımınızı attığınız anda bahçedesiniz. İşte ağaçlarla, çiçeklerle ve bunlarla birlikte gelen canlılarla iç içesiniz. Bu yaşamın bir zorluğu gibi gözükse de bence en güzel yanlarından biri. Bunların haricinde tabii ki tiny house'larınızda istediğiniz kadar kişiselleştirme yapılabilir. Oda sayısı daha az olabilir ama yani şu anki içinde bulunduğumuzdan da fazlasını yapmak çok mümkün olmayacaktır. Odaları böyle çok basık ve sıkışık yapmamak adına söylüyorum. Şimdi size bütün incelikleriyle ve bütün detaylarıyla görebileceğiniz en büyük tiny house'lardan biri olan 3+1 57 metrekarelik tiny house'umuzu anlattık. Biliyorum ki tiny house yaşamına dair merak ettiğiniz çok şey vardır ama umuyorum ki metrekarenin bu bölümünde merak ettiğiniz birçok soruya cevap verebilmişizdir. Şimdi sizleri vedalaşmak üzere tekrardan bahçeye davet ediyorum.